Mustafa Sabri Efendi kısa zamanda ulema arasında temayüz etti. 1900-1904 yılları arasında 2. Abdülhamit'in hafızı kütübü oldu. Bu dönemde 2. Abdülhamit ile sıcak bir ilişki kurdu. 1914 yılına kadar saraydaki huzur derslerine aralıksız iştirak etti. Kıraat ilmini Sultan 2. Abdülhamit'in Yıldız Sarayı'ndaki kütüphanesinde görevliyken zamanın Resulü Kürrası Köse Niyazi Efendi'den tahsil etti ve bu ilimde icazet aldı. Birçok talebe yetiştiren Mustafa Sabri Efendi'nin öğrencileri arasında tanınmış isimler bulunmaktadır. Bunlardan biri İmam Buhari'nin sahihini şerh eden İsmail Kamil Miras'tır. Sabri Efendi'nin Fatih'teki derslerine 10 yıl düzenli olarak katılan Kamil Miras ondan icazet de almıştır. Mustafa Sabri Efendi 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra siyasete atıldı ve 1908 yılında Meclis-i Mebusan'a Tokat mebusu olarak girdi. Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmadıkça düsturundan hareketle siyasete atılan Sabri Efendi yeni siyasetten çok şey umuyordu. Siyasi hayatında ilk önceleri İttihat ve Terakki Partisi'ni desteklemekteydi. Sonra 1910'da Ahali Partisi'ne girdi. Daha sonra ise İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne muhalif Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın kuruluşunda yer aldı. Tokat mebusu sıfatıyla meclis içinde ve dışında iddiatçılarla mücadele etti. Örneğin Kanuni Esasi'nin 35. maddesinde bir değişiklik önergesi verildiğinde etkili bir konuşma yaparak buna karşı çıktı. Sabri Efendi bu konuşmasında şunları ifade etmiştir. Bilinmelidir ki padişah yönetimin hakkını kitap ve sünnetten almaktadır. Şayet haktan ayrılacak, delalete sapacak olursa İslam onun hal edilmesini emretmektedir. Ancak o İslam yoluna tabi olmaya devam ediyor. Haktan ayrılmıyorsa o takdirde parlamentonun onu hal etme hakkı yoktur. Bilindiği üzere İslam ancak kendisine tabi olunan bir dindir, bir nisandır. Halbuki ey iddiatçılar, siz onu tabi olan haline getirmek ve kanunlarda heva ve heveslerinize göre dilediğiniz gibi değişiklik yapmak istiyorsunuz. Siz sabit olması gerekenle değişip gelişmesi gerekenin sınırlarını çizme konusunda büyük bir hata yapıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki insanın sürekli değişip geliştiği gibi kanunların da değişmesi ve gelişmesi lazımdır. Bu doğru değil. Bilesiniz ki kainatta bazı değişmez, sabit hakikatler vardır. Bir de değişken olan şeyler vardır. İnsanın fiilleri değişir ve gelişir. Ancak Allah'ın hükümleri, Allah'ın koyduğu kanunlar değişmez. Resulullah'ın sünneti sabittir. Asla değiştirilemez. Sizler Halife-i Müslümin'in yetkilerini kısıtlamakla aslında kendi keyfinize göre kanun koymak, daha açık ifadesiyle helali haram, haramı da helal saymak istiyorsunuz. Bu ise asla caiz değildir. Zekası ve ilmi idrayetiyle iddiaçıları yıldıran Mustafa Sabri Efendi, 1912'de bir grup alim ile Cemiyet-i İttihadiye İslamiye'nin kuruluşuna katıldı. Sabri Efendi 1912'den itibaren Alemdar gazetesinde ve Peyam Sabah'ta yayınlanan yazılarında memleketin parçalanmasına sebep olanlardan hesap sorulmasının gerektiği ve Türkiye'deki Bolşevik akım tehlikesi üzerine durdu. 1913 yılında iddiaçılar Bab-ı Ali'yi bastı ve Harbiye Nasır'ı Nazım Paşa'yı öldürüp hükümeti dağıttılar. Sabri Efendi bunun üzerine İstanbul'u terk edip Romanya'ya gitti. Romanya'ya giden Sabri Efendi başkent Bükreş'te oturmaya başladı. Burada Kırım'dan gelmiş olan Tatarlar ile dost oldu. Kırımlıların da başında olan Baş Müftü Salih Efendi ile yakın arkadaşlık kurdu. Orada bulunan kabiliyetli Tatar gençlere ders vermeye başladı. Gençlere usul-i fıkh, belagat ve Türkçe dersleri veriyordu. Buraya yerleşen Mustafa Sabri Efendi bir müddet sonra ailesine getirdi. Ne var ki buradaki huzurlu günleri uzun sürmedi. Sözü şimdi kendisine bırakalım. Birinci Dünya Harbi'nde müttefikimiz olan Alman ordusu Bükreş'i işgal edince iş değişti. İddiaçılar baktılar ki ben oradayım, yakaladılar, hapse götürmek üzere askeri bir arabaya koydular. Hapse doğru giderken Allah'tan yolda Müftü Salih Efendi'ye rastladık. Hemen geldi, askerlerden izin aldı. Birkaç kelime konuşalım, komşu hakkı var dedi. Kendisine durumu anlattım, ailem evvelallah sonra size emanet dedim. Bu suretle onunla haber göndererek hayatta olduğumu, nereye gittiğimi aileme haber verebildim.
Mustafa Sabri Efendi Romanya'daki hapishane anılarını da şöyle anlatıyor. Hapishaneye girince baktım gelen yok giden yok. En huzurlu yer. Daha önce başımdan geçmemişti. Tam kitap yazılacak yermiş. Salih Efendi'nin o günlerde benden bir ricası vardı. Kazandığım Musa Carullah adında bir alim, Rahmeti İlahiye Burhanları diye kitap yazmış. Bu kitap Kazan'da, Kırım'da ve Rusya'daki Müslümanlar arasında birçok mücadelelere, büyük üzüntüye sebep olmuş. Salih Efendi bu kitabın ilmi bir tenkidini yapmamı istiyordu. Halbuki orada kütüphane yoktu. Bir kitap ezbere tenkit edilmez. Yazarın dayandığı yerleri cümle cümle okuyup araştırıp yanlışı varsa sakat yerlerini göstereceksin. Kaynaksız kitap yazamam. Yazmayı sevmem. Salih Efendi, müktesebatınız, hafızanızdaki ilimler buna yeter diyorsa da ben buna pek yanaşmıyordum. Hapishanedeki günlerimde Salih Efendi müftü olduğu için izin alıp yanıma geliyordu. Çamaşır filan getiriyordu. Bu sırada istediğim bazı lüzumlu kitapları arayıp bulup getirdi. Hapiste epey kaldım. Musa Carullah'a olan cevabı yazıp bitirdim. Fakat müsveddeyi kime emanet edeceğim? Salih Efendiler de kalıcı değil. O sırada kimse de kitap filan bastıracak hal yoktu. Sabri Efendi kitabı çok küçük harflerle elindeki kağıtları sığdırmaya çalışarak yazdı. Zira başka kağıt elde etme imkanı yoktu. Bu kağıtların da elinden alınmasından çok korkuyordu. Çünkü burası hapishaneydi ve bu yazıları alabilirlerdi. Bu yazdıklarını nasıl muhafaza edeceğini düşünmeye başlamıştı ki aklına güzel bir fikir geldi. Kendisini düzenli olarak ziyarete gelen Kazanlı Salih Efendi'den kağıtları alıp güvendiği emin bir bakırcıya gidip kendisine güzel bir abdest ibriği yaptırmasını, ibriğin alt tarafında gizli bir bölme olmasını ve içerisinde bu kağıtların güzelce gizlenmesini, ardından da belli olmayacak şekilde lehimlenerek kapatılmasını ve ibriğin kendisine getirilmesini rica etti. Salih Efendi istediklerini aynen yapıp ibriği Mustafa Sabri Efendi'ye getirdi. Hapiste kaldığı 6 ay süresince ibriği muhafaza etti. Sultanın emriyle İstanbul'a getirildiğinde bu ibriği de yanındaydı. Sabitlerin, "Efendim sizi meclise mi, harbiyeye mi teslim edelim?" şeklindeki sorusuna, Talat'ın müstehsi yüzüyle karşılanmaktansa Enver Paşa'yı tercih ettiğini söyleyerek mukabele etti. İhtimal cezası daha ağır olacaktı ama Enver dini diyanete saygılıydı. Alay etmezdi en azından. Enver Paşa, "Tamam muhalif ama ben bu adama kıyamam. Uzaklaştırın gitsin İstanbul'dan." dedi. Bunun üzerine Bilecik'te zorunlu ikamete tabi tutuldu. 1918'den 1. Dünya Savaşı'nın bitimine kadar Bilecik'te sürgünde yaşadı. Sonra İstanbul'a geldi. İbriği açtı ve kağıtları içerisinden çıkardı. Ardından 1919'da Yeni İslam Müştehitlerinin Kıymet-i İlmiyesi ismini verdiği bu kitabı neşretti. Mustafa Sabri Efendi Bükreş'te kaldığı müddet içerisinde bir ev satın almıştı. Evine bakması için İbrahim Temo isminde, aynı zamanda İttihat Terakki'nin kurucularından olan bir Arnavut'u vekil bıraktı. O da Sabri Efendi'nin evini gasp edip kendi mülkiyetine geçirdi. Cihan Harbi tam onun tahmin ettiği gibi sonuçlandı. Alman ordusu perişan oldu. Osmanlı'nın askeri de silahı da kalmadı. Burada şunu özellikle işaret etmek gerekir. Mustafa Sabri Efendi ısrarla savaşa girilmemesinden yanadır ama yine de girilecekse galiplerin yanında durulması gerektiğini söyler. İşte bu yüzden İngiliz muhibbi olarak yaftalanır. Ancak bunun İngiliz muhibbiyle bir alakası yoktur. O bizzat yorgun olan Osmanlı'nın dağılmasından korkmaktadır. Mustafa Sabri Efendi 1918'den sonra yeniden siyaset ve fikir dünyasının içine girdi. Bir müddet İstanbul'da Süleymaniye Medresesi'nde hadis müderrisliği yaptı. 4 Mart 1919'da 1. Damat Ferit Paşa kabinesi tarafından Şeyhülislamlığa getirildi. 7 ay süren bu vazifesinden sonra görevden alındı. Paris Konferansı'na giden sadrazama vekillik yaptı. Aynı yıl kabinenin düşmesi üzerine Ayan Azanlığı'na atandı. 1919'da Teali İslami Cemiyeti'ne dönüştürülecek olan Cemiyet-i Müderris'in birinci reisliğini yaptı. Bu cemiyette Mustafa Saffet, İskelepli Mehmet Atıf ile birlikte çalıştı. 1920 yılında yeni damat Ferit Paşa kabinesine dönemine tekrar Şeyhülislamlık makamına getirildi. Bu dönemde de 2 ay görevde kaldı. Merhum Ali Ulvi Kuruçu Hoca, Mustafa Sabri Efendi'nin Şeyhülislamlık yaptığı dönemde gerçekleştirdiği önemli işleri şu şekilde anlatır. Onun Şeyhülislamlık makamında yaptığı en mühim hizmet, akidesi ve niyeti düzgün olan insanları seçerek mühim noktaları onları tayin etmeye ihtimam göstermesidir.
aynı zamanda yolsuzluk ve rüşvete karışmış, batılılaşma ve Avrupalılaşma sevdasıyla yanıp tutuşan kişileri bu mühim noktalardan uzaklaştırmak olmuştur. Bunun yanında resmi organlarda, özellikle de eğitim ve hukuk alanlarında yaptığı ıslah çalışmalarında belirtmek gerekir. Mustafa Sabri Efendi bu dönemde Ahmet Naim ve İzmirli İsmail

0: sağlanması yönünde müspet kanaat belirttiği ifade edilmektedir. Ayrıca kabine toplantısında Anadolu'daki milli mücadele hareketi konusundaki görüşlerinin benimsenmemesi üzerine 22 Eylül 1920 yılında Şeyhülislamlık görevinden istifa ederek Muntedil Hürriyet ve İtilaf Fırkası kuruculuğunu yaptı. 21 Mayıs 1920'de Sultanahmet mitinginde konuştu. Ankara hükümete güç kazanırken İstanbul'da bulunan padişaha büyük destek verdi. Padişaha sadıkta yurt dışına çıkarılırken Vahdettin Han'ı yalnız bırakmadı. Padişahla birlikte bindikleri gemiyle Mısır'a gitti. Önce İskenderiye'ye geçti. Mısır'daki Türk konsolosluğunun yönlendirilmesiyle hareket eden Mısırlıların çok kötü muamelelerine maruz kaldı. Bunun üzerinden fazla geçmeden Hicaz'a gitti. Burada bir süre kaldıktan sonra tekrar Mısır'a döndü. Oradan Beyrut'a geçti. Sonra da Romanya'ya. Zira orada Müslümanlar çoktu ve Romanya müftüsü Kazanlı Salih Efendi gibi dostları vardı. Aynı zamanda burada gasp edildiğini öğrenince çok şaşıracağı bir evi vardı. Buradan Yunanistan'a, Gümülcine şehrine geçti. Burada oldu İbrahim Sadri ile birlikte Yarın gazetesini çıkarmaya başladı. Bu gazeteyi İslam aliminin birçok noktasına dağıtıyor, Türkiye'ye de ulaştırıyordu. Yunan tarafını Başbakan Venizelos'un temsil ettiği Türk-Yunan anlaşmasının ilk maddelerinden biri, Yarın gazetesinin yayınına son verilmesine ve Mustafa Sabri Efendi'nin Yunanistan'dan çıkarılmasına neden oldu. Böylece Yarın gazetesi fiilen kapandı. Sabri Efendi de sadece Hristiyan din adamlarının ve dindar Hristiyanların yaşadığı bir Yunan adasına nakledildi. Sabri Efendi sürgün edildiği bu adada son derece endişeli ve sıkıntılı bir durumdadır. Zira burada ölürse cenazesini papazların kaldırılmasından ve onların mezarlarına defnedilmekten korkmaktadır. Bu sebeple buradan herhangi bir İslam memleketine gidebilmek için girişimlerde bulunur. Kendisini sığınmacı olarak kabul etmeleri için Müslüman memleketlerin devlet başkanlarına mektuplar yazar. Fakat hiçbirisi müspet cevap vermez. Son çare olarak oğlu İbrahim'le birlikte Atina'ya gidip bütün Müslüman devletlerin sefaretlerini tek tek dolaşmaya başlar. En son Mısır konsolosluğuna giderler. Konsolos iyi bir insandır ve kendilerine Mısır vizesi verir. Vizeyle ailesiyle birlikte Mısır'a giderler. Mısır'a gitmeden önce Hristiyan din adamları Sabri Efendi'ye gelerek mülteci olarak sığındığı halde kendisine sınır dışı eden Yunan hükümeti aleyhinde dava açmasını, kilisenin bütün keşişleri ve rahipleriyle birlikte arkasında olduğunu söylerler, ancak o buna razı olmaz. Mustafa Sabri Efendi Yunanistan'da bulunduğu sıralarda bir ara Romanya'ya giderek Şehzade Nizamettin Efendi'nin çevresinde yer aldı. Ancak daha sonra Yunanistan'a geri döndü. Bu arada Yunan Müslümanlar Birliği'ni kurdu. Bu birlik ilk kurulduğunda 5000 üyesi vardı.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM.
3: Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 26-29. Hazreti Nuh'un duası. Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: bizim gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz yöntemlerle seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan gemiyi yap. Ve hükmümüz gerçekleşip de seller halinde yeryüzünü sular kapladığı zaman her cins hayvandan bir çiftle birlikte haklarında ceza hükmü verilmiş olanlar dışında aileni bu gemiye bindir ve sakın o haksızlık yapmış olanlar için bana başvurma. Çünkü onlar kaçınılmaz olarak boğulacaklardır. Sen yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde,
2: bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun,
1: de. Ve de ki,
2: Rabbim, beni mübarek bir yere indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Sadece korkunç bir gürültü oldu. Onlar da hemen sönüverdiler.
1: Ya hasraten alel ibad. Ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yestehziun.
0: Yazık o kullara ki kendilerine gelen her peygamberle sadece alay ediyorlardı.

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik? Onlar artık kendilerine geri dönmezler.
1: وَاِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
0: Onların hepsi de toplanınca huzurumuza getirileceklerdir.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنَاهَا وَاَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ
0: Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu dirilttik ve ondan hububat çıkardık. Onlar bu hububattan yiyorlar.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
1: Biz meyvelerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yesinler diye orada hurma ve üzüm bahçeleri yarattık. Aralarından ırmaklar fışkırttık. Onlar hala şükretmiyorlar mı?

0: yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden çiftler yaratan Allah, eksiklikten münezzehtir, çok yücedir.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ
0: Gece de onlar için bir delildir. Biz ondan gündüzü soyup alırız. Onlar da hemen karanlık içinde kalırlar.
1: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقَدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ
0: Güneş de kendisi için kararlaştırılan bir zamana ve mekana doğru akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَد۪يمِ
0: Biz aya da bir takım uğrak yerleri takdir ettik. Nihayet o urcun denilen eski ve eğri bir hurma dalı haline döndü.

0: Güneşin aya yetişmesi gerekmez. Gece de gündüzü geçemez. Hepsi de birer yörüngede yüzerler.
1: وَآيَةُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ
0: Onların soylarını dolu bir gemide taşımamız ve kendileri için onun gibi binecekleri nice şeyler yaratmamız da onlar için bir delildir.
1: وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ
0: Eğer biz dileseydik onları suda boğardık. Onların imdadına gelecek olan da yoktur. Onlar kurtarılmazlar.
1: İlla rahmeten minna ve meta'an ila hin.
0: Ancak tarafımızdan bir rahmet olması ve belirli bir süreye kadar yaşamaları için onları bıraktık.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Onlara, önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının ki size merhamet edilsin dendiği zaman yüz çevirdiler.

0: Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan Allah yolunda harcayın dendiği zaman inkar edenler iman edenlere Allah'ın dilediği takdirde yedireceği kimseyi biz mi yedireceğiz? Doğrusu siz apaçık bir sapıklık içerisindesiniz derler.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, bu azap vaadi ne zaman diyorlar.

0: artık ne bir vasiyette bulunmaya güç yetirebilirler ne de ailelerinin yanına dönebilirler.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ
0: Sura üfürülünce onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşup giderler.

O zaman eyvah bize, bizi kabirlerimizden kim diriltip kaldırdı? İşte Rahman olan Allah'ın vaat ettiği budur. Demek peygamberler doğru söylemiş derler.

0: O gün hiç kimseye bir zulüm yapılmaz. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığını görürsünüz.
1: İnne ashabel cennetil yevme fî şugulin fâkihûn.
0: Cennetlikler o gün zevk ve eğlenceli bir meşguliyet içindedirler.
1: Hum ve ezvâcuhum fî zilâlin alel erâiki muttekiûn.
0: Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine yaslanmışlardır.
1: Lehum fîhâ fâkihetun ve lehum mâ yedde'ûn.
0: Orada onlar için meyveler ve kendileri için istedikleri her şey vardır.
1: Selamun kavlen min Rabbir Rahim.
0: Çok merhametli olan Rab'den kendilerine bir de selam sözü vardır.
1: Vemtazul yevme eyyuhel mucerimun.
0: Allah günahkarlara der ki: ey günahkarlar, bugün siz bir tarafa ayrılın.
1: Elem a'hade.

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Ey Adem oğulları, ben size şeytana tapmayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte doğru yol budur diye emretmemiş miydim?

0: Şeytan sizden birçok nesiller saptırmıştı. O zaman düşünmüyor muydunuz?
1: هذه جهنم التي كنتم توعدون.
0: İşte size dünyadayken vaat edilen cehennem budur.
1: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون.
0: İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya.

O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Kazandıkları şeyleri bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder.

Eğer biz dileseydik, onların gözlerini silip düzlerdik. Onlar yollarda koşuşurlardı. Fakat nasıl göreceklerdi?

0: yuridun.
1: Eğer biz dileseydik onların durdukları yerde şekillerini değiştirirdik. Artık ne ileri gidebilirlerdi ne de geri dönebilirlerdi.
0: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقُ أَفَلَا يَعْقِلُونَ
1: Biz kime uzun ömür verirsek onu yaratılışta baş aşağı çevirir, ihtiyarlatırız. Hala akıllarını kullanmıyorlar mı?
0: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّب۪ينٌ
1: Biz peygambere şiir öğretmedik ve şiir ona yakışmaz. Onun getirdiği ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz kendileri için kudretimizin yaptıklarından hayvanlar yarattık. Artık onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
0: Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yiyorlar.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: Kendileri için o hayvanlarda daha nice menfaatler ve içecekler vardır. Hala şükretmiyorlar mı?
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ
0: Onlar kendilerine yardım edilir zannıyla Allah'tan başka ilahlar edindiler.
1: لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ
0: O ilahların kendilerine yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta kendileri onlar için hazır bulunan askerlerdir.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Ey Muhammed! Onların sözü seni üzmesin. Gerçekten biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliriz.

0: İnsan bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi ki o hemen apaçık bir hasım kesildi.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Kendi yaratılışını unutarak bize bir misal getirdi ve dedi ki, bu çürümüş kemikleri kim diriltecek?

0: يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.
1: Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. O her şeyi yaratan ve her şeyi bilendir.

0: Bir şeyi dilediği zaman Allah'ın ona emri sadece ol demektir. O da hemen oluverir.
1: فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَد۪هِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı ne yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 182 ayettir. İlk ayette sıra sıra dizilen melekler anlamına gelen Es-Saffat kelimesinden adını alan bu sureye melekler üzerine bir yeminle başlanmaktadır. Cenab-ı Hak bu ve benzeri surelere kullarının dikkatini çekmek için insanlarca önemli görülen bazı varlıklara yemin ederek başlamaktadır. Sure içinde kıyamet ve ahiret olaylarından Nuh, İbrahim, İsmail, İshak, Musa, Harun, İlyas, Lut, Yunus peygamberlerden söz edilmekte, Allah'ın yüceliği dile getirilmektedir.

0: صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد.
1: Saflar halinde dizilen, bağırıp süren, vahiy ve zikri getirip okuyan meleklere andolsun ki sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır.
0: Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma ve rabbul meşariq.
1: O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da Rabbidir.
0: İnna zeyyennessemâ'ed-dünyâ bizînetinil kevâkib ve hifzan min kulli şeytanin mârid.
1: Gerçekten biz en yakın göğü bir zinetle, yıldızlarla süsledik. Onu itaatten çıkan her şeytandan korumak için donattık.
0: La yessemme'un ila'l mele'il a'la ve yuqzafun min kulli janib duhuran ve lehum azabun vasib.
1: Onlar meleklerin yüce topluluğunu dinleyemezler. Her taraftan çıkarılıp atılırlar. Oradan uzaklaştırılırlar. Onlar için sürekli bir azap vardır.
0: İlla men khatifel khatfete fe etbe'ehu şihabun thâkib.
1: Ancak onlardan bir söz kapan olursa onu da delip geçecek bir alev izler ve yok eder.
0: فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمَّنْ خَلَقَنَا اِنَّا خَلَقَنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ.
1: Ey Muhammed! Şimdi sen onlara sor. Onların yaratılışı mı daha zor, yoksa bizim yarattıklarımızın yaratılışı mı? Gerçekten biz onları yapışkan cıvık bir çamurdan yarattık.
0: Bel acibte ve yeshurun ve izâ zukkirû lâ yezkurûn ve izâ râev âyeten yestesherûn.
1: Hayır, sen bu yaratılışa hayran kaldın. Onlarsa seninle alay ediyorlar. Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar. Bir mucize gördükleri zaman da onu alay konusu ediyorlar.

0: Onlar, bu ancak apaçık bir büyüdür. Biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman, gerçekten biz ve önceden gelip geçen babalarımız tekrar diriltilecek miyiz dediler.
1: قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ
0: Sen de ki, evet, hem de siz hor ve hakir kimseler olarak diriltileceksiniz.

İşte o iş sadece korkunç bir gürültüden ibarettir. Arkasından hemen onlar diriltilmiş olarak bakarlar ve "Eyvah bize!

0: وقفوهم إنهم مسؤولون.
1: Allah meleklere şöyle emreder: Zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıklarını toplayın. Onları cehennem yoluna götürün ve kendilerini durdurun. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.

Kafirlere size ne oldu da birbirinize yardım etmiyorsunuz denir. Hayır, onlar bugün teslim olmuşlardır.

birbirlerine dönüp sorarlar ve çekişirler. Bir kısmı, siz bize sağdan, güvendiğimiz taraftan gelip bizi şaşırttırdınız derler.

0: فأغويناكم إنا كنا غاوين.
1: Diğerleri de onlara şöyle derler: hayır, siz zaten inanan kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde zorlayıcı bir gücümüz yoktu. Bilakis siz azgın bir kavimdiniz. Artık Rabbimizin azap sözü bize hak oldu. Biz onu mutlaka tadacağız. Evet, biz sizi azdırdık. Çünkü biz azgın kimselerdik.

Artık o gün hepsi de azapta ortaktırlar. İşte biz günahkarlara böyle yapacağız. Çünkü kendilerine Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur dendiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı.

0: Biz deli bir şair için ilahlarımızı terk mi edeceğiz diyorlardı. Hayır, o şair de değildi Mecnun da. O hakkı getirmiş ve bütün peygamberleri doğrulamıştı.
1: İnnekum lezâikul azâbil elîm.

0: Gerçekten siz o acı azabı mutlaka tadacaksınız. Siz yalnız yaptıklarınızın cezasını göreceksiniz. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.
1: Ulaike lehum rizqun ma'lum.

0: İşte onlar için bilinen bir rızık, çeşitli meyveler vardır. Nimetlerle dolu cennetler de kendilerine ikram edilir. Onlar karşılıklı olarak tahtlar üzerinde otururlar.
1: Yutafu aleyhim bi ka'sin min ma'in beydâ'a lezzetin lişşâribîn.
0: Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş ve içenlere lezzet veren bembeyaz kadehler dolaştırılır.
1: La fiha gavlun ve la hum anha yunzafun.
0: Onda bir sersemletme yoktur. Onlar onu içmekle sarhoş da olmazlar.
1: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِعِينَ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونَ.
0: Yanlarında bakışlarını yalnız kendilerine çevirmiş iri gözlü huriler vardır. Sanki onlar saklanmış bir yumurta gibi bembeyazdırlar.

0: Cennetlikler birbirlerine yönelip sorarlar. İçlerinden biri der ki, benim dünyada bir arkadaşım vardı.
1: Yaqulu

Bana, gerçekten sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin? Biz ölüp de toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman gerçekten cezalandırılacak mıyız? Derdi.

0: Rahim.
1: Konuşan yanındakilere, acaba siz şimdi onun halini biliyor musunuz der. Sonra bakar ve onu cehennemin ortasında görür.
0: Qâletallâhi in kitte leturdîn.

0: ona der ki, Allah'a yemin ederim ki neredeyse beni de bu duruma düşürecektin. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı şimdi ben de oraya getirilenlerden olurdum. Nasıl, biz ölecek değil miymişiz? Yalnızca birinci ölümümüzden başka bir şey yok muymuş? Bize azap edilmeyecek miymiş?
1: İnne hâzâ lehuvel fevzul azîm. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ.
0: Şüphesiz ki bu büyük bir kurtuluş ve mutluluktur. İşte çalışanlar bu mutluluğun benzeri için çalışsınlar. İkram olarak bu mu daha hayırlıdır yoksa zakkum ağacı mı?

0: Gerçekten biz zakkum ağacını zalimler için bir imtihan vesilesi kıldık. O cehennemin dibinde bitip çıkan bir ağaçtır. Onun tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Kafirler ondan yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklardır.
1: ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَم۪يمٍ
0: Sonra onların gerçekten bunun üzerine kaynar su karışmış bir de içecekleri vardır.

0: فهم على آثارهم يهرعون.
1: Sonra onların dönüşü yine cehennemedir. Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular ve kendileri de onların izleri üzerinde koşuşuyorlardı.
0: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ

0: Andolsun ki onlardan önce eski kavimlerin çoğu da sapmıştı. Biz onlara da uyarıcı peygamberler göndermiştik. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin sonu nasıl oldu bir bak. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. Onlar helak olmadılar.
1: وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
0: Andolsun ki Nuh bize dua edip seslenmişti. Biz de onu ne güzel kabul etmiştik. Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık.
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ

Biz sadece onun soyunu kıyamete kadar baki kıldık. Sonradan gelenler arasında Nuh için iyi bir isim bıraktık. Alemler için de Nuh'a selam olsun.''

0: Biz gerçekten iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonra biz diğerlerini suda boğduk.
1: وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ اَئِفْكَنْ آلِهَةً دُونَ اللّٰهِ تُر۪يدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ
0: Şüphesiz ki İbrahim de onun milletindendi. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Babasına ve kavmine şöyle demişti: siz neye tapıyorsunuz? Bir takım uydurma yalanlar için mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir?

0: İbrahim yıldızlara bir kere baktı ve "Ben gerçekten hastayım," dedi. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. O da gizlice onların ilahlarına gitti ve "Yemek yemiyor musunuz? Size ne oldu da konuşmuyorsunuz?" dedi.
1: فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَم۪ينَ فَأَقَبَلُوا اِلَيْهِ يَزِفُّونَ
0: Gizlice üzerlerine varıp sağ eliyle bir darbe indirdi. Kavmi putları kırılmış görünce koşarak ona geldiler.

İbrahim onlara, siz elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır dedi.

0: Kavmi, onun için bir bina yapın ve onu orada ateşe atın dediler. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları alçak düşürdük.
1: وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَى رَبِّي سَهْد۪ينَ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِح۪ينَ
0: İbrahim, ben Rabbimin emrettiği yere gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecektir. Ey Rabbim, bana salihlerden bir çocuk ihsan et dedi.
1: فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ

0: Biz de onu yumuşak huylu bir erkek çocukla müjdeledik. Çocuk onun yanında koşup yürüyecek çağa gelince İbrahim oğluna, "Yavrucuğum, ben rüyamda gerçekten seni boğazladığımı görüyorum. Düşün, bak, sen ne dersin?" dedi. Oğlu İsmail de, "Babacığım, sana emredileni yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi.
1: فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ
0: Nihayet ikisi de Allah'ın emrine teslim olup İbrahim onu kesmek için yüzüstü yatırdı.
1: وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا اِبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّقَتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ
0: Biz ona şöyle nida ettik. Ey İbrahim, sen gerçekten rüyanı doğruladın. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

0: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ.
1: Bu gerçekten apaçık bir imtihandı. Biz ona fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik. Sonradan gelenler arasında onun için iyi bir isim bıraktık. İbrahim'e selam olsun.

0: وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ
1: İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Gerçekten o bizim mümin kullarımızdandı. Biz İbrahim'e salihlerden bir peygamber olarak İshak'ı da müjdeledik.

0: Biz ona da İshak'a da bereketler verdik. Onların soyundan iyiler de var, kendi nefsine apaçık zulmeden de.
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِب۪ينَ
0: Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a da ihsanda bulunduk. Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Biz kendilerine yardım ettik de galip gelenler onlar oldular.

0: Selamun ala Musa ve Harun.
1: Biz onların ikisine hükümleri açıklayan kitabı Tevrat'ı verdik. Onları doğru yola ilettik. Sonradan gelenler arasında onlar için iyi bir isim bıraktık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun.

Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Onların ikisi de gerçekten bizim mümin kullarımızdandı.

Şüphesiz ki İlyas da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o kavmine şöyle demişti: siz Allah'tan korkmuyor musunuz? Sizin de önceki babalarınızın da Rabbi ve yaratıcıların en güzeli olan Allah'ı bırakıyorsunuz da Baal denen puta mı tapıyorsunuz?

0: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ.
1: Kavmi onu yalanladı. Bu bakımdan onlar cehenneme getirileceklerdir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları hariç. Sonradan gelenler arasında biz onun içinde güzel bir isim bıraktık.

İlyas'a selam olsun. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gerçekten bizim mümin kullarımızdandı.

Şüphesiz ki Lut da gönderilen peygamberlerdendi. Hani biz onu ve bütün ailesini kurtarmıştık. Ancak eşi olan yaşlı bir kadını geride kalanlar arasında bıraktık. Sonra diğerlerini helak ettik.

0: Şüphesiz ki siz sabahleyin ve geceleyin onların üzerinden geçip gidiyorsunuz. Hala akıllanmayacak mısınız?
1: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ

0: فالتقمه الحوت وهو مليم.
1: Şüphesiz ki Yunus da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o kaçıp yüklü bir gemiye binmişti. Gemidekilerle kuraya katıldı ama kaybedenlerden oldu. Böylece kınanmış bir haldeyken onu balık yuttu.
0: فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
1: Eğer o Allah'ı çokça tesbih edenlerden olmasaydı, insanların tekrar dirilecekleri güne kadar balığın karnında kalırdı.

0: Nihayet biz onu hasta bir halde ağaçsız açık bir sahile attık. Onun üzerine gölge yapması için kabak türünden bir bitki bitirdik. Biz onu 100 bin veya daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. Nihayet ona iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar yaşatıp geçindirdik.
1: فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ اَمْ خَلَقَنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ
0: Ey Muhammed! Sen onlara sor. Kız çocukları senin Rabbinin de, erkek çocuklar onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yarattık da onlar şahit miydiler?

0: يَعْلَمُونَ أَصْطَفَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ.
1: İyi bilin ki onlar uydurdukları iftiralarından dolayı Allah doğurdu diyorlar. Şüphesiz ki onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları seçip oğlanlara tercih mi etmiş?
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
1: Ey kafirler! Size ne oldu? Nasıl hüküm veriyorsunuz?
0: أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
1: Siz hiç düşünmüyor musunuz?

0: Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyen kimselerseniz kitabınızı getirin.
1: وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ.

Onlar Allah'la cinler arasında bir nesep bağı uydurdular. Oysa cinler de onların cehenneme getirileceklerini bilirler. Allah onların nitelendirdikleri şeylerden münezzeh ve yücedir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.

Ey kafirler! Siz ve taptıklarınız Allah'a karşı kimseyi kandırıp şaşırtamazsınız. Ancak kendisi cehenneme girecek olanları şaşırtabilirsiniz.

0: Melekler derler ki, bizim her birimizin belli bir makamı vardır. Gerçekten o saflar halinde dizilmiş olanlar biziz. Şüphesiz ki Allah'ı tesbih edenler de biziz.
1: وَاِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ

0: فكفروا به فسوف يعلمون.
1: Müşrikler her ne kadar eğer yanımızda öncekilere gelenlerden bir kitap olsaydı biz mutlaka Allah'ın ihlaslı kulları olurduk demişlerse de gelen kitabı inkar ettiler. Ama onlar yakında anlayacaklar.

0: يَعْلَمُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ.
1: Gönderilen peygamber kullarımız için şu sözümüz geçmişti: onlara mutlaka yardım edilecektir. Şüphesiz ki bizim ordularımız galip gelecektir.
0: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبَصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ.
1: Ey Muhammed! Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir, aldırma. Azap gelince onları gör. Onlar da yakında azabı göreceklerdir.
0: اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ.
1: Şimdi onlar bizim azabımızı mı acele olarak istiyorlar? Fakat azabımız onların yurtlarına indiği zaman uyarılıp da yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur.
0: وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبَصِرْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ.
1: Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir, aldırma. Azap gelince onları gör. Onlar da yakında azabı göreceklerdir.
0: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ.
1: Kudret ve şeref sahibi olan Rabbin onların nitelendirdikleri şeylerden münezzeh ve yücedir.
0: Ve selamun alel murselin.
1: Gönderilen peygamberlere selam olsun.
0: Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Saat suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 88 ayettir. Saat harfiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Surede peygamberleri yalancı sayan kavimlerin azabı hak ettiklerinden, Davud peygamberin yaptığı bir hakemlik olayından, Süleyman, Eyüp, İbrahim, İshak, Yakup, İsmail, Elyasa, Zülkifl peygamberlerden ve iblisin Adem'e secde etmekten çekindiğinden söz edilmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Vel Kur'ani zikr. Belillezine keferu fi izzetin ve şikâk.

0: bulunur.
1: Saat, zikir ve öğüt dolu Kur'an'a andolsun ki inkar edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar feryat ettiler ama artık kurtuluş zamanı değildi.

Müşrikler kendilerine içlerinden bir uyarıcı gelmesine şaştılar. Kafirler, bu yalancı bir sihirbazdır. O bunca ilahı bir tek ilah mı yaptı? Bu gerçekten şaşırtıcı bir şeydir dediler.

0: الْعَذَابِ.
1: İçlerinden bir grup çıkıp, gidin, ilahlarınıza tapmaya devam edin. Çünkü bu arzu edilen bir şeydir. Biz bunun söylediklerini diğer dinlerde işitmedik. Bu sadece bir uydurmadır. Kur'an aramızdan ona mı indirildi? Dediler. Hayır, onlar benim vahyimden bir şüphe içindedirler. Onlar benim azabımı henüz tatmamışlardır.

0: Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse sebeplere yapışarak göğe yükselsinler.
1: Cundum ma hunalike mehzumun minel ahzab.
0: Onlar şurada kabilelerden meydana gelmiş, bozguna uğramış bir ordudur.
1: Kezzebet qablehum kavmu Nuhin ve Adun ve Fir'aunu zul evtad. وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابِ.
0: Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, saltanat sahibi Firavun, Semud ve Lut kavmiyle Eyke halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da peygamberlere karşı birleşen gruplardı.
1: İn kullun illa kezzeber rusule fehakku ikab.
0: Onların her biri peygamberleri yalanladı da benim azabımı hak etti.

0: Onların hepsi de ancak bir tek korkunç gürültüye bakıyor. Gelince ondan kurtuluş yoktur.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ
0: Kafirler, ey Rabbimiz, hesap gününden önce bizim azap payımızı çabuk ver dediler.
1: يَصْبِرْ

0: الْكِتَابِ.
1: Ey Muhammed! Sen onların söylediklerine karşı sabret ve güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.
0: اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ.
1: Biz dağları ona boyun eğdirdik. Sabah akşam onunla beraber Allah'ı tesbih ederlerdi.
0: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ اَوَّابٌ.
1: Kuşları da toplu olarak onun emrine verdik. Hepsi de Allah'a yönelip tesbih ederlerdi.
0: وَشَدَدَنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
1: Biz onun mülkünü güçlendirdik. Ona peygamberlik ve davaları adil bir hükme bağlamada hitap kabiliyeti verdik.
0: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ.
1: Davacıların haberi sana geldi mi? Hani onlar mabedin duvarlarına gizlice tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi.
0: اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ

0: mu?
1: Onlar Davud'un huzuruna girince Davud onlardan korkmuştu. Onlar, korkma, biz iki davacıyız. Birimiz diğerimize haksızlık etti. Şimdi sen aramızda hak ile hüküm ver. Adaletten ayrılıp zulme sapma. Bizi doğru yola götür dediler.

0: أكفلنيها فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.
1: Onlardan biri, bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. O buna rağmen onu da bana ver dedi. Ve konuşmada bana üstün geldi dedi.

0: الْعَذَابِ.
1: Davut dedi ki, andolsun kardeşin senin koyununu kendi koyunlarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiştir. Zaten mallarını birbirine katan ortakların çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar da ne kadar azdır. Davut bununla kendisini denediğimizi zannetti de Rabbinden bağışlanma diledi. Eğilerek secdeye kapandı ve tövbe edip bize yöneldi.

0: Biz ona dedik ki, ey Davut, gerçekten biz seni yeryüzünde bir hükümdar yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Heva ve arzulara uyma. Yoksa bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapan kimseler için de hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır.
1: وَمَا

0: كفروا فويل للذين كفروا من النار.
1: Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır. Ateş azabından dolayı vay inkar edenlerin haline.

0: النار.
1: Yoksa biz iman edip salih amel işleyenleri yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Yahut da Allah'tan korkanları yoldan sapan günahkarlar gibi mi sayacağız?

0: Bu Kur'an ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı başında olanlar öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: وَوَهَبَنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابَ
0: Biz Davud'a oğlu Süleyman'a ihsan ettik. O ne güzel kuldu. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.

Hani ona akşamüstü süratli, iyi cins atlar gösterilmişti. Süleyman, gerçekten ben mal sevgisini Rabbimi anmayı sağladıkları için tercih ettim dedi. Nihayet koşup toz perdesi arkasında kayboldukları zaman o atları bana getirin dedi. Sonra da onların bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı.

0: benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hükümranlık ver. Sen gerçekten çok ihsan edicisin dedi.
1: فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ.
0: Biz de rüzgarı onun emrine verdik. Rüzgar onun emriyle istediği yere hafif hafif esiyordu.

0: وآخرين مقرنين في الأصفاد.
1: Kimisi bina ustası, kimisi dalgıç olan şeytanları ve kötülük yapmasınlar diye zincirlerle birbirlerine bağlanmış olan diğerlerini de onun emrine verdik.
0: هَذَا عَطَاؤُنَا فَمْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ.
1: Biz ona, işte bu bizim ihsanımızdır. Artık sen de istediğine hesapsız olarak ver veya tut dedik.
0: وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبِ.
1: Gerçekten onun bizim yanımızda bir yakınlığı ve güzel bir yeri vardır.

0: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب.
1: Ey Muhammed, kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o, şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu diye Rabbine nida ve niyaz etmişti. Biz ona, ayağını yere vur, işte yıkanacak ve içecek soğuk bir su diye vahyettik.

0: Biz ona tarafımızdan bir rahmet, aklı başında olanlara bir hatıra olmak üzere ailesini ve onlarla beraber bir benzerini ihsan ettik.
1: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ اِنَّا وَجَدَنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ
0: Biz ona eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma dedik. Gerçekten biz onu sabreden bir kul olarak bulduk. O ne güzel kuldu. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.

0: النار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار.
1: Ey Muhammed! Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Gerçekten biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle ihlaslı kimseler yaptık. Şüphesiz ki onlar bizim yanımızda seçkin ve hayırlı kimselerdendir. İsmail, Elyasa ve Zülkifli de hatırla. Onların hepsi de iyi kimselerdendi.
0: هذا ذكر

0: Abi.
1: Onlar orada koltuklara yaslanmış oldukları halde birçok meyveler ve içecek isterler. Yanlarında da gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş ve aynı yaşta olan huriler vardır.

0: de...
1: İşte hesap günü için size vaat edilen budur. Gerçekten bu bizim verdiğimiz bir rızıktır ki tükenecek değildir.
0: هَذَا

0: İşte bu böyledir. Şüphesiz ki azgınlar içinde kötü bir yer olan cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır.
1: هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ
0: İşte bu kafirler içindir. Onlar şimdi tatsınlar azabı. İçecekleri de kaynar su ve irindir.
1: وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجٌ
0: O azap şeklinden başka daha çeşit çeşit azaplar vardır.
1: هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ اِنَّهُمْ صَالُ النَّارِ
0: Kafirlerin önderlerine, işte bu grup da sizinle beraber cehenneme girecektir denir. Önderler de, onlara rahat ve huzur olmasın, çünkü onlar ateşe gireceklerdir derler.

Dünyada onlara uyanlar da, bilakis size rahat ve huzur olmasın, bu azabı bizim önümüze siz sürdünüz, orası ne kötü bir durak derler.

onlar, "Ey Rabbimiz, bunu bizim önümüze kim sürdüyse onun ateşteki azabını kat kat arttır," derler.

0: الأبرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار
1: Cehennemlikler, bize ne oldu da dünyada kendilerini kötülerden saydığımız adamları göremiyoruz? Biz onları bir alay konusu edinmiştik. Yoksa gözlerimiz mi onlardan kaydı derler.
0: İnne zâlike lehakkun tehasumu ehlin nâr.
1: Şüphesiz ki bu cehennem halkının birbirleriyle çekişmeleri bir gerçektir.

Ey Muhammed, de ki, ben ancak bir uyarıcıyım. Tek ve her şeyi kahredici olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Rabbidir.

De ki, o büyük bir haberdir. Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Meleklerden kurulu yüce topluluk tartışırlarken benim hiçbir bilgim yoktu. Bana sadece benim apaçık bir uyarıcı olduğum vahyediliyor.

Hani Rabbin meleklere, ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu şekillendirip düzelttiğim ve ruhumdan ona üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın demişti.

Meleklerin hepsi toplu halde secde ettiler. Ancak iblis hariç. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.

0: Allah, ey iblis, benim kudretimle yarattığım kimseye secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın, yoksa sen yücelerden mi oldun dedi.
1: قَالَ اَنَا

0: İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu da bir çamurdan yarattın dedi.
1: قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيمٌ وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي اِلَى يَوْمِ الدِّينِ
0: Allah, haydi çık oradan, sen kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar benim lanetim senin üzerindedir dedi.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, ey Rabbim, onların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi.

0: İblis, senin izzet ve şerefine yemin ederim ki içlerinden senin ihlaslı kulların hariç ben onların hepsini azdıracağım dedi.
1: قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ

0: Rahim.
1: Allah, işte bu haktır. Ben hakkı söylerim. Andolsun ki senden ve içlerinden sana uyan kimselerden meydana gelenlerin hepsiyle cehennemi dolduracağım dedi.

0: وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ.
1: Ey Muhammed! De ki, ben buna karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Ben kendiliğimden size bir yükümlülük getirenlerden de değilim. O Kur'an ancak alemler için bir öğüttür. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka anlayacaksınız. Zümer Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 75 ayettir. Zümer, zümreler, gruplar anlamına gelir. 71 ve 73. ayetlerde kafirlerin zümreler halinde cehenneme sevk edilecekleri, Allah'tan korkan müminlerin de yine zümreler halinde cennete sevk edilecekleri anlatılmaktadır. Bu yüzden surede bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed! Gerçekten biz bu kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini yalnız kendisine tahsis ederek Allah'a ibadet et.
1: Ela lillahi'd-dinul halis.

İyi bil ki halis din yalnız Allah'ındır. Ondan başka dost edinen kimseler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Şüphesiz ki Allah onların ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Gerçekten Allah yalancı ve nankör olan kimseyi doğru yola iletmez.

0: Subhanahu huvallahul vahidul kahhar.
1: Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini elbette seçerdi. Ama o bundan münezzehtir, yücedir. O tek ve her şeyi kahredici olan Allah'tır.
0: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ

gökleri ve yeri hak ile yarattı. O geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirdi. Onların her biri belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

O sizi bir nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti ve sizin için davarlardan 8 çift indirdi. O sizi analarınızın karınlarında bir yaratılış şeklinden sonra başka bir yaratılış şekline geçirerek 3 karanlık içerisinde yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl haktan çevriliyorsunuz?

Eğer inkar ederseniz şüphesiz ki Allah sizden müstagnidir. Bununla birlikte kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizden razı olur. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Sonra sizin dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduğunuz şeylere haber verecektir. Şüphesiz ki o kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.

İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra Allah ona kendi tarafından bir nimet verdiği zaman önceden ona yalvarmakta olduğunu unutur ve onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmaya başlar. Ey Muhammed, de ki, sen küfrünle bir müddet yaşayıp geçin. Sen gerçekten cehennemliklerdensin.

0: Yoksa o gece saatlerinde secde ederek ve ayakta durarak itaat eden, ahiretten korkan ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibi midir? Sen de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak aklı başında olanlar öğüt alırlar.
1: قُلْ يَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً

0: Benim tarafımdan de ki, ey iman eden kullarım, Rabbinizden korkun. Bu dünyada iyilik edenler için güzel bir mükafat vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız olarak verilecektir.
1: قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ اَوَّلَ الْمُسْلِم۪ينَ
0: De ki, bana dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam emredildi.

0: De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük bir günün azabından korkarım.
1: قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ د۪ينِي فَاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ

0: القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين.
1: De ki, ben dinimi Allah'a tahsis ederek yalnız ona ibadet ediyorum. Siz de Allah'tan başka dilediğinize ibadet edin. De ki, gerçekten ziyana uğrayanlar kıyamet günü kendilerini de ailelerini de ziyana uğratan kimselerdir. İyi bilin ki bu apaçık bir zarardır.
0: لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ.
1: Onların üstlerinde ateşten gölgelikler, altlarında da ateşten yaygılar vardır. İşte Allah kullarını bu azapla korkutuyor. Ey kullarım, o halde benden korkun.

0: اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ.
1: Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a yönelenler için bir müjde vardır. O halde kullarımı müjdele.
0: اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ

0: الْكِتَابِ.
1: O kullarımı müjdele ki onlar sözü dinlerler ve en güzeline tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir. Ve işte onlar aklı başında olanlardır.

0: de...
1: Fakat Rablerinden korkan kimseler için üst üste bina edilmiş ve altlarından nehirler akan köşkler vardır. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz.

0: مقاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.
1: Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi de onu yeryüzünde pınarlar halinde akıttı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı bir halde görüyorsun. Sonra da Allah onu kuru bir kırıntı haline getiriyor. Şüphesiz ki bunda aklı başında olanlar için elbette bir ibret vardır.
0: أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ

Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı kimse artık Rabbinden gelen bir nur üzerinde değil midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler.

0: ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: Allah sözün en güzelini birbirine benzeyen ikişerli bir kitap halinde indirmiştir. Sonra onların derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.

Kıyamet günü o kötü azaba karşı yüzünü kim koruyabilir? Zalimlere kazandığınızın karşılığını tadın denir.

0: Onlardan öncekiler de peygamberleri yalanladılar. Fakat hiç anlayamadıkları yerden kendilerine azap geldi.
1: فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
0: Allah dünya hayatında onlara rezillik azabını tattırdı. Ahiret azabıysa daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.

0: Andolsun ki biz bu Kur'an'da belki öğüt alırlar diye insanlara her misali getirdik.
1: Kur'anen Arabiyyen gayra zi'i vecil leallehum yettekûn.
0: Herhangi bir eğriliği, pürüzü olmayan Arapça bir Kur'an indirdik. Umulur ki Allah'ın azabından sakınırlar.
1: ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلًا ف۪يهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا

0: Allah müminle müşrikin durumunu anlatmak için birbiriyle çekişen, birçok ortak sahipleri bulunan bir köleyle yalnız bir kişiye ait bir köleyi misal getirdi. Bu ikisinin durumu hiçbir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.
1: İnneke meytun ve innek

Ey Muhammed! Şüphesiz ki sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir. Sonra siz kıyamet günü gerçekten Rabbinizin yanında dava göreceksiniz.

0: أمتي.
1: زد FM. اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على أكمل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
3: İslah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Allah'ım, hidayet verdiklerinin arasında bana da hidayet ver. Afiyet verdiklerinin arasında bana da afiyet ver. Dost edindiklerin arasında beni de dost edin. Verdiğini benim için bereketli kıl. Takdir ettiğin şeylerin şerrinden beni de koru. Şüphesiz yalnız sen hakkıyla hükmedersin ve sana hükmedilmez. Kimi dost edinirsen zelil olmaz. Kimi de düşman edinirsen asla aziz olmaz. Rabbimiz, mübareksin ve yüceler yücesisin. Ey Allah'ım, hükmettiklerinden dolayı ancak sana hamd ederiz. Verdiğin nimetlerden ötürü ancak sana şükrederiz. Senin huzurunda tövbe eder ve af dileriz. Bütün günah ve hatalarımızdan dolayı senden af dileriz. Sana inanır ve sana tevekkül ederiz. Zengin olan sensin. Biz ise sana muhtaç birer fakiriz. Güçlü olan sensin. Bizler sana muhtaç zayıf insanlarız. Ey ayrı düşenleri kavuşturan Allah'ım, bizi sana ulaştır. Bizi sana yakınlaştıracak salih ameller işlemeyi nasip et. Allah'ım, yeryüzünde, mezarda ve huzuruna çıkacağımız günde bize yardım et. Allah'ım, huzuruna çıkacağımız günkü halimizi iyileştir. Bizi o günde mahcup etme. Allah'ım, namazlarımızı, oruçlarımızı, gece namazlarımızı, rükularımızı ve secdelerimizi kabul et. Bizi kurtulanlardan eyle. Allah'ım, bizi cehennemden koru. Allah'ım, bizi ateşe yaklaştıracak her türlü ameli işlemekten muhafaza et. Bizi dürüst kullarınla birlikte rahmetinle cennetine koy. Ey aziz ve gaffar olan Allah'ım. Ey eşi ve benzeri olmayan ve her şeyi görüp işiten Allah'ım. Ey velilerin en velisi ve varılacak yerin en hayırlısı olan Allah'ım. Senin istediğin gibi sana hamdü senada bulunamadığımız için bizi bağışla. Ey yüceler yücesi. Sen kudretinle istediğin her şeyi yaparsın. İzzetinle istediğin her şeye hükmedersin. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım. Ey gökyüzü ve yeryüzünün yaratıcısı olan yüceler yücesi Allah'ım. Bizi Kur'an'ın ziynetiyle ziynetlendir. Bizi Kur'an'ın şefaatiyle cennete koy. Bizi Kur'an'ın nimetleriyle nimetlendir. Bize Kur'an elbisesini giydir. Bizi Kur'an'la şereflendir. Bütün ümmeti Muhammed'i Kur'an hürmetine affet ey Rahim ve Rahman olan Allah'ım. Ey Allah'ım, şanı yüce olan Kur'an'ın bereketi ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamberin hürmetine bizi hakka ve dosdoğru yola ilet. Bizi affet ey Kerim olan Allah'ım. Bize afiyet ver ey Rahim olan Allah'ım. Ey Allah'ım, Kur'an'ı kalplerimizin baharı, sabahlarımızın nuru, üzüntülerimizin gidericisi kıl. Ey Allah'ım, Kur'an'ı bizim lehimize bir hüccet kıl. Bunu aleyhimize çevirme. Bizleri Kur'an'ı okuyan ve yükselenlerden eyle. Bizi onu okuyan ama zelil olanlardan eyleme. Allah'ım, Kur'an'ın her harfinin tatlılığını, her kelimesinin kerametini, her ayetinin mutluluğunu, her suresinin selametini, her cüzünün sevabını bize tattır. Allah'ım bizi kanaatkar kullarından eyle. Allah'ım cemaatle namaz kılmayı bize sevdir. Allah'ım her saat bize ölümü hatırlat. Ey Allah'ım bizi şefaat sahibi olan Peygamberin Muhammed Mustafa ile birlikte haşret. Allah'ım faydasız ilimden, korkmayan kalpten, kabul edilmeyen amelden, senin için gözyaşı akıtmayan gözden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırız. Allah'ım bize faydalı bir ilim, senden korkan bir kalp, seni zikreden ve sana şükreden bir dil, kabul edilen salih bir amel nasip et. Allah'ım ölüm ve üzüntüsünden, kabir ve tasasından, sırat ve tökezlemesinden, kıyamet günü ve korkusundan sana sığınırız. Allah'ım bizi seni görmüşçesine senden korkanlardan eyle. Bizi seni görenlerden eyle. Bizi Nebi'in ve sevgili kulunla birleştir. Allah'ım İslam'ı muzaffer, Müslümanları izzetli kıl. Hakkın ve dinin sözünü üstün kıl. Allah'ım senin ve dininin düşmanı olan kafir ve müşrikleri helak et. Allah'ım Müslümanları yeniden dinine güzel bir dönüşle döndür. Allah'ım bütün mücahitlere zafer nasip et. Allah'ım bizi nefislerimize galip kıl. Allah'ım dualarımızı kabul et. Hastalarımıza şifa ver. Ölülerimize rahmet et. Düşmanlarımızı helak et. İsteklerimizde bizi hüsrana uğratma. Amellerimizi hayırla sonuçlandır ya Rabbi. Allah'ım emellerimizi rızan doğrultusunda yönlendir. İşlerimizi hayra dönüştür. Şer işlerden bizi uzak tut. Allah'ım üzerimizden gazabını kaldır. Yaptıklarımızdan ve içimizdeki beyinsizlerden dolayı bizi cezalandırma. Günahlarımızdan dolayı senden korkmayan ve bize merhamet etmeyen birisini başımıza musallat etme. Allah'ım kalplerimizi temizle. Ayıplarımızı ört. Üzüntülerimizi gider. Bize güzellikler ver. Bize dünya ve ahirette hayır ihsan et. Allah'ım durumumuzu düzelt. Kalplerimizi birleştir. Amellerimizi hayırla sonuçlandır. Allah'ım sonsuz rahmetinle bizi kuşat. İman, kitap ve sünnet üzere bizi birleştir. Ve bizden razı olacağın bir şekilde bizi öldür. Allah'ım Kur'an'ı dünyada bize uyulacak yegane bir kitap, kabirde bir dost, sırat üzerinde bir nur, kıyamet gününde şefaatçi, cennete götüren bir arkadaş, ateşten koruyan bir elbise, bir engel, işlenen bütün hayırlara bir delil ve önder kıl. Allah'ım doğu ile batının arasını ayırdığın gibi günahlarla bizim aramızı da ayır. Günahlarımızdan bizi yıkayarak arındır. Allah'ım sen çok affedici ve affı çok seversin. Bizi affet. Amellerimizi ve tövbemizi kabul et. Kusurlarımızı görme. Allah'ım bizi altından ırmaklar akan naim olan cennetine girenlerden eyle. Rabbimiz eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz bizden önceki ümmetlere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıtma. Rabbimiz bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın, kafirlere karşı bize yardım et. Rabbimiz bize hidayet verdikten sonra kalbimizi saptırma. Katından bize merhamet et, muhakkak ki sadece sen verirsin. Rabbimiz günahlarımızı affet, ayaklarımızı sabitleştir. Kafir kavimlere karşı bizi muzaffer kıl. Rabbimiz şüphesiz sen kimi cehenneme sokarsan onu hor ve hakir etmişsindir. Zalimlerin ise hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz şüphesiz biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi işittik. Böylece iman ettik. Rabbimiz günahlarımızı affet ve kötülüklerimizi ört. Bizi iyilerle birlikte öldür. Rabbimiz Resullerine vaat ettiklerini bize ver. Kıyamet günü bizi rüsvay etme. Zira sen sözünden dönmezsin. Rabbimiz bizi zalim kavimler için bir fitne aracı yapma. Bizi rahmetinle kafir kavimlerden koru. Rabbimiz sana tevekkül ettik. Senden yardım diler, ve varış da sadece sanadır. Rabbimiz, bize ve bizden önce imanlı giden kardeşlerimize mağfiret et. İman edenlere karşı kalbimize şüphe verme. Rabbimiz, sana teslim olduk. Sana iman ettik. Sana güvendik. Senden yardım isteriz. Rabbimiz, bize mutlu bir son nasip et. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM.
5: www.özelfm.net. özelfm.net.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzemmil, قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن.

babası, müminlerin emiri, Efendimizin sevgilisi Hazreti Ali, başta kendi çocukları olmak üzere yakınlarına, dostları ve arkadaşlarına yeri geldiğinde nasihat eder, onların hatalarını düzeltmek, doğru yola sevk etmek, hayır üzere yaşamalarını sağlamak için elinden geleni yapardı. Oğlu Hasan ve Hüseyin'e şöyle nasihat ettiği rivayet edilmiştir: "Oğlum, sana Allah korkusunu, onun emrinden dışarı çıkmamayı, onun zikriyle kalbini temizleyip korumayı, Kur'an'a sarılmanı öğütlerim. Kalbini öğütle diri tut. Perhize devam ederek onun şımarıklığını gider, gerçek ilimle onu sağlamlaştır. Hikmetle aydınlat, ölümü hatırlayarak yola getir, dünyanın acılarıyla gözünü aç, zamanın tuzaklarına karşı uyanık tut. Senden öncekilerin hallerini kalbine haber ver, uğradıkları bela ve nimetleri anlat. Bilmediğin bir şey hakkında söze girme. Sorumlu olmadığın meseleyi konuşma. Sapa olmasından korktuğun yoldan geri dön. Çünkü isabetini kestiremediğin için baştan geri dönmek, yola çıkıp korkunç musibetlere uğramaktan hayırlıdır. İyi şeylerle emret ve hayırlı işlerde ehil ol. Kötülere ve kötü şeylere meydan verme. Onlara elinle, dilinle mani ol. Nerede olursan ol, hakkı bulmaya çalış. Zor da olsa haktan ayrılma. Bütün işlerinde nefsini kollayıp baskı altında tut ki onu yola getirip emniyet içinde olasın. Oğlum, kendini seninle başkalar arasında ölçü kabul et ve kendin için istediklerini başkaları için de iste. Kendin için arzu etmediğin şeyi başkaları için de isteme. Kimseye haksızlık etme. Bilmiş ol ki kendini büyük görmek sevabın zıddıdır. Gurur aklın afetidir. Talep ve arzularında mütevazı ol. Kazançta kanaati bırakma. Seni hoşuna gidecek şeylere eriştirecek olsa da kendini küçük düşürüp alçaltma. Çünkü feda ettiğin şeye bedel olarak hiçbir karşılık kazanamazsın. Hırs ve tamah bineği seni koşturmasın. Çünkü bunlar insanı felakete sürükler. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. Buna mukabil, sükut ederek kaybettiğin şeyi tekrar elde etmen, söyleyerek kaybettiğin şeyi elde etmenden daha kolaydır. Çok konuşan dostlarını gücendirir. Kaptaki şeyi korumak, kapağını kapatmakla mümkündür. Ümitsizliğin acılığı, halka yüz suyu dökmekten daha hayırlıdır. İffeti muhafaza ederek çalışmak, iffetsiz zengin olmaktan daha iyidir. İnsanın sırrını yine en iyi kendisi muhafaza eder. Oğlum, hayırlı kimselerle birlikte ol ki onlardan olasın. Hayırsız kimselerden uzak dur ki hayırsızlardan olmayasın. Haram ne kötü yiyecektir. Zayıflara zulüm en çirkin zulümdür. Ümide gönül bağlamaktan sakın. Çünkü o akılsızların sermayesidir. Düşmanına bile iyilikle muamele et. Çünkü bu davranış iki zaferin birisidir. Bir kardeşinle ilişkini kesmek istersen, geri dönülecek bir yol, girilecek bir kapı bırak. Bir gün olur, tekrar ilişki kurmak zorunda kalırsın. Senin hakkında iyi zan besleyen kimselerin olumlu kanaatlerini hal ve hareketlerinle doğrula. Aranızdaki yakınlığa ve iyi niyete güvenerek kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi
hiçbir zaman senin kardeşin olmaz. Oğlum, unutma ki rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. Dünyada sana ait vazife, gideceğin yeri düşünerek işlerini düzenlemendir. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine benzer. Musibeti gördükten sonra ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle, hayvan dayakla terbiye olur. Hiçbir zaman Allah korkusu kalbinizden çıkmasın. Allah'a itaat edin. İbadetlerinize dikkat edin. İbadetlerinizi huzur ve huşu üzerine yapın. Bu hal devam ederse mümin ve Müslüman olarak ölürsünüz. Kur'an'a sağlam bir şekilde sarılın. İlimde ve amelde birbirinizden ayrılmayın. Peygamber Efendimiz'den işitmiştim. Buyurdular ki, iki mümin arasında dargınlık meydana gelirse, derhal aralarını bulun, birleştirin. Aralarında hiçbir ayrılık kalmasın. Sizin bu ıslah edici tavrınız, hayatınız boyunca kıldığınız birçok namazdan ve tuttuğunuz birçok oruçtan daha üstündür. Akrabalarınıza hürmet ve iltifat ediniz. Ziyaretlerinizi ihmal etmeyiniz. Dünyaya meyil göstermeyiniz. Dünyaya ait bir şey elinizden çıkarsa mahzun olup kederlenmeyiniz. Doğru söyleyin. Yetime şefkat gösterin. Zalimlere daima karşı çıkın. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle amel edin. Komşunuzu incitmeyin, hakkını koruyun. Resulullah'ın bana vasiyeti budur. Kur'an hakkında Allah'tan korkun. Hayırlı işlerde, salih amelde birbirinizle yarışın. Namaz kılın, zira namaz dinin direğidir. Din namazla ayakta durmaktadır. Mümkün oldukça mescide devam edin. Ramazan ayında oruç tutun. Zira oruç, cehennemden kurtulmak için bir kalkandır. Allah yolunda yapılan savaşa canınızla, malınızla katılın. Fakirin hakkı olan zekatı verin. Zira zekat, Allah'ın gazabını rahmete dönüştürür. Evlad-ı Resul'e hürmet edin. Zira müminler, Ehl-i Beyt'e hürmet ve saygı göstermekle sorumludur. Fakirlere ve miskinlere yardımcı olun, onlarla birlikte yiyin, için, giyin. Oğlum, benden dört şeyi öğren. Onları işlediğinde sana zarar vermeyecek şu dört şeyi aklında tut. Zenginliğin en üstünü akıldır. Yoksulluğun en büyüğü ise ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir. Beğenilecek şeylerin en güzeli ise güzel huydur. Oğlum, ahmakla dost olmaktan sakın. Çünkü sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Cimriyle dost olmaktan sakın. Ona en fazla muhtaç olduğunda yardımına koşmaz, yerinde oturur. Kötülük sahibiyle dost olma, o pek az bir menfaat karşılığında seni satar. Yalancıyla dost olmaktan sakın, çünkü yalancı seraba benzer. Uzağa yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. Allah'ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah'ı zikretmektir. Peygamberimizin yolundan gidiniz. Çünkü o yolların en doğrusu ve faydalısıdır. Onun sünnetlerine uyun. Çünkü onun sünnetleri yolların en şereflisidir. Allah'ın kitabını öğreniniz. Çünkü Allah'ın kitabı sözlerin en değerlisidir.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Tünel, zemin makinaları ve anklaj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
5: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
6: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 8513. Fatih Oto Sanayi Sitesi Esenyurt.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
10: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
13: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 7.
15: 7.
14: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net ozelfm.net
16: Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Hamdolsun Rahman olana, Rahim olana. Hamdolsun bir tek ol demesiyle kainatı var eyleyene. Hamdolsun her gün ve her an yeni bir işte olana. Hamdolsun yedi kat gökleri yaratıp düzenleyene, büyük arşın Rabbine hamdolsun. Hamdolsun yerlerde ve göklerde ne varsa kendisini tesbih eyleyene. Hamdolsun her canlıya can veren, her bir şeyi ayakta tutan Hayyul Kayyum'a. hamdolsun kendisini ne gaflet basan, ne uyku tutan, her an yaratıklarını gözetip durana. Hamdolsun doğuların ve batıların Rabbi olan Allah'a. Hamdolsun göklerin, yerlerin ve her bir şeyin hakimiyetini elinde bulundurana. Hamdolsun hakimiyette hiçbir ortağı olmayana. Hamdolsun acizlikten dolayı bir dosta ve çocuğa muhtaç olmayana. Hamdolsun göklerin ve yerin nuru olana, gökleri ve yeri nurlandırana. Hamdolsun bizim için parıl parıl bir güneş, ışıl ışıl bir kamer var edene. Hamdolsun gökyüzünü pırıl pırıl yıldızlarla donatana ve yıldızları emrine musahhar kılana. Hamdolsun yeryüzünü altımıza bir döşek gibi serene, üzerine sağlamca dağlar oturtana, arasından geçitler verene, yollar açana. Hamdolsun ırmaklar akıtana, pınarlar fışkırtana. Hamdolsun Adem'i kurumuş bir çamurdan yaratana, ruhundan üfleyene, sonra en güzel bir şekil verene. Hamdolsun analarımızın rahminde bize kendi istediği sureti verene, hem de en güzel sureti verene. Hamdolsun bizlere göz verene, kulak verene, gönül verene, bir çift dudak verene, söyleşen diller verene. Hamdolsun biz hiçbir şey bilmez iken bize her şeyi öğretene. Hamdolsun kalemle yazmayı öğretene. Hamdolsun geceyi bir örtü yapana, uykuyu bir dinlence, gündüzü bir maişet vakti olarak takdir edene. Hamdolsun geceyi ve gündüzü peş peşe getirene. Baksanıza, eğer Allah kıyamet gününe kadar geceyi üstünüzde sürekli kılsa, Allah'tan başka size ışığı getirecek bir ilah var mı? Baksanıza, eğer Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsa, size dinleneceğiniz geceyi getirecek Allah'tan başka bir ilah var mı? Hamdolsun karanlığı yarana, sabahı çıkarana. Hamdolsun karaların ve denizlerin karanlıklarında yolumuzu bulmamız için yıldızları emrimize verene. Hamdolsun bizim için gökten yağmuru indirene, rahmetinden önce rüzgarları bir müjdeci olarak gönderene. Hamdolsun gökten bizim için tertemiz bir su indirene, onunla ölmüş toprağı yeniden diriltene. Hamdolsun. Hamdolsun bizim için onunla bağlar, bahçeler, üzümler bitirene, tane tane ekinler bitirene. Hamdolsun aynen bunun gibi bizi de bir gün diriltecek olana. Hamdolsun yeryüzünde kıpırdayan ne varsa hepsinin rızkını verene. Hamdolsun gördüğümüz ve göremediğimiz nimetlerini üzerimize yağdırdıkça yağdırana. Dilediğinin rızkını genişletene, dilediğinin rızkını da daraltana. Hamdolsun bütün işler dönüp dolaşıp kendisine varana. Hamdolsun nihayet dönüş kendisine olana. Hamdolsun bize kendi nefislerimizden kendileriyle sükunete ereceğimiz eşler var edene, aramıza sevgi ve merhamet yerleştirene. Hamdolsun Eşlerimizden bizlere çocuklar ihsan eyleyene, torunlar lütfedene. Hamdolsun ayetlerinden bir ayet olsun diye bizleri ayrı ayrı dillerde, ayrı ayrı renklerde yaratana. Tanışalım, bilişelim diye şube şube yapana, kavim kavim bölene. Hamdolsun rahmetinden dolayı bizleri hidayetinden haberdar eyleyene. Hamdolsun rahmetinden dolayı.

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
6: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
13: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
16: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Ensar ve Muhacirler Topluluğu. Mekke'de İslam'ın zuhur ettiği o ilk yıllarda insanlar sırf Yüce Allah'ın ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kutsi davetini kabul ettikleri ve yüce çağrısına uydukları için bazen hapsedilip aç ve susuz bırakılıyor, bazen takip edilip taciz ediliyor, bazen saldırıya ve hakarete uğruyor, bazen hafife alınıp alay ediliyor, bazen sırtlarına kırbaçlar iniyor, bazen sırt üstü yatırılıp üzerlerine ağır taşlar konuluyor, bazen de kor ateşlere yatırılıyorlardı. Ama yüce İslam'a girdikten ve imanın o doyumsuz tadını aldıktan sonra İslam'dan dönmek ve imandan ayrı yaşamak hiç mümkün müydü? Elbette ki değildi ve nitekim yolundan dönen ve ayrılan olmuyordu. İnançlarından ve intisap ettikleri yüce İslam davasından dönmedikleri ve imanla istikamet çizgisinde sebat etmeyi en büyük şiar edindikleri için o günkü Müslümanların, özellikle de Bilallerin, Habbapların, Mus'abların, Ammarların, Yasirlerin başına gelmedik işkence ve kendilerine reva görülmedik eziyet kalmıyordu. Bazen öyle oluyordu ki sabah ve akşam inandıkları, kurtuluşu onda gördükleri ve huzuru onda buldukları İslam davası uğrunda dövülüyorlar, kırbaçlanıyorlar, kovuluyorlar, tartaklanıyorlar, aç ve susuz bırakılıyorlar, taciz edilip yurtlarından ve yuvalarından ediliyorlar ve hatta saldırıya uğrayıp şehit ediliyorlardı. Ancak ortada müşriklerin akıllarının bir türlü eremediği ve bu yüzden de bilemedikleri ve anlayamadıkları bir gerçek vardı. Müşrikler bu gerçeği anlasalardı zulümlerinden vazgeçmekle kalmayacaklar, belki de bütün yaptıklarına pişmanlık duyacaklar, hatta içlerine bir türlü sindiremedikleri o iman ve İslam davasına en temel haklarını bile ellerinden aldıkları o masum ve mazlumlardan daha da fazla sahip çıkacaklardı. Ah, keşke bir anlasalardı. Müminlerin uğruna her şeylerini seferber ettikleri ve gerektiğinde seve seve mallarını ve canlarını feda ettikleri, fakat zorbaların bir türlü bilemedikleri ve anlayamadıkları, bunun için de onun yayılmasını engellemek için var güçleriyle çalıştıkları ve bütün imkanlarını seferber ettikleri bu ilahi gerçek yüce İslam davasıydı. Ortaya çıkan ve kısa bir zamanda gönüllere taht kuran bu dava, beşerin havsalasından çıkan bir dava ve dünyevi menfaatlere dayalı olan kuru bir kavga değildi. Bu dava, beşerin kurtuluşu için en kutsi ve en etkili reçeteleri sunan ilahi bir davaydı. Bu dava, insana gerçek hürriyeti vaat eden, onu kula kul olma esaretinden kurtaran, fani şeyler karşısında iki büklüm olma zilletinden koruyan, insanlar arasında her türlü zulmü kaldırıp gerçek adaleti yerleştiren ve müntesiplerine her iki cihanın saadetini tekeffül eden yüce İslam diniydi. Zaten bundan dolayıdır ki ruhları zulüm karanlığında ve insafsızlık girdabında yorulmuş olan müşrikler ve kafirler yüce davayı bir türlü anlamıyor veya anlamak istiyorlar. istemiyorlardı. Ama Yüce Allah'ın seçkin kulları olan o günün müminleri ilahi ve semavi olan bu davayı çok iyi anlıyorlardı. Anlıyorlardı ki bu uğurda gerektiğinde her şeylerini veriyor, her türlü fedakarlıkta bulunuyor ve böyle bir fedakarlığı kendileri için en büyük şeref ve saadet kabul ediyorlardı. Tarihe baktığımızda unutulmayanların başında Ensar-ı Kiram ve Muhacirun-i Kiram efendilerimizin yer aldığını görüyoruz. Bu derece üstün bir itibarsa onların sahip oldukları mümtaz meziyetlerinden ve bu meziyetlerinden kaynaklanan fazilet ve şereflerinden dolayı olsa gerektir. Evet, onların değeri ve şerefi bambaşkadır. Ancak bu şerefin ve faziletin elbette bir sebebi vardır. O da şudur. Muhacirler inandıkları gibi yaşamak ve sonunda Allah'ın rızasını kazanıp ebedi saadete mazhar olmak maksadıyla canlarından daha çok sevdikleri Mekke'den ayrılıp başka diyarlara, özellikle de Medine'ye hicret ederken, Medineli Ensar da Medine'ye hicret etmiş olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ve muhacirlere gönül hoşnutluğuyla sahip çıkmış ve onlara yeni yurtları olan Medine'de asla gariplik ve yabancılık hissettirmemişlerdi. Ensar, gerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, gerekse onunla birlikte mukaddes davaları uğrunda öz vatanlarını terk ederek hicret eden muhacirlere Medine'yi, hatta bundan da öte ruh ve gönül dünyalarını sonuna kadar açmışlardı. Sonra bununla da yetinmemişler ve Hazar'da olsun, seferde olsun, en kritik anlarda ve en ağır şartlar altında bile her şeyleriyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve onun Allah tarafından alıp getirdiği yüce İslam dinine sahip çıkmış ve bu sahiplenmeyi en küçük bir tereddüt göstermeden yerine getirmişlerdi. Bu yüce şahsiyetler bir taraftan kalplerini iman ve hidayet nurlarıyla aydınlatan yüce yaratıcıya karşı kulluğun, yaratıklara karşı şefkatin, insanlığın en fazla muhtaç olduğu temel hak ve özgürlüklerin ve her iki cihan saadetinin temellerini atıyor ve geleceğin maddi, terakki ve manevi tekamül dolu dünyasını kuruyorlardı. Diğer taraftan da hidayet ve istikametlerine vesile olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem için yüksek fedakarlığın ifadesi olarak her şeylerini feda ediyor ve her şeyleriyle onda fani oluyorlardı. Öyle ki onu sevinçli ve neşeli gördüklerinde seviniyor ve yüzleri gülüyordu. Onu hüzünlü gördüklerinde de üzülüyor ve sıkıntı çekiyorlardı. Nitekim Hendek Savaşı'na hazırlık yapılırken Hendek kazma işine muhacir ve ensardan genç ihtiyar fark etmeden herkes katılmış ve var güçleriyle çalışmışlardı. Bir ara hem çalışıyor hem de şevklerini, gayretlerini ve intisaplarını bir ağızdan şöyle tazeliyorlardı. Biz hayatta kaldıkça İslam ve İslam yolunda cihad etmek üzere Resulullah'a biat ettik, söz verdik. Onların hummalı bir şekilde ve can siperane çalıştıklarını gören Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de onlara şu duayla mukabelede bulundu ve Allah'ım, gerçek saadet ancak ahiret saadetidir. Sen ensarla muhacirleri bağışla buyurdular. İşte yaptıkları bereketli hizmetlerle gönüllerde taht kurup başlar üstünde gezen ve bu itibarla da tarihin en parlak simaları, en temiz nasiyeleri ve en şerefli sineleri olan Ensar'la Muhacirler topluluğunu unutmak hiç mümkün olabilir mi? Nitekim Sahih-i Buhari'de Ensar'la ilgili bölümde konumuzla ilgili olarak şöyle bir hadise nakledilmektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hayatlarının sonlarında hastalandıklarında onun yıllarca kendilerine göstermiş olduğu tebessümlerini, lütuf ve ihsanlarını, iltifat ve ikramlarını ve kendilerinden geçercesine seyrettikleri ama bir türlü doyamadıkları onun nurlu cemalini hatırlayan Ensar-ı Kiram ve Muhacirin-i Kiram efendilerimiz hicran ateşiyle yanıp tutuşuyor ve zaman zaman da ağlıyorlardı. Bir defasında Hazreti Ebubekir ile Hazreti Abbas Ensar'ın bulunduğu bir yerden geçiyorlardı. Onların ağladıklarını görünce kendilerine niçin ağladıklarını sormuşlardı. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine karşı gösterdiği şefkat dolu hoş muameleyi ve onun sayesinde erdikleri hidayet ve istikamet nimetlerini düşünerek ağladıklarını ve ona karşı içlerinin ciddi bir minnettarlık hissiyle dolup taştığını söylemişlerdi. Bu konuşmayı duyanlardan birisi bunu gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nakletmişti. Bunun üzerine kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam minbere çıkıp oturmuş, Allah'a hamdü senada bulunmuş ve sonra da mealen ey insanlar size Ensar hakkında iyilik tavsiye ederim. İnsanların sayısı günden güne artacak fakat Ensar günden güne azalacaklar. Öyle ki bir gün yemekteki tuz kadar kalacaklar. Onun için onlara karşı ifa edeceğiniz vazifenin günü bugündür. Sizden kim Müslümanların idari işlerini üzerine alıp da birisine faydası veya zararı dokunacak mevkide bulunursa Ensar'ın iyiliklerini kabul etsin. Onlardan hata edenleri bulunursa onları da görmezlikten gelsin ve onları affetsin buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir hadise münasebetiyle Ensar-ı Kiram'ın faziletiyle ilgili olarak mealen şöyle buyurmuşlardı. Hicret olmasaydı Ensar'dan birisi olurdum. Bütün insanlar bir yola, Ensar da başka bir yola girseler ben Ensar'ın girdiği yola girerdim. Allah'ım Ensar'a, Ensar'ın çocuklarına ve Ensar'ın torunlarına merhamet eyle. Hazreti Ömer radıyallahu anh da kendisinden sonra gelen halifeye İslam'ın bidayetinde o kadar sıkıntılara ve taziklere rağmen sarsılmadan ve gevşeklik göstermeden İslam'a sahip çıkan ilk muhacirleri ve ilk ensarı tavsiye ediyor ve onların şereflerini, izzetlerini ve kıymetlerini tanımalarını ve kötülüklerini affetmelerini emrediyordu. İşte şartların gayet ağır olduğu bir zamanda her ne olursa olsun deyip usulünce Yüce İslam davasına sahip çıkmanın bereketli neticesi, erişilmez derecedeki şerefli payesi ve güneşi kıskandıracak parlaklıktaki şeref tacı buydu. Hasılı Ensar ve Muhacir efendilerimiz Yüce Allah'a iman etmede, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sahip çıkmada ve İslam'a hizmet etmede birbirleriyle yarışmak suretiyle bu yüksek derecelere ulaşmışlardı. Yani onlar ilahi ve nebevi emir ve tebliğleri tasdik etmekle yetinmemiş, aynı zamanda amel ve icraatlarını da o emirler ve tebliğler doğrultusunda tanzim etmiş, sahip oldukları bütün imkanlarını seferber ederek hareket etmiş ve basiretli ve şuurlu bir şekilde itaatte bulunmuşlardır. Zira Ensar ve Muhacir efendilerimiz azim ve gayret, sebat ve metanet, şevk ve iştiyak, sevgi ve şefkat, sadakat ve fedakarlık gibi en güzel hasletlerle bezenen, beslenen ve yoğrulan kolektif şuurun, aydınlık ruhun ve sonsuz huzurun ortak simgesi ve sembolüydüler. İşte bundan dolayıdır ki onlar o gün unutulmadıkları gibi ondan sonraki asırlarda da unutulmamışlar ve bundan sonra da hiçbir zaman unutulmayacaklardır. Cenab-ı Hakk'ın onlara ihsan ettiği yüce himmet ve azimli gayret şuurundan bir parça da bizim ruhlarımıza ihsan etmesi niyazıyla, onlara nasip olan iman ve ihlasın, gayret ve azmin küçük bir parçasının da bizlere nasip olması temennisiyle ve o kutlu insanların dünya ve ahirette kavuştukları ve kavuşacakları mükafatların bir kırıntısının da bizlere nasip olması duasıyla Allah'a emanet olunuz.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
5: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 9846 Sultanbeyli.
6: Yüzlerce markanın binlerce ürünüyle Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Alfa Elektrik, Melih Yıldırım 0212 297 02 73.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karaköy'ler plastik ve temizlik ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
9: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
10: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
12: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
13: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
14: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com hayata anlam katan kitaplar.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
2: Reklam

0: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki Allah-u Teala insanı başıboş yaratmadı. İlk insandan son insana kadar herkesin yaratılma gayesi kul olarak yaşamak, bunun sonucunda da cennet veya cehennem sonucuyla karşılaşmaktır. Bundan istisna edilebilecek tek bir insan Allah-u Teala yaratmamıştır. Bu büyük yaratma gerçeği herkesin gözü önünde ve herkesin itiraz edemeyeceği şartlarda gerçekleşsin diye de Allah-u Teala peygamberler diye bildiğimiz temsilciler gönderdi. En son da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah-u Teala'nın bu yaratmaktaki insanı ve cinleri yaratmaktaki maksadının nasıl gerçekleşeceğini gösteren tek resmi işarettir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında dönmeyen hiçbir düşünce, ideoloji ve uygulama Allah katında değerli değildir. Geçerli değildir. Kabul edilirliği yoktur. Buna biz iman ediyoruz. Yani düşüncelerimiz böyledir. Böylesini uygun gördük. Oy birliğiyle bunu kabul ettik demiyoruz. İman ettik diyoruz. Elhamdülillah bu kadarında herhangi bir itiraz yoktur diye düşünüyoruz. Gerçi bazı insanlar boş vakit buldukları için ya da önlerindeki büyük cehennem çukurunu ve büyük muhteşem cennet manzarasını düşünmeye vakit bulamadıkları için kendilerine göre makul bazı sorularla bu büyük gerçeği boşlukta bırakmaya çalışıyor olabilirler. Mesela kutuplardaki yaşayan insanlar nasıl Peygamber aleyhisselamı öğrenecekler? Medine'yi hiç bilmiyorlar diye misal oluşturulabilecek sorular etrafında zihinlerini harap ediyor olabilirler. O sorunun ne cevabı var ne yok ayrı bir mesele. Ama biz Allah bir insan olarak beni başıboş yaratmadı. Boşuna da yaratmadı. Ne yapmam gerektiğini öğretmek için de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tek temsilcisi olarak bana gönderdiği biliyoruz. Bunu biiznillahü teala Yahudi de biliyor, Hristiyan da biliyor, Budist de biliyor, herkes bu gerçeği biliyor. Bunun herhangi bir şekilde itiraz edilir bir tarafı olmadığını düşünüyoruz. Elhamdülillah ki imanımız budur. Ancak değerli kardeşlerim, bazı sözlerin kabul edilmiş olması kurtarıcı olmayabilir. Benim mesela tansiyonum için faydalı olacak diye doktorun bana yazdığı bir ilacı ben önüme alsam, mesela A isimli bir ilaç tansiyona iyi geliyor, ben o reçetedeki ismi okuyup bu ilaç tansiyona iyi gelir, bu ilaç tansiyona iyi gelir 100 defa tekrar etsem, her gördüğüme de şu ilaç tansiyon için iyi oluyor biliyor musun desem, evet hepimiz karar ettik ki çok iyi oluyor, bir faydası oluyor mu tansiyonuma? Aksine çok fazla konuştuğum ve kalbimi yorduğum için de tansiyonum yükselebilir. Tam aksi olur. Reklamla değil, uygulamayla fayda veren şeylerdir ilaçlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, insanlık onun doğduğu gün şenlikler yapsın diye gelmiş bir peygamber değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, insanlık onu bir ilaç gibi beynine ve kalbine yerleştirsin diye gelmiş bir peygamberdir. Aleyhissalatu vesselam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında felsefeler oluşturmak, onu övmek için şiir kampanyaları oluşturmak hiç kimseyi kıyamet günü kurtarmayacaktır. Sen dehşetsin, muhteşemsin, harikasın, sen insan değilsin, meleklerden üstünsün demenin de bir faydası yok. Her şey Muhammedun Resulullah sözünü hayat programı olarak algılayıp yaşamakla ancak gerçek olabilir. Bundan ötesi için hiç kimse kendisini avutmamalıdır. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi çok sevmekle de avunamayız. Onu müşrik olan amcaları da çok sevdiler. Neredeler şimdi kıyamet günü? Neredeler? Hiç kimse bu dünyada amcası Ebu Talip kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevemez ve fedakarlık yapamaz. Nerede şimdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden edebiyat istemiyor. Allah da Celle Celaluhu peygamberinin üzerinden edebiyatlar yapmamızı istemiyor. Ne istiyor ya? Peşinden gidilmesini istiyor. Allah-u Teala kıyamet günü onunla ilgili en iyi şiirleri yazanları diye bir bölüm açmayacak. Onun ahlakı ile ne kadar ahlaklandığımıza bakacak. Onun getirdiği Kur'an'ı nerede tuttuk ona bakacak. Hatta ona ne kadar salavat getirdik. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed dedik. Bunları sayacak Allah-u Teala. Şiir mısralarını saymayacak. Salavat sayacak. Kaç kere Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed demiş bir Müslümansın. Buna bakacak. Evet kardeşler, bir şeyi önceden tespit edelim. Bir insanın Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim peygamberimdir. Onun getirdiği Kur'an'a iman ederim. Onun getirdiği şeriata iman ederim. Kıyamet günü onun ümmetinden olarak dirilmeyi arzu ederim dediği zaman biiznillahü teala Müslümandır. Ancak bu Müslümanlık muhteşem, ucu göklere değecek bir ağacın fidanının toprağa dikilmesi demek gibidir. Sulanmadıkça, bakılmadıkça, korunmadıkça o fidan orada kurumaya mahkumdur. Aynı şekilde Muhammedun Resulullah sözü, imanı biiznillahü teala insanı kıyamet günü cehennemden kurtaracak bir formüldür. %100 cennete götürecek bir formüldür. Fakat bu insanın ezeli ve ebedi düşmanı olan şeytanın saldırılarına karşı koruma garantili olduğunu göstermiyor. Fitneler ve saldırılar karşısında belki de komşundan, en yakınından, evladından, dostlarından gelecek zihin ve akıl fitnelerine karşı korunabilmesi için bu fidanın ve sonunda ucu cennete varan dallar olarak büyüyebilmesi için Müslümanın Muhammedun Resulullah, Allah'ın peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ediyorum, o benim peygamberimdir, getirdiği Kur'an kitabımdır, şeriatı hayat sistemimdir diyebilmesi bu ağacın korunması ve büyütülmesi demektir. Bugün kardeşlerim, insanoğlunun teknolojide, sosyallikte ve coğrafyada önceki hiçbir nesle ve çağa nasip olmayacak nimetlere sahip olduğunu görüyoruz. Neredeyse taşlar dile gelecek, hayvanlar bile konuşturulacak. Az kalsın insanlık ölüyü bile tıp sayesinde biyoloji gücüyle diriltebileceğini düşünecek. O hale gelindi. Bunun için Allah'a hamd ederiz. İnsanoğlu bu büyük teknolojik gelişme, zekanın yapayını bile oluşturabilecek güç ve kuvvete ulaşınca, insanoğlu Allah'ın gönderdiği dini de ve gönderdiği peygamberi de kendi sosyal ve siyasi ve etnik kimliğine büründürebileceğini zannetti. Önceki nesillerin, 100 sene öncekilerin böyle düşünürsek, böyle söylersek çarpılırız diye düşündükleri şeyleri şimdiki yapay zeka ile yetişen nesil kendi sosyal hakkı, yasal hakkı gibi görüyor. Yani Allah'a ve peygambere karşı ben böyle düşünüyorum. Bu benim hakkım. Peygamber bu zamanda olsaydı o da böyle yapardı diye düşünebiliyor, dillendirebiliyor, bunu iddia edebiliyor zamanına geldik. Bunun için kardeşlerim, biz de anladık ki lafla La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek yetmiyormuş meğer ki. Bunun içimize sindiriliyor olması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin canlarımızdan ve cananlarımızdan daha değerli olması gerekiyormuş demek ki. Yasalarımız, örfümüz, sosyal ilişkilerimiz, bize dünya devletlerinin tanıdığı sosyal haklar ve algılar asla ve kat'a bir dakikalığına dahi olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geçmemesi gerekiyor. Geçtiği zaman, yani biz sosyal anlayışlarımızı şundan bundan devşirdiğimiz batıl ve muharref fikirleri, uyduruk insan icadı, şeytan destekli promosyonlu fikirleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatından, Kur'an'ından daha öne geçirir olduğumuz gün Allah'ı kaybederiz. Peygamberini kaybederiz. Şeytanın mahkumu ve esiri haline geliriz. İyi biliyorum ve iyi tahmin ediyorum ki pek çok kardeşim kim böyle düşünür ki diye akıllarına gelecektir. Kim cesaret edip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geçebilir? Hangi düşünce, hangi sapık bunu yapabilir diyecektir. Öyle düşünmesin kimse kardeşim. Sen Kur'an böyle diyor, Riyazu Salihin'de böyle yazıyor dediğin zaman, ama bana göre filanca diye başlayan cümleyle konuşanı görmedin mi hiç? Onun sakallı olduğu

diye itiraz edenin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olmaya devam edeceğini mi zannediyoruz? İman başlarken bir satır bile olmayan bir cümleyle başlıyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bak saate, 4 saniye 5 saniye sürecek. Bu kadar kolay başlıyor da dağılırken çok mu zor dağılıyor? Başlaması ve sürmesiyle ilgili kolaylık hoşumuza gidiyor da bunu çökertecek virüsün gözle görülmeyecek, kulakla duyulmayacak kadar küçük olabileceğini niye düşünmüyoruz? Kardeşlerim, mümin kardeşlerim, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimdir, Kur'an kitabımdır, Kur'an'la oluşan şeriat hayat sistemimdir diyen mümin kardeşlerim, lütfen şu gerçeği biliniz: İmanımızın ve cennet garantimizin elimizden kaçması için uzun projeler gerekmiyor, haftalarca briefing vermek gerekmiyor, notere gidip ben İslam'dan çıktım diye maazallah bir bildiri imzalanması gerekmiyor. İman denen şey akıllarda, kafalardaki sadece yerleşmiş düşüncenin adıdır. O yerleşik değer ağızdan çıkan bir sözle, atılan bir imza ile, yürünülen bir yöntemle ve işletilen bir sistemle o zihindeki algı bozulduğu zaman mümin olmayı gerektirecek gerçek de kaybolmuş demektir. Ve lütfen Allah rızası için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den kopup uzay boşluğunda kalmış gibi yaşayanları, hiç İslam'ın sesi duyulmayan Pekin'deki, Moskova'daki, Varşova'daki insanlar olarak zannetmeyiniz. Şeytanın asıl emeği Mekke'dedir. Şeytanın en büyük hayalleri Medine'dedir. Şeytanın ruhu Kudüs'tedir. Oradan bir kişi kazandığı zaman Pekin'in bütünü kazanmış kadar mutlu olacaktır o. Şeytanın ezan sesi duyulmayan diyarlarda insan kazanmaya ihtiyacı yoktur. Onlar onun onaylı aboneleridirler zaten. Şeytan ezanların yükseldiği şehirlerden, namaz kılan anne babaların bulunduğu evlerden, hatta din öğretilen kurumlardan insan kazandığı zaman en zirveden, en yüksek puanla iş yapmış olur şeytan. Şeytan mantıksız iş yapmaz. Nereden, hangi taşla hangi kuşu vuracağını çok iyi hesap eder. O melun şeytan binlerce senedir, binlerce senedir, 10 sene, 20 sene, 200 sene, 1000 sene değil, binlerce senedir Müslümanların evlerinden bir gün bir genç kapabilir miyim diye uğraşıyor. Mekke'de bile faizin helal olabileceğini düşünecek bir insan yakalayabilir miyim diye düşünüyor. Medine'de bile Allah'ın peygamberinin haram ettiği şeylerden birisini, yani bu zamanda olabilir diye düşünüp Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kabri şerifinde hatıra olarak bekleyen tarihin değerli bir insanı diye görecek düzeye düşürüp düşürmeyeceğini şeytan merak ediyordu. Nasıl bizim bir cennet hayalimiz? Bütün dünya Müslüman olsun, Müslüman olmayan kimse kalmasın diye bir hayalimiz, arzumuz ve gayretimiz varsa, doğurduğumuz, büyüttüğümüz çocuklarımız, selam verip muhabbet ettiğimiz bütün dostlarımız, komşularımız Allah desin, Muhammed desin, Kur'an desin, şeriat desin diye bir heyecan, arzu ve beklentimiz varsa, tam ters taraftan o da öyle düşünüyor. O da diyor ki tamam namaz kılsın, tamam başını örsün, tamam sakal bıraksın, ama en ince noktasından balonu patlasın istiyor. Tamam faiz yesin içsin, faizi kendisine helal görsün, sabaha kadar da namaz kılsın istiyor. Çünkü şeytan, herkes seni iyi biliyor ki sabaha kadar namaz kılsan, akşama kadar oruç tutsan, her sene hac etsen, her ay umre yapsan, faiz haramdır demediğin sürece,
onu zehir

0: ve onu Allah'ın ateşi görmediğin sürece, zinayı, alkolü, kumarı ve benzeri Allah'ın haramlarını, piyangoyu ve her çeşit haramı çirkin, Müslümandan uzak görmediğin sürece, ağzın Kur'an'lı konuşmadığı sürece, insanların hakkı hukuku seni batırdığı sürece, namaz kurtarmayacak kıyamet günü, hac işe yaramayacak kıyamet günü, hafız olmak, çok Kur'an bilmek senin için şefaatçi olamayacak kıyamet günü. Bunu herkes biliyor. Şeytan da biliyor. Onun için direkt çıkın İslam'dan, deist olun filan dese, bunun büyük bir depresyon nedeni olacağını, dolayısıyla Müslümanların toparlanıp eyvah ne oluyor, dinimiz mi gidiyor diye hareketleneceğini, tıpkı tanklarıyla silahlarıyla sınırından başka ülkelerin orduları girerken bir vatanseverlik, vatan savunma heyecanı depreşip herkesin vatanını savunmak için çoluk çocuk cephelere koştuğu an gibi, iman içinde büyük bir hareketlenme olacağını, herkesin yavrusunu, çocuğunu vesairesini alıp evine kapanıp biz müminiz böyle ölmek isteriz diyeceğini bildiği için şeytan direkt Allah'la uğraşmıyor, direkt peygamberiyle uğraşmıyor, atın bu Kur'an'ı haşa demiyor, böyle demez, böyle hiçbir dönemde demedi zaten, çünkü onu Bolşevizm komünistlerine söylettirdi bunu. Söylettirdi de ne oldu? 50 sene sonra, 60 sene sonra komünizm mezarlığa gömülünce ezanlar ve Kur'anlar yükseldi bu sefer. Baktı ki daha fazla budanmış, daha güçlü köklerle çıktı. Bunu şeytan biliyor. Bildiği için de hem Müslümanlığın içinde kal, hem Kur'an kitabımdır de, hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin filan sözünün acaba bu toplumda karşılığı var mıdır diye tereddüt oluştur. Ama bu gençtir diye senin çocuğundan gelebilecek Allah'a isyan sinyalli hareketlere taviz oluştur. Gevşek, esnek hoca bulmaya çalış. Hayır kardeşlerim, şeytan akıllıdır, kurnazdır, proje adamıdır şeytan. Bugün konuşturduğu bir sözün bedeli olarak 50 sene sonra bir kişi imandan çıkacaksa bile ona yatırım yapar o. Bizim gibi günübirlik çalışmıyor. Ay başından ay başına ücret almıyor o. En son insan kimse, onu bile Deccal'ın kucağında mahkum olacak ve Deccal'a teslim olacak bir sapık olarak yetiştirmeye razıdır o. 300 sene sonra birisi bir puta tapacaksa şimdiden o putun resmini çizmeye hazırdır o. İblis bu. Günübirlik çalışmıyor. Nesiller boyu çalışıyor. Müslümanlar olarak biz neden imanımızı, cennet umudumuzu ve cehennem kurtuluş teminatımızı günübirlik yanlışlarla düşünelim? Biz ümmeti Muhammed olarak sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, yani peygamberimizden şeytanın bu taktiklerini öğrendik. İman eskiyebilir, iman çürüyebilir, dikkat edin diye bizi uyarmadı mı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Bir gün iş, diploma, şehir hayatı imanınızı alıp götürebilir anlamında bize ikazlar gelmedi mi bizim dinimizden, Kur'an'ımızdan? Ey insanlar, size şeytan kurnazdır, dikkat edin, aldatmasın sizi demedim mi diye ayeti Yasin suresinde ölülere okurken dinlemedik mi biz? Ölülere okuduk, diriler olarak biz bunu dinlemedik mi? Ben size demedim mi ey insanoğlu, şeytan kurnazdır, aklınızı başınıza alın demedim mi ayeti Kur'an'da yok mu? Ey insanlar, şeytana aldanmayın ha, Allah'ın sözü haktır, Allah hakkı konuşur, gerçeği konuşur ayetini kim bilir kaç kere dinledik. Zaten kurnaz olmasa, bizi aldatacak gücü olmasa, o bugüne kadar kalır mıydı diye aklımız da bize söylüyor. Cennet görmüş, cennet meyvelerini tatmış bir babamızı aldattı da bizi nasıl aldatmaz? Düşünmüyor muyuz biz bunu? Bunun için kardeşlerim, lafla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetindenim demek yetmiyor. Lafla olmuyor bu iş. Kutlu veya kutsuz bir tören yapmakla olmuyor bu iş. Başkalarına peygamberim yücedir ha diye mesaj göndermekle olmuyor bu iş. Kandilimiz kutlu olsun, miracımız yüce olsun dediğin mesajdan sonra sabah namazına kalkmamışsın. Senin miracın sabah namazıydı. Birisinin miraç kandilini kutlamışsın. Kime yarar bu? Zenginin malını saymakla doymuş fakir gördük mü bu dünyada hiç? Ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, sadakat, vefa, teslimiyet, ibadet anlayışları. Biz övünelim, harika adamlardı diyelim diye mi önümüzde duruyor? Yoksa biz de onlar gibi olmak istiyoruz ya Rabbi diye ispat edecek eylemler yapmamız için midir? Kardeşlerim, hocaların vazifesi ümmeti Muhammed'e hayal balonları şişirtmek değildir. Ürkütüp uzay boşluğundan aşağıya atmak da değildir. Gerçekleri, hakikatleri insanların anlayacağı dille insanlara anlatmaktır. Sonra onlar da hem bildikleri hem anlattıkları şeylerden Allah-u Teala'nın huzuruna çıkacaklar. Hiç kimse kıyamet günü biz filanca hocayı beğenmiştik, çok güzel konuşuyordu diyemeyecek. Hepimizin aklı var çünkü. Hepimizin idraki var. Hepimiz anlıyoruz aslında. Gerçeğin ne olduğunu anlıyoruz. Bu nesil Allah'tan nasıl kopuyor bunu gözlerimizle görüyoruz zaten. Ama ne yazık ki elimizdeki sıkıntı, önümüzdeki dert şudur. Biz ateş bizim eve düşmeden tehlikeyi göremiyoruz. Ne zaman bizim çocuklarımız, torunlarımız, yakınlarımız, akrabalarımızdan birisi bir sıkıntı çıkarıyorsa, imanla ilgili bir problem oluşturuyorsa, o zaman aklımıza geliyor, zaman çok kötü. Dün iyi miydi zaman? Biz dünyanın nereye gittiğini göremeyecek kadar kör müyüz? Teknoloji yüksekmiş. Akıllı telefonlar varmış. Yapay zeka varmış. Ben şaşırmıyorum ki bunlara. Bana peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem avucunu açıp bak ne görüyorsunuz dediğinde büyük bir cehennemin avucunun içinde böyle yanıp durduğunu, öbür avucunu açıp bakın ne görüyorsunuz dediğinde avuç avuç ne görüyorsunuz dediğinde hurileriyle ırmaklarıyla koca cenneti gösterdiğini, bu kudrette parmağıyla işaret edip öl dediğinde adamı yığılıp öleceğini, zıpla dediğinde adamı dağa kadar fırlatacağını, böyle bir deccalın geleceğini, bana peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem haber vereli 1450 sene oldu. 1450 senedir insanlık akıllı telefonmuş, yapay zekaymış, bilmem neymiş, bunları insanlık bizden öncekiler daha iyi bilip inandılar. Bir harikalık yok ortada. İnsanoğlu Allah'ın verdiği akılla ilerliyor. İlerleyecek de itiraz mı edeceğiz biz? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz akşam bir Müslüman evine geldiğinde ayakkabısının bağcıklarından akşam evde ne olup bittiğini öğrenecek. Bu olmadan da kıyamet kopmayacak buyuruyor. Buyurun, teknolojik bir haber işte. Buyurun, al teknolojiyi, al yapay zeka işte, ayakkabı bağcığından evde olup bitenleri öğrenecek diyor. İnsanlar yırtıcı hayvanları konuşturmadıkça Allah kıyameti koparmayacak buyuruyor. Bu teknolojik gelişmeleri büyük bir nimet olarak da görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önceden bize işaretle öğrettiği bilgiler olarak da görüyoruz. Elhamdülillah, iman ne büyük nimet. Ama bunları söyleyen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunları bize haber verirken 1000 kişinin namaz kıldığı bir camide belki bir kişi ancak mümin olacak, gerisi boşuna namaz kılacak da buyuruyor. Bu da onun haberi. Yani birleştirdiğimizde ne çıkıyor? Görkemli bir İslam, herkes Müslüman, yok Müslümanlıktan başka bir şey. Edebiyat o biçim. Kampanyalar, şiirler, ışık gösterileri, lazer gösterileri, camilerin duvarlarında ey peygamber çık miraca geliyoruz peşinden edebiyatları, o biçim, o biçim. Ama camide bir kişi secdeye kapanmaktan haz duyuyor. Gerisi işin reklamında, töreninde. Bizim uyanık olmamız, mümin olmamızın gereğidir kardeşlerim. Müslümanlık lafla değildir, çirkin söz konuşmamakladır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden uyan, o mantıkla yaşayan birisiysen sen, kötülüğe iyilikle cevap vermek zorundasın. Neyi konuşuyorum? Lafla olmayan ama pratikle olması gereken Müslümanlığı konuşuyorum kardeşlerim. Senin evin, ailen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı yer olmalıdır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu anda dünyada değil, olsaydı bu evde olurdu dedirtmelisin. Bu Müslümanlıktır. Bu ehli sünnet olmaktır. Çalışkan, gayretli, borca tenezzül etmeyen, küçücük bir evde 10 nüfus yaşayıp faizle yeni ev almaya çalışmayan, çocukları muhtaç olmasın kimseye diye 8 saat bir yerde çalışıp 8 saat başka yerde çalışarak geçimini güçlendiren ama bankadan kredi istemeyen Müslüman olmak zorundasın. Onun bunun ayıpları, hataları üzerine değil, kendi eksikliklerin ve kulluğun üzerinde mütalalar yapmalısın. Dinlenen, keyfine bakan ama şımarmayan Müslüman olmalısın. Su pahalı, çok arttı, gaz çok zamlandı diye ayarını kısmak yerine Allah israftan hoşlanmaz, mümine israf yakışmaz diye fazla harcamayacaksın. Müminle kafir arasındaki fark bu. Dere kenarında, milyarlarca metreküp su her saatte akıp giden bir derenin kenarında, yine dereye boşalacağı halde o suyu israf etmeden abdest alan mantık mümin mantığıdır. Bu mantığı kaybettikten sonra adı mümin de olsa suya çok zam geldi, gaza çok zam geldi, elektriğe çok zam geldi diye israf etmeyen adam mantığıdır. Ayrıntılarda gizli gibi duruyor ama gizli değil, çok açık. Kendi çocuğuna da, kendi akrabana da, komşuna da hor bakmayıp, kibirlenmeyip, mümin kardeşlerim, insanlıkta beraberiz diyebildiğin zaman Allah'ın razı olduğu yoldasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beğeneceği bir ümmetindensin demektir bu. Vakit israfında, benim ömrüm saniyelerle sınırlı zaten diye hassas olduğun zaman, haram olan, malayani olan, yani gereksiz ıvır zıvır işlerle vakit harcamadığın zaman sen müminliğini şuurlu bir şekilde yaşıyorsun. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim peygamberimdir sözün yerine oturmuş bir söz demektir. Eşin senin hakkında iyi bir mümindir dediği zaman samimi bir şekilde sen içi ve dışı bir insan demeksin. Lafla, edebiyatla, reklamla, mesaj atarak değil, içine sindirerek, adım yaparak, tuttuğun kabzan yaparak, bakışın yaparak sen imanı yerleştirdin kendine demektir. Ümmeti Muhammed'i ırkına, rengine, zenginliğine, parasına göre değil, imanına göre kardeşin bildiğin zaman, müminler arasında görüş farklılığı olsa da olmasa da onlar benim mümin kardeşlerimdir. Milyarlarca kafir iyi insan olsalar bile bir tane velev ki şarap içmiş olsun mümin etmez bu dünyada kardeşliğin bakımından diyebildiğin zaman ümmeti Muhammed kalitesi sende var demektir. Aksi takdirde kardeşlerim, biz Müslümanlığımızın, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme teslimiyetimizin lafını yapıyoruz. Lafla da olmuyor bu işler. İnsana ve hayvana merhamet ediyorsun ki Allah sana merhamet etsin. Böyle inanıyorsun. Ben bir hayvana eziyet edersem Allah da bana azap eder düşünebildiğin zaman ne mutlu sana. Ne mutlu sana. Çok para kazanıyorsun ama asla paraya tapınmıyorsun. Uyuyorsun, dinleniyorsun gece ama sabah namazı kaçırmıyorsun. Sabah namazı saat çalsa da çalmasa da uyanabiliyorsun. Çünkü senin hayatının bir parçası. Namazdan asla taviz vermiyorsun. Oruçtan taviz vermiyorsun. Oruç seni tutuyor. Sen orucu tutmadan önce. Öyle oruç tutuyorsun. Oruç seni tutuyor. Ağzını, gözünü, elini, cebini, her şeyini tutuyor ve kilitliyor oruç. Bu orucu tutuyorsun sen. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme imanım lafta kalmasın diye. Çok sinirli, hiperaktif, gergin, laflarına sığınma yerine sinir sistemini bozacak ortamdan uzak duruyorsun. Ağzımdan bir kötü söz çıkar, elim birisine darbe vurur da kıyamet günü dert içinde kalırım diye endişe ettiğin için. Kur'an okuyorsun, Kur'an'la ilgileniyorsun. Bir gün Kur'an okuyamadığın zaman huzurun kaçıyor. O gün sanki ilacını almadığın için hastalığın nüksetmiş gibi hissediyorsun kendini. Her gün bir sahife de olsa Kur'an okumadığın gün yok son 20 senende. Ne mutlu sana. Bak, bak, Kur'an getiren peygamberin peşinden gittiğinin belgesi bu. Ötlek değilsin. Korkak değilsin. Çünkü sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetisin ya. Onun peşinden gitme iddiasındasın ya. Allah'tan da bu iddiada seni başarılı kılmasını diliyorsun ya. Bu bunu gerektiriyor. Kendin için arzu ettiğini bütün insanlık için arzu ediyorsun. Sana doğruyu söyleyen senin torunun yaşında biri bile olsa kabul ediyorsun. Çocukların bile Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu böyledir dediklerini ve bunu kabul ettiklerini bildiğin için sen de onun gibi davranıyorsun. Demek ki kardeşlerim, avuçta ateş tutmak, avucun içinde ateş koru tutmak ne kadar zorsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarifinden anlıyoruz ki Müslümanlığın o kadar zor olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ateşi elle tutmanın zor olduğu kadar Müslümanlığı yaşamanın da zor olacağı zamanda mümin kalanlara, taviz vermeyenlere, dinini yıpratmayanlara müjdeler olsun dediğinde o müjde senin kulağında çınlayacak Allah'ın izniyle. Hiçbir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, siz hele bir Müslüman olun, çocuklarınız da Müslüman olsun, gökten size melekler zemzem suyu dökecekler, banyonuzu bile zemzemle yapacaksınız, hiçbir derdiniz olmayacak, size hasta olmayacaksınız, kimse size saldırmayacak diye bir vaatte bulundu mu? Torununun bile bu vaatte kulağı oldu mu? Kendi evine bu vaadi bulundurdu mu? Hayır. Seni çok seviyorum ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem diyen birine ne buyurdu? O zaman bir torba bul kendine, dert doldurursun ona buyurdu. Yani beni sevmenin bir bedeli var. Neden? Çünkü biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim peygamberimdir dedik ya, bunun karşılığında milyarlarca sene bile denmeyecek, hesabını kitabını yapamayacağımız sonsuz kadar bir mutluluk yaşayacağız cennette inşallah. O mutluluk, yani sonsuz mutluluk, milyarlar, yüz milyarlar, sonsuz milyarlar sene cennette ırmakların kenarında Allah'ın cemalini seyrederek bulunmak için 20 sene 50 sene çile çekmeye, iftiralara uğramaya, aç kalmaya, fakirliğe, her şeye razı olur mümin? Hesap kitap adamıdır mümin çünkü. Cennet gibi bir nimetin karşılığında. Evet, Allah'tan bela istemez, musibet istemez, afiyet ister ama gelene ve gelmesi muhtemel olana da hazır yaşar mümin. Mümin mantığı bu. Elhamdülillah. Bütün bunlar kardeşlerim lafla olmuyor. Hesap kitapla oluyor. Hesap kitapta ortada. Allah'ın dostlarının bu dünya hayatındaki çileleri gözümüzün önünde. Bedava olsaydı, lafla olsaydı bu Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh için olurdu. Ammar için olurdu. Sümeyye için olurdu. Lafla olmuyor. Neyle oluyor? Sebatla, dayanmakla, gayretle, ciddiyetle, üstüne ağrı dağını yük olarak koysalar bile tahammül etmeye razı olmakla oluyor. Dilerim Rabbim bu gayreti, bu direnci ve bu samimiyeti, bu heyecanı hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız'ı dinlediniz. Allah'ım.

0: Boomerang. Boomerang. Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır. Üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki bunlar aynı suyla sulanır ama ürünlerindeki verimde ve lezzette bazısını bazısına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Rad Suresi 4. Altından bir ses ona seslendi. Hüzne kapılma. Rabbin senin altında bir ark kılmıştır. Hurma dalını kendine doğru salla. Üzerine henüz oluşmuş taze hurma dökülüversin. Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Meryem Suresi 24-26. Hurma her şeyden önce içerdiği %50'den fazla şekerle son derece besleyici bir besin değerine sahiptir. Yüksek kalori ihtiva eden fruktoz ve glukoz içerir. Çok kolay ve hızlı bir şekilde azmedilebilir. Ayrıca doğum sırasında meydana gelen kan kaybı vücut şekerinin de düşmesine neden olur. Bu yüzden vücuda tekrar şeker girişinin sağlanması önemlidir ve hurma bu konuda fayda verir, tansiyonun düşmesini de engeller. Çocuğun anne karnında iyi gelişmesini sağlar ve annenin zayıf düşmesini önler. Annenin sütü bol ve besleyici olur. Aynı zamanda beyin içinde son derece faydalıdır. %2.2 oranında protein, A vitamini, B1 ve B2 vitaminleri içermektedir. İçerdiği protein sayesinde vücudun hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı korunmasını sağlar, hücreleri yeniler ve vücut sıvısını dengeler. İçindeki A vitamini sayesinde görme gücüyle vücut direncini artırır, kemik ve dişlerin güçlenmesini sağlar. B1 vitamini ile sinir sisteminin sağlıklı olmasını kolaylaştırır. Vücudun karbonhidratları enerjiye çevirmesine yardımcı olur. İştah ve sindirimi düzenler, B2 vitamini ile de vücudun enerji sağlaması ve hücrelerin yenilenmesi için protein, karbonhidrat ve yağların yakılmasına yardımcı olur. Bununla birlikte potasyum, sodyum, kalsiyum, demir, manganez ve bakır gibi vücut için gerekli olan minerallere sahiptir. Yine içerdiği potasyumun sodyumla birlikte faaliyet göstermesi sonucunda kalp ritimlerini normalleştirir. Potasyum beyne oksijen gitmesine de yardımcı olarak berrak düşünebilmeyi sağlar. Bununla beraber vücut sıvıları için uygun alkalik özelliği sağlar. Zehirli vücut atıklarını dışarı atması için böbrekleri uyarır. Yüksek kan basıncını düşürmeye yardım eder ve sağlıklı deri oluşumunu sağlar. Hurmanın ilgi çekici bir özelliği de yetiştiği ortamın insanları için son derece faydalı özellikler taşımasıdır. İçerdiği protein ve şeker, hurmanın genel olarak yetiştiği çöl ortamı için en besleyici besin türleridir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hurmayı çok severdi. Tek adetle yer ve çekirdeğini baş ve orta parmaklarıyla tutup çıkarırdı. Yine yaş hurmayla acuru birlikte yedikleri olurdu. Kim her sabah yaş hurmadan aç karnına 7 tane yerse, o gün ona zehir yahut sihir zarar vermez buyurmuşlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hurmanın yaşına da, kurusuna da bereketli olması için dua etmiştir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
3: Arnavutköy ve civarında arazi, Arsaç sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
15: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
16: en kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
17: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
18: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
19: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
20: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
21: Yıllardır direnişin adı sen oldun. Biz ribat ehliyiz dedin, nöbet tuttun. Ve sen gösterdin bize Hamza'nın kılıcındaki cesaretin nasıl olup da bir kurşun tanesine sığdığını ve zalimin üstüne yağdığını. Hep yanındayız, çünkü dualarımız hep seninle. Her ne kadar yanına gelemesek de, zalimin yakasına yapışıp sen kardeşimi yalnız mı sandın diye haykırıp hesap soramasak da, elbet bir gün bizim de ağlamaktan başka bir şeyler gelecek elimizden. İşte o zaman esir olmaktan kurtulacak Filistin, hür olacak Gazze.

0: bölgesel ve küresel çatışmalardan, dış politikanın parametrelerinden, uluslararası siyaset ve dünya gündemine dair analiz ve değerlendirmelerle dış politika programında buluşuyoruz.
1: Dış politika programıyla Mustafa Özcan her pazartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin, derler.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: Her türlü elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışıyla Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Öz Karaköy Elektrik 0537 594 32 42.
6: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
10: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara. Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
11: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
12: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
14: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
15: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
16: Aksa Akustik,
2: Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
3: Reklamları dinlediniz.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
18: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.

0: Özel FM. Dış politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.
1: Değerli dinleyenler, yeni bir programda tekrar beraberiz. Allah'ın selamı üzerimize olsun. Bugün de gazeteci yazar Mustafa Özcan hocamızla beraber yine bazı konulardan bahsedeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sefalar bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Hocam, vakit kaybetmeden öncelikle işgalcilerin Filistin bölgesinde yaptığı saldırılar sonrasında İran'a yaptığı saldırılar da olmuştu. Ve daha sonra ABD'de saldırı gerçekleştirdi. Hatta saldırılar gerçekleştirdi. Bu konuyla ilgili son bilgilerle birlikte eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın Mossad'la ilişkisiyle ilgili bir iddia, yalanlanan bir haber var. Hocam, haberin içeriğiyle ilgili bilgi verebilir misiniz? Ve bu konuda neler söylemek istersiniz?
2: Hay. İran-ABD ilişkileri yeni bir tırmanma şeridinde. Karşılıklı olarak tabii birbirlerinin aslında hedeflerini bombalıyorlar. Lakin burada değişik şeyler de var. Yani maksadı aşan boyutlar da var. Onlardan bir tanesi tabii Amerikalıların saldırıları elbette, yani maksadı aşıyor. Ama İran'ın da mesela Netef diye bir şey vardı. Suriye'nin güney bölgesinde, Ürdün'e yakın. Orada Amerikan üssü vardı. Amerikalılar o üsten çekildiler. İranlılar yine o üssü bombalamışlar, Amerikan üssü diye. Halbuki Suriye rejimine devredilmiş yani. Fırsattan istifade, İran öyle kamuflaj yaparak bazı yerlerde bombalıyor. Bunlar doğru değil. Hatta Kuveyt gibi ülkeler, Katar gibi ülkeler, yani onlar da aynısını söylüyorlar. Amerikan üslerinin bulunmadığı yerler, Amerikan üsleri varsayılarak vuruluyor vesaire diye. İran buralarda biraz özensiz davrandığı anlaşılıyor. Daha ziyade öbür ülkelerde, yani Amerikan yanlısı olarak kendine göre gördüğü ülkeleri bir dereceye kadar doğru, ama hepsi tamamı doğru değil tabii. Bombalıyor, cezalandırıyor vesaire. Dolayısıyla karşılıklı resleşmelerle birlikte, karşılıklı şeylerle birlikte, ne diyelim, intikam atışlarıyla birlikte olaylar tırmanma şeridinde devam ediyor. Peki bunun bölgesel yansımaları olabilir mi? Bazıları tabii bölgeye yayılabilir bu savaş vesaire diyorlar. Yani bölgeye yayılması hem Amerika'nın işine gelir hem İran'ın işine gelir. Hem onu söyleyeyim unutmadan. Yani savaşın bölgesel hale gelmesi hem Amerika'nın hem İran'ın işine gelir. Neden Amerika'nın ve İran'ın işine gelir? Şöyle, İran o zaman diyecek ki halkına, ya biz Amerika ile savaşmıyoruz, bakın Amerika'nın şeyleriyle, vekalet güçleriyle vesaire, yani 7 düvelle savaşıyoruz şeklinde bir argüman geliştirme imkanına sahip olacak. Zaten onları bir şekilde, dediğim gibi, cezalandırıyor veya bombalıyor. Dolayısıyla onlar katılırsa, ki katılmak istediklerinden emin değilim, yani katılmak istemiyorlar çünkü savaşın ne zaman biteceğini onlar da bilmiyor. Dolayısıyla yani ateşkes onların lehine, yani hem petrol sevkiyatı açısından hem bölgesel istikrar açısından, onlar bir an önce barış havasının gelmesini ve ateşkesin sağlanmasını istiyorlar. Yani Körfez ülkeleri bunu istiyorlar. Peki bu savaşın bölgeye yayılması, bölgesel hale gelmesi Amerika'ya nasıl, Amerikan çıkarlarına nasıl hizmet eder? Amerika da o zaman seyre bakar, kendisi biraz geri çekilir, savaşsın Araplarla İranlılar diye, tam aradığını bulmuş olur yani sonuç itibariyle. Dolayısıyla savaşın bölgeye yayılması hem İran'ın hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin işine gelir. Gerçekten de öyle maalesef, yani öyle. Bir başka boyut, ben sosyal medyayı takip ederken gözüme ilişti. O da şu, velayeti dini rehber Ali Hemeni'nin danışmanı, daha eski Dışişleri Bakanı Ali Ekber velayeti de olarak başbakanını falan fırçalıyor. Bilindiği gibi son sıralarda Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyarete gitti. Orada bazı açıklamalarda bulundu. Şimdi bazı şeyler, yorumcular şöyle diyorlar. Şimdi Suriye'de Kürtler mesajı aldılar. Neydi? Kürtler bilindiği gibi İsrail namına veya işte Amerika'nın namına ve kendi namlarına da tabii, onu da söyleyelim. Ne yapıyorlar? Vekalet mücadelesi yürütüyorlardı veya mücadele yürütüyorlardı. Vekalet güçleri olarak da anılıyorlardı. Suriye rejimiyle, yeni Suriye rejimiyle birkaç defa karşı karşıya geldiler. Türkiye'de tabii Suriye rejiminin yanında yer aldı. Ama Amerika'dan aldıkları net mesajla birlikte, yani vekalet güçlerine ekmek yok, yani biz artık bundan sonra vekalet güçleriyle çalışmayız deyince, bu defa şimdi eski şeylerin işte Malcolm Kobani vesaire, o tür isimlerin sesleri pek çıkmaz oldu. Yani ortalıkta gözükmez oldular. Bu neye bağlanıyor? Bu mesajın alınmasına bağlanıyor. Yani şeyde PYD'li Kürtler Suriye'de şeyin, Amerika'nın mesajını aldılar. Dolayısıyla kendilerine Amerika'dan destek çıkmayacağını zor zamanda gördüler. Ona göre hareket ediyorlar. Yani daha temkinli, daha teenniyle hareket ediyorlar. Doğrusu da bu olması lazım. Yani savaş yerine, vuruşmak yerine ne olacaklar? Kargaşayı artırır, başka bir şey değil. Yeni Suriye yönetiminin de hataları olabilir. Ama onu karşılıklı görüşmelerle, müzakerelerle vesaire halletmek daha doğru oluyor. Yani doğrudan savaşmak yerine karşılıklı olarak masaya oturup halletmek daha doğru olur. Siz Amerika ile masaya oturuyorsunuz. Niye şeyle, Suriye yönetimiyle masaya oturmayacaksınız? Ya da Suriye yönetimiyle de, yönetimine de sorulabilir bu. Siz Amerika ile masaya oturuyorsunuz. O zaman yerel unsurlarla, Kürtlerle vesaire niye masaya oturmuyorsunuz? Dolayısıyla müzakereler üzerinden bir yetiştirme politikası uygulanabilir. Bu herkes için hayırlı olur. Yani savaşta kan akıtmakta dediğimiz gibi pek hayır yok. Ancak son çare, yani artık en sonunda bütün yollar tüketilir de başka çare kalmaz. Onun üzerine savaş olur. Ama başka yollar tüketilmediyse, diplomatik yollar vesaire tüketilmediyse savaşa gerek yok, lüzum yok. Boşuna kan dökmeye lüzum yok. Yani dökülen Kürtlerin kanı da bizim kanımız, Arapların kanı da bizim kanımız. Hep öyle. Dolayısıyla burada teenni politikasının izlenmesi lazım. Şimdi Irak'a gelecek olursak, Irak'ta da vekalet güçleri son sıralarda Amerika'nın tercihi oldu. Ali Zeyd'di galiba. Irak Başbakanı yeni seçildiği için ismini tam olarak telaffuzu zorlanabilir. Hatırlamakta daha doğrusu. Dolayısıyla Ali Zeyd zannediyorum olarak yeni başbakanı. Şiilerin tercihi Nuri Maliki'den yanaydı. Nuri Maliki seçimleri kaybetmesine rağmen Şii eksen diyorlar veya Şii çerçeve diyorlar. Şii çerçevesi içinde başbakanlığa aday gösterildi. Bununla birlikte Amerika veto etti. Ali Zeyd onun yerine geldi. Dolayısıyla şimdi bunu İranlılar bunu hazmetmekte zorlanıyorlar. Ondan dolayı velayeti yeni başbakan Amerika'ya da gitti. Trump'la görüştü. Bu görüşme iki taraf açısından da olumlu geçtiği söyleniyor veya varsayılıyor vesaire. Dolayısıyla bu İranlıları kızdırdı. Ali Ekber velayeti yeni başbakanını, Çiçeği burnundaki başbakanını bir şekilde azarlıyor vesaire. Ama şu söyleniyor ya, Iraklı Şii vekil güçler de artık bundan sonra Irak'ta İran için ellerini yakmazlar, yani şeyin altına, ateşin altına ellerini koymazlar vesaire diyorlar. Bu çok net değil ama böyle iddialar var. Yani sadece Hizbullah'ın burada, yani Lübnan cephesinde Hizbullah'ın değerlerinden bu noktada ayrıldığı söyleniyor. Yani Hizbullah da elbette İran vekil güçlerinden bir tanesi bölgede, özellikle Lübnan'da ve İsrail'e karşı konumlanmış durumda veya tezleri veya iddialar o yönde. Dolayısıyla o bildiği yoldan şaşmıyor veya sapmıyor. Aynen devam ediyor. Ama öbürlerinde Irak'ta en azından tereddütler var. İran'la birlikte mi hareket edelim veya artık bundan sonra kim seçilirse ülkeyi o yönetsin, vekalet güçleri biraz geriye çekilsin diyecekler diyorlar. Bunu zaman gösterecek ama eğilim o yönde olduğu anlaşılıyor. Yani İran için dediğimiz gibi vekalet güçlerine harekete geçme ve ülkeyi destabilize etme havaları sezilmiyor. Yok şu anda en azından. Ama yine dengeler değişirse, bölgesel dengeler İran ABD arasında, bunların konumları da tutumları da değişebilir tabii. Yani onu da söylemek lazım. Fakat genel olarak dediğimiz gibi artık bölgede Amerika vekalet güçleri istemiyor. Ha, İsrail bunu istiyor, bilindiği gibi İsrail Kürtleri destekliyordu. İşte orada Hikmet Hecri vesaire Dürzüler. O bölgede Dürzüler, Kürtleri, PYD unsurlarını destekliyordu ama Amerika eskisi gibi değil. Vekalet güçlerini desteklemiyor. Niye onu bilemiyorum. Ama şimdiye kadar tabi destekledi. 2003'ten itibaren destekledi. Şimdi ise daha farklı bir politika izleme eğiliminde o gözüküyor. Ama İran'la ABD arasında saflaşma ise bu noktanın da billurlaşmasına, daha netleşmesine hizmet edecektir önümüzdeki dönemde. Günlerde olmasa bile önümüzdeki dönemde evet, tablo daha da netleşebilir. Tabii sorunun ikinci şıkkında Ahmet Necat'ı ele alacaktık. Ahmet Necat meselesi uluslararası gündemde, uluslararası haber ajanslarının gündeminde yer aldı. O da şu, New York Times'ta bir makale yayınlanıyor. İşte 4 kişinin kaleme aldığı bir makale. Bu kaleme alanlar arasında İranlılar da var. Yani İranlı muhabirler veya muhabirler de var, evet. Amerikalılar vesaire. Şöyle bir iddiada bulunuyorlar. Diyorlar ki Ahmet Necat geçen dönemde, yani 2009'lu yıllarda vesaire, Ahmet Necat şey oldu. Nuri Maliki ile Ahmet Necat aynı dönemde ikisi şeyin başbakanı oldu. Birisi İran'ın başbakanı oldu, diğeri Irak'ın başbakanı oldu vesaire. Ahmet Necat'ın işte başbakanlığı döneminde veya öncesinde vesaire Mossad'la işte bağlantı kurduğu veya Mossad'ın onunla bağlantı kurmak istediği vesaire söylendi. Tabii Necat bunu reddetti. Yani Necat göz hapsinde bulunuyor devrim muhafızları tarafından. Yani sonuç itibariyle rejim tarafından da tehlikeli bulunan birisi. Niye tehlikeli bulunuyor? Çünkü hesap edilemez şeyler var, çıkışları var. Yani kontrol dışı hareket edebiliyor Ahmet Necat. Ondan dolayı da Ali Hamenei tarafından dışlanmıştı. Bilindiği gibi 3 defa yeniden başbakan olmak için Nuri Maliki gibi, Nuri Maliki Irak'ta tabii, müracaat etmişti. Müracaatlar hiçbir zaman dikkate alınmadı. Yani reddedildi. Neden reddedildi? Güvenilir birisi olarak görünmediği için. Yani rejim, yani oradaki Şii müesses nizam da Ahmet Necat tehlikeli olarak buluyor. Tehlikeli buluyor. Niye? Sapkın bir gruba mensup olmakla suçluyorlar onu. Sapkın bir grup. Sapkın grup neymiş? Şeyhiye denilen İran'da, Irak'ta bir grup var. Şii bir grup var. Keşfiye de deniliyor bunlara. Ahmet Necat onlara yakın. Yani neden? Mehdi meselesini çok fazla gündeme getiriyorlar. Ahmet Necat geçmiş dönemlerde Mehdi ile buluştuğunu vesaire söylüyor. Sen şimdi Ali Hamenei Mehdi ile buluşmuyor, sen buluşuyorsun. Ne demek bu? Manevi olarak onun daha üst makamında olduğunu söylemek. Yani bu cüretkar bir iddia tabii. Cüretkar bir iddia. Bu adamın tekrar başbakan olması halinde neler yapmayacağını tahmin etmek zor olsa gerek. BM'deki konuşmalarından bir tanesinde aynen Kaddafi gibi yapmış diyor. Kaddafi de bazen böyle çok savunulamayacak tutumlar sergiliyordu BM'de vesaire. O da işte şeyde, ortamda Mehdi'nin silüetini, karaltısını vesaire gördüğünü söylemişti. Yani böyle mistik çıkışlar yapıyordu. O mistik çıkışlarla halk nezdindeki şeyini, rüzgarını bu şekilde güçlendiriyordu. Bu da rejimi korkutmuş olmalı. Yani rejim her ne kadar Şiiliğe dayanıyorsa da orada Velayet-i Fakih diye bir şey var, sistem var. Bu sistemin şeyleri, kodları, koordinatları belli. Ama Ahmet Necat'ın kodları, koordinatları belli değil. Her an nas dışına çıkabilir. Yani metin dışına çıkabilir her an Ahmet Necat. Dolayısıyla ondan dolayı devrim muhafızlarının göz hapsinde tutuluyor. Mossad ajanı olup olmadığı, bu çok talih bir şey, zannetmiyorum. Yani asıl kişiliğiyle bağlantılı İran'da sorunlar var Ahmet Necat'ın. Yani Mossad'da, ama şöyle bir ifadesi var tabii Ahmet Necat'ın, daha önce de konuşmuştu bunu. İsrail'le mücadele için biz bir birim kurduk. Karşı casusluk. Karşı casusluk birimi kurduk. Onun başına getirdiğimizde de Mossad ajanı çıktı vesaire diye. Bu da işte İsrail'in suikastlarda başarılı olmasının sırlarından birisini anlatıyor. Sırlarını anlatıyor. Hakikaten maalesef İran'da sızmalara sahne olan ülkelerden bir tanesi. Kamuran İnan'ın üçüncü dünya ülkeleri, Türkiye gibi ülkeler için söylediği bir şey vardı. Bu ülkelerin haini bol olur diye. Hakikaten maalesef şahsiyet aşınması çok olduğundan dolayı Orta Doğu ülkelerinden ben istisna etmiyorum. Yani her tarafta öyle. Yani İslami şahsiyetin bir şekilde aşınmasından dolayı insanlar çabuk paraya, kula, makama, şöhrete aldanabiliyorlar. Ya ülkelerini, insanları satabilirler, değerlerini satabilirler. Bu mümkün, yani bu oluyor, yani İran'da da var, diğerlerde var. Ama bu motomot birebir Ahmet Necdet'in Mossad ajanı olduğunu göstermez. Ama tehlikesiz olduğunu da göstermez. Yani Necdet tehlikeli bir adam. Dolayısıyla göz hapsinde tutuluyor bundan dolayı.
1: Teşekkürler hocam. İşgalci Siyonistlerin Gazze'ye ve Lübnan'a saldırılarında son yaşananlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Ve siz neler söylemek istersiniz?
2: Evet, tabii şöyle bir muhasebeye yaptığımız zaman İsrail hala vurmaya devam ediyor Filistinlere. Çünkü Filistinlerin hakikaten bir sahibi yok. Trump Lübnan'la alakalı olarak mesela azarlıyor Netanyahu'yu. Lübnan'ın güneyinden çekiliyor ama Filistin'de öyle değil. Filistin'de ortak proje geliştiriyorlar. İşte damat o, ondan sonra Netanyahu vesaire. Ne diyorlardı? Sahil cenneti tabir caizse, yani dünyevi şeyle, jargonla söyleyecek olursak, burayı bu şekilde adeta dünya cenneti haline getirmek için dediğimiz gibi proje hazırlıyorlar. Bu projeye göre işte burası zenginlerin vesaire uğrak yeri olacak. Bu şekilde şeyin Riviera diye, Fransızların Riviera diye tabirler var. Bunların deniz kenarlarında vesaire kumarın oynandığı yerler. Mesela Eriha'da Arafat döndükten sonra Eriha'ya İsrail'le nefes alma borusu olarak Eriha'yı, kumar. Yani şöyle, Yahudilerin kendi aralarında kumar oynamaları yasak. Birbirinden faiz almaları yasak. Ama Müslümanlardan faiz alabilirler. Müslümanlarla kumar oynayabilirler vesaire. Ondan dolayı nefes alma borusu olarak, Eriha'yı nefes alma borusu olarak gördüler. Ve Arafat'ı bu işin işte gözeticisi veya yöneticisi yapmak istediler Eriha üzerinde. Benzeri şeyler Suudi Arabistan'la Bahreyn'le ilişkilendirilebilir. Benzeri bir durum. Bilindiği gibi Bahreyn'de Suudi Arabistan'a yakın. Oraya 25 kilometrelik bir köprü kuruldu. Bahreyn'le Suudi Arabistan karası arasına. Dolayısıyla cumartesi, pazar günleri kendilerini eğlendirmek isteyenler, kumar oynamak isteyenler orada her şey mübahistan diyelim eski tabirle, yani kendilerine göre haram yollarla eğlenmek isteyenler Suudi Arabistan'da bulamadıkları ortamı bir şekilde Bahreyn'de buluyorlar, aynen Eriha gibi. Yani böyle şehirler maalesef böyle şehirler dünyada var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de işte kumarlanan bazı şehirleri vesaire var. Gazze'den bahsetmiş. Gazze'yi de böyle bir yer yapmak istiyorlar. Hatta çok enteresan, yani dünyada bir Dubai modeli var. Dubai modeli. Biraz yakın bir konu olduğu için oraya da temas etmek istedim. Grozny'ye gidiyorsunuz. Grozny'deki adamlar diyorlar bizim rüyamız buranın bir şekilde Dubai olması. Yani bütün dünyanın buraya gelmesi, akması vesaire, eğlence, şu kültürü, kültürel geziler, şunlar, bunlar, her türlü gezinin tertip edildiği, yapıldığı bir yer haline gelmiş diyorlar. Keza işte Kazakistan'a gidiyorsunuz, Kazakistan'da Almatı veya başka şehirler, diyorlar ki bizim hayalimiz Dubai gibi uluslararası bir şehir olmak. Peki Dubai nereden geliyor? Dubai de Hong Kong'dan geliyor aslında. Hong Kong İngiliz imalatı bu şey. Dubai'yi de İngilizler kurgulamışlardı. Dünyada böyle bir eğlence kültürü şeyi de var. İşte İran ABD savaşı çıkınca bunlar biraz geri planda kaldı. Özellikle Dubai. Ama yani şeyin Amerikalıların İsrail'le birlikte yapmak istedikleri buradaki Filistinleri sürmek, fakir fukarayı, ondan sonra onun yerine işte zenginlerin lüks şatafat içinde tatil geçirecekleri bir yer haline gelmek, getirmek, paraları da kendi aralarında cukka etmek tabiri caizse. Adamların derdi, rüyası bu. Ama bir taraftan da öldürmeye devam ediyorlar. İşte 70 bin kişi, 1000 günü aştı tabii. Yani şu an itibariyle 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan Aksa tufanı 1000 günü aştı. Hatta İsrail basınında da Deccal'ın 1000 günü diye yazılar yazılıyor. Deccal'dan maksat da Netanyahu'nun kendisi. Deccal hakikaten Deccal'a benzeyen bir adam. Öyle 1000 gün aşıldı. Dolayısıyla burada katliamlar devam ediyor. Yani hiç durdurak bilmiyor. İsrail'i frenleyen bir güç de yok. Yani her ne kadar İslam ülkeleri zaman zaman tepki gösteriyorlarsa da bu tepkinin karşılıksız olduğunu, bir şekilde kuru sıkı olduğunu gören İsrail bildiğini okumaya devam ediyor. İsrail işten anlar. Güç görmedikçe dediğim gibi Filistinlilere aman vermeyecektir. Katlanmaya devam edecek. Allah yardımcılar olsun. Yani ne diyelim, başka diyecek bir şey de bulamıyoruz tabii. Bir konu var. Orayı değiştirelim. İsrail karşısında Avrupa teslim olurken Batı alemi halklar özgün duruş sergiliyor. Avrupa'da bazı kıpırdamalar oluyor halk nezdinde. Bu dünyanın şeyinde de ne diyelim küpeştesinde veya dünya sahnesinde de böyle. Mesela işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde devletler birbirine veto ederek İsrail'e yaşam alanı açıyorlar. İsrail'e nefes borusu açıyorlar. Ama genel kurulda yapılan oylamalarda vesaire, genel kurul ne? Serbest orada. Yani veto yetkisi olmayan ama oylama imkanı olmayan ülkeler de İsrail aleyhine oylamalarda kendi haklarını bu şekilde kullanıyorlar. Buralarda genellikle kararlar İsrail aleyhine bağlayıcı olmaksızın İsrail aleyhine, Filistinler aleyhine vesaire sağlanıyor. Dolayısıyla dünyanın her tarafında öyle. Siyasiler İsrail'den yana, halk Filistinler'den yana. Şeyde de öyle, BM'de de öyle, her yerde öyle, Avrupa'da da öyle. Şimdi Avrupa'da bilindiği gibi sosyalistler vesaire daha insani davranıyorlar. Filistin konusuna daha sıcak bakıyorlar. Şeyde Avrupa Birliği'nde bir imza kampanyası olmuş. İmza kampanyasına 1 milyon 300 bin civarında insan katılmış ve imza atmışlar Filistinliler lehine. İmzanın şeyi şu, karşılığı veya talebi şu: Avrupa ülkeleri İsrail'le ilişkilerini gözden geçirsin. Akdeniz'de ortaklığı, ondan sonra ticari işbirliğini veya ortaklığı bu şekilde gözden geçirsin. Yani İsrail'e yönelik olarak cezalandırma paketleri uygulansın. Yani böyle gitmez bu diyorlar. Fakat Avrupa Birliği ve Batı siyasiler deve kuşu politikası uyguluyorlar. Yani halk duyarlı ama onlar duyarsız, hep geçiştiriyorlar vesaire. Şimdi o tür taleplere, halkın talepleri tabii Avrupa Parlamentosu'na falan yansıyor bu. Taleplerine argümanla karşılık veriyorlarmış? Şunu söylüyorlar: müzakere sürecindeyiz. Bu tür müdahaleler veya bu tür istekler müzakere sürecini gölgeleyebilir. Gölgeleyebilir. Ya yani siz yani neyin gölgelenmesinden bahsediyorsunuz? 70 bin kişi hayatını kaybetmiş. Maalesef İslam ülkeleri de böyle. Bakın Avrupa Birliği kriterleri dediğimiz şey yalandan ibaret. Yani bu Filistin meselesinde açıkça ortaya çıktı ve hala çıkıyor. Bizde de aynı kandırmaca devam ediyor. Eser Şehri bir ara Gazze'deki olaylar böyle ayyuka çıktığında bir girişim başlattı. İslam alemi nezdinde ve dünya nezdinde, hatta Papa ile falan da bazen görüşüyorlar. O da şu, yani İsrail'e yaptırım uygulansın. Yani eser şeyi. Ahmet Tayyip şeye, İsrail'e müeyyide uygulansın dedi. Peki Mısır hariciyesi onun karşısına nasıl çıktı? Aynı Avrupa Birliği'nin argümanlarıyla, diliyle karşılıklı. Dedi ki müzakere sürecini baltalamayalım. Ya ne müzakere süreci? Onun üzerine bak, eser şeyhinin veya eserin başvurusu üzerinden aylar geçti. Ne müzakere? Ne müzakeresi? Çok enteresan bir şey. Ama İsrail utanmayan bir devlet. İsrail'i destekleyenler de utanmayanlar. Onlar da utanmıyorlar bu şekilde. Dolayısıyla körler sağırlar, birbirine ağırlar derler ya, aynen öyle. Şey siyaseti, deve kuşu siyaseti gidiyorlar. Yani başlarını kuma sokuyorlar, gövdelerini meydanda ama başları kumda, ben yokum diyorlar. Ya var olduğuna dair gövden tanıklık yapıyor, şahadette bulunuyor, tanıklık yapıyor. Sen ise kendi kendini kandırıyorsun, sokmuşum başını kuma. Dolayısıyla Avrupa Birliği şeyleri, kriterleri çökmüş durumda. Yani genel olarak bazen halklar da birbirine karşı zulmediyorlar. İşte miras meselesinde vesaire şeyler de olduğu gibi. Ama gene siyasi olarak baktığımız zaman dediğim gibi kurulu klişelerin, ezber klişelerin arkasında işte böyle söylüyorlar. Yani müzakerelere fırsat tanıyalım. Ne müzakeresi? İsrail ne müzakeresinden anlıyor? Lindsey Graham'la ilgili konuşacaktık. O konunun içinde değerlendirecektim ama yeri geldiği için öne alayım. Onu şey yapayım. Şimdi İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog şeyle, El Arabiya kanalıyla konuşmuş. El Arabiya kanalı kimin? Kimin? Suudi Arabistan. Adam ne diyor? Herzog şunu söylüyor. Diyor ki benim diyor bütün emelim diyor İsrail'in diyor işte bu İbrahimizm anlaşmalarını tamamlaması diyor. Bunun için ivedilikle diyor Suudi Arabistan'la barışmamız lazım. Suudi Arabistan'la anlaşmamız lazım diyor. Şimdi El Arabiya'nın oraya gitmesi, Isaac Herzog'la görüşmesi aslında bu noktada İsrail'e şanak tutmak. Yani şimdi görüşmenin başlangıcı, yani basın üzerinden bazen görüşmeler oluyor, işte diplomatik olarak oluyor vesaire. İlle doğrudan tanımak gerekmiyor. Doğrudan tanıma şeyin, sürecin sonunda oluyor, meydana geliyor. Dolayısıyla çok enteresan bir şey. Adamlar yılmıyorlar, her türlü katliam yapıyorlar. Ondan sonra tüy dikiyorlar bir de. Bir de az kirası istiyorlar. Yani az kirası derler ya. Onu istiyorlar maalesef. Isaac Herzog'un sözleri onu gösteriyor. Suudi Arabistan'da barışa doğru gideceğiz diyor. Suudi Arabistan'da şimdi İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri'nin baskıları altında. Tabii bir taraftan da İran var. Dolayısıyla İran hesapları da bu şekilde İsrail hattını sıcak tutuyor. Yani Suudi Arabistan ile İsrail hattını sıcak tutuyor. Velhasıl yani İslam dünyasında ve dünyada savunulacak bir yer yok. İnşallah Allah hepsini durumu hayra tebdil eder. Külliyen inşallah. Sulhu am veya ne derler ona, inşallah adalet yeryüzünde külliyen tecelli eder. O zulümler bir şekilde ortadan kalkar. Şimdi de zulmün en koyu olduğu yer Filistin. Allah Filistin'den yardımcısı olsun.
1: Amin. Teşekkür ederiz hocam. Son olarak da Trump ve Netanyahu'nun ilişkileriyle ilgili son durum hakkında neler söylemek istersiniz?
2: Evet. Ona gelmeden bu şey Lindsey Graham hakkında tam şey yapmadık. Bir kelam edeyim, ondan sonra oraya gelelim. Lindsey Graham bilindiği gibi Türkiye'ye gelmişti. Trump'la birlikte NATO zirvesine katılmıştı. Adam iki düşmanlığıyla, iki dostluğuyla tanınan bir adam. Sürpriz birden öldü. Hatta işte komplo teorileri devreye girdi. Kim öldürdü? İran mı öldürdü? Rusya mı öldürdü vesaire, ne oldu diye. Şimdi düşmanları İran ve Rusya'ydı. İran ve Rusya. Dostları kim? İsrail. Lindsey Graham dostları da İsrail, ve benzeri ülkeler, tabir caizse benzeri ülkeler, elbette şey değil, İslam ülkeleri vesaire değil, İslam'a karşı oldukça soğuk, oldukça hasmane tutum sergileyen adamlardan bir tanesi. Hatta kendisine şeytanın avukatı diyorlar. Zira birkaç yıl evvelki konuşmalarından birisinde Gazze'ye nükleer silahlar, nükleer silah atılmasını istemişti. Nükleer silah atılmasını istemişti. Yani orada işte 2 milyon 400 bin civarında bir insan yaşıyor. Yani şimdiki o sayıdan şehitleri vesaire çıkartırsak işte yine 2 milyon 300 bin civarında bir kitle yaşıyor. Bu kitlenin nükleer silahlarla bir şekilde imha edilmesini, soykırma uğratılmasını dediğimiz gibi istiyor. Dolayısıyla böyle bir adamdı. Ondan dolayı İslam dünyasına ve dünyada kendisini bir seven yoktu. Hatta ailesi de şey istemişti, ölümü üzerine haberlere sansür kısıtlama istemişti. Amerika'da tabii, Amerika'yı kastediyor. Çünkü ne kadar, kim bilir ne kadar kirli geride bıraktığı şeyler var. Elbiseler var, kirli elbiseler var. Ondan dolayı ifşaattan korkuyorlardı. Yani esrarının bu şekilde dışarıya sızdırılmasından, görülmesinden vesaire korkuyorlardı. Hakikaten şeytanın avukatıydı. Ve İsrail üzülmüştür tabii. İsrail'in sadık dostları arasındaydı. Trump'ın da sadık dostları arasındaydı. Ama eceliyle mi öldü yoksa birileri zehirledi mi? Ama ani bir şekilde öldü. Kesin Türk gibi adammış, daha yaşayacağını umuyormuş. Ama belki de Filistinlerin bedduaları ve ahları tuttu. Ve kendisi öbür dünyayı tam uyup oyladı diyebiliriz. Axios haber sitesi diye bir site var Amerika'da. Son bir yıldan beri çok aktif olarak haberleriyle dünya kamuoyunu meşgul eden bir site burası. Zaman zaman ilginç haberler üretiyor. İşte dünyada mesela İsrail'de Haaretz gazetesi var. Sol. O da zaman zaman kimsenin yazmadığını yazdığından dolayı böyle şeyle, ilginç haberlerle falan anlıyor. Axios gazetesi de veya haber sitesi de aynı şekilde enteresan haberlerle birlikte anılıyor. Şimdi bilindiği gibi NATO zirvesi sırasında Trump Türkiye'ye sıcak davrandı. Yani F-35 projesinin bu şekilde yeniden başlatılmasına dair prensipte muvaffakatta bulundu. Yani prensipte onay verdi ama tabii sadece onları yetmiyor herhalde. Belirli kurullardan geçmesi lazım. İşte kongreden vesaire geçmesi lazım. Bu arada tabii Lindsey Graham da aynen şey gibi, Netanyahu gibi, bu silahların Türkiye'ye satılmasını veya işte savaş uçaklarının Türkiye'ye satılmasına karşı çıkıyordu. Ama Türkiye'ye geldikten sonra NATO zirvesi sırasında ilginç bir yaklaşımda bulundu veya eski yaklaşımı terk ederek daha olumlu bir tutum sergilemeye başladı. Bu da hayrete mucip oldu. Yani neden tutumunu değiştirdi, yani bu Trump'tan mı kaynaklanıyor vesaire gibi suallere veya sorgulamalara neden oldu diyebiliriz. Şimdi burada NATO toplantısı yapıyorken tabii Netanyahu da sürekli olarak Amerikan kamuoyunu manipüle ediyordu, imale ediyordu. İmale etmek, manipüle etmek, yani istismar ediyordu. Ve bazı kanallara çıkarak oralarda konuşma yapıyordu. Netanyahu konuşmasında Türkiye'yi çıkarılan F-35 projesine yeniden almanın doğru olmayacağını vesaire söylüyor. Bu da Trump'ı küplere bindiriyor. Diyor ki bu konuda açıklama yapmaya yetkisi yok. Yani Amerikan kamuoyunun etkisi altına alma yetkisi yok. Bu yetki bizden, ister satarız ister satmayız. Yani burada lobicilik faaliyetine girişmesi veya üstlenmesi bu şekilde bizim doğru bulmadığımız bir tutum diyor Trump. Trump son sıralarda evet kızıyor. Şöyle, aslında bölgede iki cephede savaş var. Bu savaş bir cephede fiili savaş İran'la ABD arasında. İkincisi de verbatim diyorlar. Verbatim. Yani sözel savaş var. Sözel savaşta İsrail ile Amerikalılar arasında sözel savaş var. Yani ağız dalaşı var, tabiri caizse bizde öyle derler, ağız dalaşı. Burada ağız dalaşı var. Ağız dalaşı ne kadar muvazaalı, yani kontrollü, ne kadar danışık dövüş, onu bilemiyoruz. Ama böyle bir şey var. Böyle bir şey var son sıralarda. İsrail ile ABD arasında biraz makasın açıldığını söyleyebiliriz. Gelen işaretler o yönde. Dolayısıyla Trump Netanyahu'yu azarlıyor. Daha önce de söylemişti kaç defa. Ya, bu işlerde patron benim. Yani İsrail ile ilişkilerde son söz söyleyecek patron benim. Netanyahu değil. Kim kimi yönetiyor sorusuna ben Netanyahu'yu yönetiyorum. Netanyahu beni yönetmiyor. Hatta İsrail'i ben kurtardım. İsrail beni kurtarmıyor. Ben İsrail'i kurtarıyorum vesaire şeklinde sözler sarf etti. Trump'ın tabii ne söyleyeceğini tahmin etmek zor. Ama herhalde Netanyahu'ya biraz kızdı. Baştan beri aslında kızma nedenleri var. Eski başkan seçildiği zaman, Trump da seçim yarışına girdiği zaman eski Cumhurbaşkanı, eski başkan, Amerikan başkanı hemen ilk kutlayanlardan bir tanesi Netanyahu olmuştu. O tabii gözlerden kaçmadı ve Trump'ın tepkisini çekti. Saban diye bir Yahudi iş adamı var. O da Trump onun intikamını alır. Onu şeyde bırakmaz. Askıda bırakmaz. İntikamını alır demişti Saban. Yahudi asıllı bir iş adamı. Meşhur Amerikalı. Öyle demişti. Yani geçmişten gelen bazı sabıkalar da var. Kızgınlıklar da var vesaire. Epstein dosyası da bunlardan bir tanesi olabilir. Yani tabii o Epstein üzerinden Trump'ı manipüle ettikleri bir gerçek. Trump bunu bilmiyor mu? Bilmemesi mümkün değil. Dolayısıyla belki ilk sıralarda tepki gösteremedi fazla ama zamanla tabii o acısı oturuyor. Siniyor. Acısı oturuyor. Bundan dolayı da beklenmedik tepkiler verebiliyor. Yani dolayısıyla Amerika İsrail arasındaki uyum yara almış durumda. Yani eskisine nazaran. Şimdi o noktada başka bir değerlendirme de Vance ait. Başkan Yardımcısı. Bu daha şey konuşuyor. Açık dobra dobra konuşuyor. İsrail konusunda. İsrail'de bizim çıkarlarımız aynı. Şey ayrı. Yani biz Amerika'yız. İsrail. İsrail. Dolayısıyla İngiltere, Fransa ile ilişkiler bizim açımızdan neyse İsrail'de de odur. Odur. İsrail'de ilişkilerde odur diyor. Yani biz bunları ayırmayız. Dolayısıyla ayrıcalıklı bir konumda değil İsrail. Yani imtiyazlı bir konum yok bizim nezdimizde diyordu. Kim diyordu bunu? Vance. Amerikan Başkan Yardımcısı. Dolayısıyla dört koldan Netanyahu'ya saldırıyorlar. Bakalım nereye doğru gidiyor işler. İşler karma karışık hale geldi. Özellikle bu Gazze olaylarından, İran olaylarından sonra. Ne derler? İşler bulanmadıkça durulmaz derler inşallah. Bu durulmaya doğru evrilir.
1: Teşekkürler hocam. Bizim bugün sorularımız bitti. Eklemek istedikleriniz varsa son sözlerinizi buyurunuz.
2: Valla dünyada tabii her şeyi takip etmek zor ama dediğimiz gibi dünyada zehirli bir hava var. Bu da zulümden kaynaklanıyor. Yani dünyaya zulüm çöreklenmiş durumda. İnşallah yakın bir gelecekte insanoğlu intibaha gelir ve kalıcı değerler üzerine yeniden dediğimiz gibi bir düzen, dünya düzeni, bölgesel düzen, dünya düzeni kurulur. Dolayısıyla bu düzende İsrail gibi saldırgan ülkeler kalmaz. Hatta Amerika gibi ülkeler de inşallah dediğimiz gibi ya ıslah olurlar ya da defolur giderler. Dolayısıyla ben istikbalden umutluyum. Yani umudumuzun kaynağı da Cenab-ı Hak. Yani her zaman böyle gelmiş böyle gider diye bir şey yok. Kaide kural yok. Dolayısıyla İnne mealosu yusra diyor. Her zorlukla birlikte kolaylık var. İnşallah kolaylık devresine hep birlikte ulaşırız.
1: Çok teşekkürler hocam. Değerli dinleyenler, bugün de programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta nasip olursa tekrar bir araya geleceğiz.
0: Dış politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
8: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
12: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
15: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
16: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
4: Reklamları dinlediniz.
18: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
19: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
20: Bismillahirrahmanirrahim.
21: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi İbrahim Nehai rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Tarihte helak olmuş topluluklar ancak üç şeyi yapmalarından dolayı helak olmuşlardır. Çok konuşmak, çok yemek, çok uyumak.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaye.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamici bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

0: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 15 65.
3: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: Vuslat dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
7: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
8: Saat 11.
9: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net
10: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: Akılsız insanlar bu Müslümanları daha önce yöneldikleri kıbleden çeviren sebep nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediği kimseyi doğru yola yöneltir.

Ve işte böylece biz sizi örnek bir ümmet kıldık ki insanlar nezdinde hakkın şahitleri olasınız ve peygamber de sizin hakkınızda şahit olsun. Daha önce yöneldiğin kıbleyi tekrar kıble yapmamızın sebebi, sırf peygamberin izinden gidenlerle ondan ayrılıp gerisin geriye dönecekleri meydana çıkarmaktır. Gerçi bu oldukça ağır bir iştir. Ancak Allah'ın doğru yola erdirdiği kimseler için mesele teşkil etmez. Allah imanınızı zayi edecek değildir. Çünkü Allah insanlara karşı pek şefkatlidir, çok merhametlidir.

Elbette ilahi buyruğu bekleyerek yüzünün semada aranıp durduğunu görüyoruz. Artık müsterih ol. İşte memnun olacağın kıbleye seni yöneltiyoruz. Haydi yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Siz de ey müminler, nerede olursanız olunuz, yüzünüzü oraya doğru çevirin. Kendilerine kitap verilmiş olanlar, kıbleyi çevirmenin gerçekten Rableri tarafından olduğunu bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir.

Kendilerine kitap verilmiş olanlara her türlü delili de getirsen, onlar senin kıblene yönelmezler. Sen de onların kıblesine dönecek değilsin. Zaten onların da bazısı bazısının kıblesine yönelmez ki. Faraza, sana gelen bunca ilimden sonra onların keyiflerine uyacak olursan, bilmiş ol ki o takdirde sen de zalimlerden olursun.''

0: Kendilerine kitap vermiş olduğumuz kimseler, onu, Muhammed'i tıpkı evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken onlardan bir kısmı bile bile gerçeği gizler.
1: El-Hakku min Rabbike felâ tekûnenne minel mumterîn.
0: Hak ve gerçek olan Rabbinden gelendir. Bunda hiç tereddüdün olmasın.

Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydin öyleyse hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olursanız olunuz, Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ

0: Her nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü Mescid-i Haram tarafına döndür. Şüphesiz ki böyle yapmak Rabbin tarafından gelen gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

Her nereden yola çıkarsan çık, sen yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ve siz de ey müminler, her nerede olursanız yüzünüzü oraya doğru çevirin ki, halk aleyhinizde kullanacak bir delil bulamasın. Yalnız onlardan haksızlık edenler başka. Siz de onlardan değil, benden çekinin ve o tarafa yönelin ki, size olan nimetlerimi tamamlayayım. Ve böylece siz de doğru yolu tutmuş olasınız.

0: Nitekim size ayetlerimizi okuması, sizi tertemiz hale getirmesi, size kitap ve hikmeti ve bilmediğiniz nice şeyleri öğretmesi için sizden birini elçi gönderdik.
1: فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ
0: Öyleyse siz beni zikredin ki ben de sizi anayım. Bana şükredin. Sakın nankörlük etmeyin.

Ey iman edenler! Sabır göstererek ve namazı vesile kılarak Allah'tan yardım dileyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir.

0: Allah yolunda öldürülenler hakkında ölü demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz bunun farkında değilsiniz.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
0: Biz mutlaka sizi biraz korku ile, biraz açlık ile yahut mala, cana veya ürünlere gelecek noksanlıkla deneriz. Sen sabredenleri müjdele.

Sabırlılar o kimselerdir ki başlarına musibet geldiğinde biz Allah'a aidiz ve vakti geldiğinde elbette ona döneceğiz derler.

İşte Rableri tarafından bol mağfiret ve rahmete mazhar olanlar onlardır. Doğru yolu bulanlar da ancak onlardır.

Safa ile Merve, Allah'ın belirlediği nişanelerdendir. Kim hac veya umre niyetiyle Kâbe'yi ziyaret ederse, oraları tavaf etmesinde bir beis yoktur. Her kim de farz olmadığı halde gönlünden koparak bir hayır işlerse, mükafatını görür. Zira Allah şükrün karşılığını verir. O az amele çok mükafat verir ve her şeyi bilir.

0: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
1: İnsanlar için biz kitapta açıkladıktan sonra indirmiş olduğumuz aşikar delil

0: İnkar edenler ve inkarcı olarak da ölenler var ya, işte Allah'ın, meleklerinin ve bütün insanların laneti hep onların üstünedir.
1: خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
0: Onlar bu lanet içinde ebedi olarak kalırlar. Onların azapları hafifletilmeyeceği gibi kendilerine yeni bir mühlet de verilmez.
1: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
0: Hepinizin ilahı tek ilahtır. Ondan başka tanrı yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir.
1: اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ

Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün sürelerinin değişmesinde, insanlara fayda sağlamak üzere denizlerde gemilerin süzülüşünde, Allah'ın gökten indirip kendisiyle ölmüş yeri canlandırdığı yağmurda ve yeryüzünde hayat verip yaydığı canlılarda, rüzgarların yönlerini değiştirip durmasında, gökle yer arasında emre hazır bulutların duruşunda, elbette aklını çalıştıran kimseler için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır.

0: Öyle insanlar vardır ki, Allah'tan başkasını Allah'a denk tutar, tıpkı Allah'ı severcesine onları severler. Müminlerin Allah'a olan sevgileri ise, her şeyden daha ileri ve daha kuvvetlidir. O, böyle yaparak, kendilerine zulmedenler, azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi, bütün kuvvet ve kudretin yalnız Allah'a ait olup, Allah'ın azabının pek şiddetli olduğunu keşke şimdiden bilselerdi.
1: اِتَّبَرَّ الَّذ۪ينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابَ
0: İşte önderler, kendilerini izleyenlerden uzak durdular. Azabı gördüler ve aralarındaki her türlü bağ kesildi.

elimize bir fırsat geçse de, onların bizden uzak durdukları gibi biz de onları reddetseydik. İşte Allah Teala onlara bütün yaptıklarını en şiddetli pişmanlıklar halinde gösterecektir. Onların o ateşten çıkacakları da yoktur.

Ey insanlar! Yeryüzünde olan bütün nimetlerimden helal hoş olmak şartıyla yiyiniz. Fakat şeytanın peşinden gitmeyiniz. Çünkü o sizin besbelli düşmanınızdır.

O sizi hep çirkin işler ve hayasızlık yapmaya, bir de Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri iddia etmeye teşvik eder.

onlara, gelin Allah'ın indirdiği buyruklara tabi olun denildiğinde, hayır, biz babalarımızı hangi inanç üzerinde bulduysak ona uyarız derler. Babaları bir şeye akıl erdirememiş ve doğruyu bulamamış olsalar da mı onlara uyacaklar?

İnkarcıları Hakk'a çağıranın durumu, tıpkı bağırıp çağırmadan başka bir şeyden anlamayan hayvanlara haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bundan ötürü akıllarını kullanıp gerçeği anlayamazlar.

Ey iman edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların temiz ve helalinden yiyiniz. Eğer yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, O'na şükrediniz.

O size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini haram kıldı. Kim mecbur kalırsa, başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret miktarını geçmemek şartıyla bunlardan yemesinde günah yoktur. Allah gafurdur, rahimdir. Günahları çok affeder, merhamet ve ihsanı boldur.

Allah'ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyip onu birkaç paraya satanlar var ya, işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmazlar. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlara son derece acı bir azap vardır.

İşte onlar hidayeti bırakıp dalaleti, mağfireti verip azabı satın almışlardır. Bunlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıymışlar.

0: Böyle olacaktır. Çünkü Allah kitabı gerçek bir gaye ile hak olarak indirmiştir. Ve kitap hakkında ihtilafa dalanlar haktan pek uzağa düşmüşlerdir.
1: لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

0: İyilik ve hayır, yüzlerinizi doğuya ya da batıya doğru çevirme değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman eden, sevdiği malını Allah'ı hoşnut etmek için yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalan gariplere, isteyenlere ve boyunduruk altında bulunup hürriyetine kavuşmak isteyen köle ve esirlere veren, namazı hakkıyla ifa edip zekatı veren, sözleştiği zaman sözlerinde duran, hele hele sıkıntı ve hastalık hallerinde, savaşın şiddetli esnasında sabreden kimselerin davranışlarıdır. İşte onlardır imanlarında samimi olanlar ve işte onlardır Allah'ı sayıp günahlardan korunan takvalılar.
1: Ya eyyühellezîne âmenû kutibe aleykumul kısâsu fil katlâ. الحر بالحر والعبد بالعبد

0: من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Ey iman edenler! Öldürülen kimselerin hakkını almak için size kısas farz kılındı. Hür, hür ile, köle, köle ile, dişi, dişi ile kısas olunur. Ama kim maktulün velisi tarafından affedilirse kısas düşer. Bundan sonra diyeti ona güzel bir şekilde ve tam olarak ödemek gerekir. Bu esneklik Rabbiniz tarafından bir kolaylık ve lütuftur. Artık kim bundan sonra karşıdakinin hakkına tecavüz ederse ona son derece acı bir azap vardır.

0: Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Böylece korunmayı umabilirsiniz.
1: كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
0: Sizden öleceğini hisseden herhangi biriniz geriye mal bırakacaksa, annesi, babası ve akrabaları için münasip bir tarzda vasiyet etmesi size farz kılındı. Bu, haksızlık yapmaktan korunan takvalılar üzerine borçtur.

Kim bu vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, artık vebali değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

Vasiyet edenin hataya düşüp haksızlığa kaymasından veya günaha girmesinden endişe edip ilgililerin arasını bulan kimse hiçbir vebale girmez. Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki, fenalıklardan korunursunuz.

Oruç sayılı günlerdedir. Sizden her kim o günlerde hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. Oruç tutamayanlara fidye gerekir. Fidye, bir fakiri doyuracak miktardır. Her kim de kendi hayrını olarak fidye miktarını arttırırsa, bu kendisi hakkında elbette daha hayırlıdır. Bununla beraber, eğer işin gerçeğini bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.

O sayılı günler Ramazan ayıdır. O Ramazan ayı ki insanlığa bir rehber olan, onları doğru yola götüren ve hakkı batıldan ayıran en açık ve parlak delilleri ihtiva eden Kur'an o ayda indirildi. Artık sizden kim Ramazan ayının hilalini görürse o gün oruca başlasın. Hasta veya yolcu olan tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. Allah sizin hakkınızda kolaylık ister, zorluk istemez. Oruç günlerini tamamlamanızı size doğru yolu gösterdiğinden ötürü Allah'ı tazim etmenizi ister. Şükredesiniz diye bu kolaylığı gösterir.

Kulların beni senden soracak olurlarsa, bilsinler ki ben pek yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Öyleyse onlar da davetime icabet ve bana hakkıyla inanıp tasdik etsinler ki, doğru yolda yürüyerek selamete ersinler.

Ey kocalar! Oruç tuttuğunuz günlerin gecelerinde eşlerinize yaklaşmak size helal kılındı. Eşleriniz sizin elbiseleriniz, siz de eşlerinizin elbiselerisiniz. Allah, nefsinize güvenemeyeceğinizi bildiği için yüzünüze bakıp size bu lütufta bulundu. Artık bundan böyle onlara yaklaşıp Allah'ın sizin için takdir buyurduğu neslin arayışı içinde olun. Şafak vaktine, günün ağarması gecenin karanlığından fark edilinceye kadar yiyin, için. Sonra gece girinceye kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde itikafta bulunduğunuz sırada eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın yasak sınırlarıdır. Sakın o hudutlara yaklaşmayın. İşte böylece Allah insanlara zararlardan sakınıp korunmaları için ayetlerini iyice açıklar.

0: Bir de birbirinizin mallarını haksız yollarla yemeyin. Halkın mallarından bir kısmını bile bile haksız yere yemek için rüşvetlerle hakimlere koşmayın.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ وَلَيْسَ

Sana hilalleri sorarlar. De ki, onlar insanlar için, özellikle hac için vakit ölçüleridir. Evlere arka taraftan girmeniz fazilet değildir. Asıl fazilet, haramlardan sakınan insanın gösterdiği fazilettir. Öyleyse evlere kapılardan girin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki, umduğunuza kavuşasınız.

0: Sizinle savaşanlara karşı siz de Allah yolunda savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez.
1: وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

0: Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne, dinden döndürmek için işkence yapmak, adam öldürmekten beterdir. Yalnız onlar, Mescid-i Haram'ın yanında sizinle savaşmadıkça, siz de onlarla orada savaşmayın. Fakat onlar size savaş açarlarsa, siz de onlarla savaşın. İşte kafirlerin cezası böyledir.
1: فَاِنْ يَنْتَهَوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Şayet onlar vazgeçerlerse, siz de savaştan vazgeçin. Zira Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Bu fitne, işkence ortadan kalkıp, din ve itaat yalnız Allah'a mahsus oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer inkardan ve tecavüzden vazgeçerlerse, bilin ki zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.

Haram ay, haram aya bedeldir. Hürmetler karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa, siz de aynısıyla karşılık verin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah bu sakınanlarla beraberdir.

0: Allah yolunda malınızı harcayın da, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın ve hep güzel davranın. Çünkü Allah güzel hareket edenleri sever.
1: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ

Haccı da umreyi de Allah rızası için tamamlayın. Eğer engellenecek olursanız, o durumda kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurbanlık yerine varıncaya kadar başınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta yahut başından rahatsız olan varsa, ona fidye olarak oruç tutmak, sadaka vermek yahut kurban kesmek gerekir. Hastalık veya yol emniyeti olmaması gibi sebeplerle haccınızın engellenmesinden emin olduğunuz zaman ise, her kim hacca kadar umre, temettu yaparak sevap kazanmak isterse, onun da kolayına gelen bir kurban kesmesi gerekir. Kurbanlık temin edemeyen kimse, 3 gün haçta, 7 günde döndüğünüz zaman memleketinde olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu, temettu ve kurban, harem bölgesinde, Mekke'de ikamet etmeyenler içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu iyi bilin.

Hac malum aylardadır. Kim o aylarda haccı ifaya azmederse, bilsin ki hac esnasında ne cinsel yaklaşma, ne günah sayılan davranışlarda bulunma, ne de tartışma ve sürtüşme vardır. Siz hayır olarak her ne yaparsanız, Allah mutlaka onu bilir. Azıklanın ve bilin ki azığın en hayırlısı kötülüklerden korunmadır. Öyleyse bana karşı gelmekten korunun ey akıl sahipleri!

Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden size gelecek kâr ve yarar talep etmenizde size bir vebal yoktur. Arafat'ta vakfeden ayrılıp sel gibi Müzdelife'ye doğru akın ettiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. O size nasıl güzelce doğru yolu gösterdiyse siz de öyle güzel bir şekilde onu zikredin. Bilirsiniz ki onun yol göstermesinden önce siz yolu şaşırmış kimselerdendiniz.

Sonra insanların sel gibi aktığı yerden siz de akın edin ve Allah'tan af dileyin. Çünkü Allah çok affedicidir. Merhamet ve ihsanı boldur.

0: Hac ibadetlerinizi tamamlayınca, vaktiyle atalarınızı anıp onlarla övündüğünüz gibi, hatta daha fazla, daha hürmetle Allah'ı anın. Bazı kimseler, "Ey yüce Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Bunların ahirette nasipleri yoktur.
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

Bazıları da, ey bizim yüce Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik ve güzellik ver ve bizi cehennem ateşinden koru derler.

0: İşte bunlar, kazandıkları şeylerin hayır ve bereketlerini fazlasıyla görürler. Allah hesabı çok çabuk görür.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ya eyyuhel muzzemmil, umilleyle illa kalila.
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aksa Tekstil 0212 637 11 çift 0 Merter.
4: Gülperen Değerli Retro Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90. Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 12 64.
10: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
11: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
14: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinize su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
17: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
18: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Hud 45-47. Hazreti Nuh'un duası. Ve Nuh Rabbine şöyle yalvardı:
1: Rabbim, o benim oğlumdu. Ailemden biriydi. Bir kez daha anladım ki senin sözün herkesi kapsayan gerçeğin ta kendisiymiş. Ve senmişsin hakimler hakimi.
0: Allah buyurdu ki: Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden sayılamaz. Dolayısıyla bu yakarışın doğru olmayan bir davranıştır. Bundan böyle hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Elbet ben sana cahillerden olmamanı öğütlüyorum. Nuh şöyle dedi:
1: Rabbim, hakkında bilgim olmayan bir şey istemekten sana sığınırım. Zira eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen büsbütün kaybedenlerden olurum.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
10: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya.
12: Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
3: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

İyiliği emredip kötülüğü önleme görevimiz. Müslümanların son yıllarda ihmal ettikleri en önemli görevlerden biri emri bil maruf ve nehyanil münkerdir. Oysa marufu İslam'ın emrettiği, iyi dediği her şeyi emretmek, sevdirmek, yaymak ve münkeri İslam'ın yasakladığı kötü ve günah dediği her şeyi yasaklamak, önlemek, engellemek dinin temel ilkelerindendir. Bazı alimler bu görevi 32 farz içine dahil etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim, inkarcı münafıklarla müminlerin öncelikli görevlerini karşılıklı olarak şöyle verir. Münafık erkekler ve kadınlar birbirlerindendir. Kötülüğü emreder, iyiliği engellerler. Tövbe 67. Mümin erkek ve kadınlar birbirlerinin velileridir. İyiliği emreder, kötülüğü önlerler. Tövbe 71. Yüce Rabbimiz müminleri marufu emretmek ve münkeri önlemekle sorumlu tutar. Siz hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü engelleyen bir topluluk olun. Ali İmran 104. Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülüğü önlersiniz. Ali İmran 110. Ve Rabbimiz kutlu Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden bize davetin güzel ilkelerini gösterir. Sen af ve kolaylık yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Araf 199. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Nahl 125. Kötülükleri önlemeyip tebliğ görevini terk edenlerin akıbetleri ise korkunç olacaktır. Araf 163-165'te deniz kıyısındaki bir kentte cumartesi yasaklarına uymayıp o gün sürüyle gelen balıkları avlayarak yoldan çıkan bir grubun da bulunduğu bir toplumdan söz edilir. Onlardan bir grup Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir şekilde azap edeceği bir topluluğa ne diye öğüt veriyorsunuz der. Öğüt verenler derler ki Rabbinize mazeret beyan edelim diye bir de belki sakınırlar ümidiyle öğüt veriyoruz. Ayetler şöyle biter. Biz fenalığı önleyenleri kurtardık, zalimleri de yaptıkları bozgunculuklar sebebiyle şiddetli azaba uğrattık. Müfessirler sadece fenalığı önleyenlerin kurtulduğu beyanını vurgularlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İsrailoğulları arasında dinden sapma ilk defa şöyle başlamıştır. Bir adam bir başka adama rastlar ve ''Bana baksana, Allah'tan kork ve yapmakta olduğun şeyi terk et, çünkü bu sana helal değildir.'' derdi. Ertesi gün aynı işi yaparken o adamla tekrar karşılaşır ve onu yaptığı kötü işten alıkoymadığı gibi onunla yiyip içmekten ve birlikte olmaktan da çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah kalplerini birbirine benzetti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okudu. İsrailoğullarından kafir olanlar Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi baş kaldırmaları ve aşırı gitmeleriydi. Birbirlerinin yaptıkları fenalıklara engel olmuyorlardı. Yaptıkları ne kötüydü. Onlardan çoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Maide 77 ve 81. ayetler arası. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri okuduktan sonra şöyle buyurdu. Hayır, Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder, kötülüğü önler, zalimin elini tutup zulmüne mani olur, onu hakka döndürür ve hak üzerinde tutarsınız... Ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra da İsrailoğullarına lanet ettiği gibi size de lanet eder. Ebu Davud, Tirmizi. Oysa alimlerin kötülükleri engellemek için ellerinden geleni yapmaları gerekirdi. Sizden kim bir münker görürse seyirci kalmayıp onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse lisanıyla düzeltsin. Buna da gücü yetmezse,
kalbiyle buğz etsin. Bu kadarı imanın en zayıf mertebesidir. Müslim, İman 78. Bu görevi yapmayan, yapıyor görünüp de tersini yapanların sonuysa dehşet vericidir. Kıyamet günü bir adam getirilir, cehennem ateşine atılır. Bağırsakları karnından dışarı çıkar ve onlarla birlikte değirmen döndüren merkep gibi döner durur. Cehennem halkı onun yanında toplanırlar ve derler ki, ''Ey filan, sana ne oldu? Sen iyiliği emredip kötülüğü yasaklamaz mıydın?'' O kişi de, ''Evet, iyiliği emrederdim fakat kendim yapmazdım. Kötülüğü yasaklardım fakat kendim yapardım.'' der. Buhari, Müslim. İmdi hadis-i şerifte vurgulandığı üzere, mümin kalplerin günahkar kalplere benzemesi tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu durumda zaten uyarı gereksiz görülür ve bu en önemli görev terk edilir. Böylece Allah muhafaza etsin, lanetlenme ve topyekün azap kaçınılmaz olur. Kurtulanlardan olmanın tek yoluysa, iman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiyedir. Asr Suresi. Abdullah Yıldız, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye. 0543 969 6108.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
7: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
10: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
11: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
14: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv, 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
18: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
19: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
20: Özel FM www.özelfm.net
21: Özel FM.net

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
1: Allah

0: akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Bu yazı Vuslat Dergi 240. sayıda neşredilmiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'la işgalci terörist İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı soykırımı yapabilmesinin arkasındaki nedenleri konuştuk. Röportaj İlhami Pınar. İsrail, Filistin topraklarının %85'inden fazlasını işgal ederken, özellikle İslam dünyası, genel olarak da dünya kamuoyu bu olanları nasıl değerlendiriyor? Bugün genelde dünya kamuoyunun, özellikle İslam aleminin artık İsrail işgaline karşı daha farkındalığı yüksek şekilde bir bilinç oluşturduğunu görüyoruz. Filistin'de yaşananların en temelde insan haklarının ihlalini içeriyor olması artık birbirine gitgide yaklaşan yeni dünya perspektifinde İsrail'in ihlallerini daha görünüyor kılıyor. Bu konuda vicdanen sessiz kalamayan halkların da Filistin'in tarafında yer alması, hükümetlerin Filistin konusunda daha hassasiyet penceresinden olayları değerlendirmesinin önünü açtı. Artık sivil toplum uluslararası ilişkilerde çok daha belirleyici bir unsur olmaya başladı. Sivil toplumların Filistin konusunda hassasiyet içeren reaksiyonları hem İslam dünyasının kapsamı dahilindeki hem de haricindeki ülkelerin Orta Doğu ajandalarında Filistin'i ayrılmaz bir parça yapacaktır. Arap devletlerinden bazıları geçmişte İsrail'e karşı bir konumdayken bugün normalleşmeler kapsamında bu noktaya nasıl gelindi? Normalleşme ile beraber İsrail'le ikili ilişkilerini geliştiren devlet başkanı olduğunu unutmamak lazım. Müslüman toplumların bu konuda normalleşmeye karşı olduğunu ve devlet başkanlarına tepkili olduğunu biliyoruz. Özellikle bugün Körfez'de normalleşme karşıtı halkın sesi gitgide güçlü bir hale gelmektedir. Dolayısıyla devlet başkanlarının görüşü her zaman halkın görüşünü yansıtmaz. Biz Müslüman halkların Filistin konusunda geçmişten bugüne hep duyarlılık sahibi olduğunu biliyoruz. Nitekim Filistin'de yaşanan son gelişmelerin coğrafyadaki Müslüman toplumlara yansımasına baktığımızda normalleşmenin kağıt üzerinde olduğunu, özellikle genç kuşakların Filistin'i sahiplendiğini görüyoruz ve bundan mutlu oluyoruz. Kudüs riya kabul etmez. Kudüs maddi güce sahip olanın egemen olacağı inancını kabul etmez. Dolayısıyla bugün İsrail'i siyasi olarak arkasına almak isteyenler maddi gücün de ötesindeki hakikatlerin varlığını öngörememiş olacaktır. Bu hakikatlere sıkı sıkı sarılmak Kudüs davasına sahip çıkmak demektir. Müslümanlar için olması gereken asıl normalleşme Kudüs'ü merkeze alan bir dünya görüşüyle hareket etmektir. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Filistin'de yaşananlar hakkındaki tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İslam İşbirliği Teşkilatı 1969'da Mescid-i Aksa'ya yapılan bir kundaklama faaliyetinin akabinde kurulmuştur. Dolayısıyla ortaya çıkış amacı gereği merkezine Filistin'i alarak yola çıkan bir kurumdur. Bölgesel temelli kurumların uluslararası siyasetteki belirleyici olma gücünü göz önünde bulundurduğumuzda İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Filistin konusunda bazı gayretlerinin olduğunu ancak bu gayretlerin daha da artırılması gerektiği kanaatindeyiz. Müslümanların ahvalinin daha iyiye gidebilmesinin yollarından biri de Müslümanların ortak siyaset dilini inşa etmesinden geçtiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla toplumları Müslüman olan devletleri ortak zeminde bir araya getiren nadir kurumlardan biri olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın faaliyetleri Filistin'in geleceği konusunda etkili çalışmalar olabilir. İşgalin bu kadar tahrip edici boyutlara ulaşmasında normalleşmenin bir etkisi var mı? Sürece nasıl bakıyorsunuz? İsrail'i resmi olarak tanıyan ilk Arap devleti olan Mısır bile İsrail'i 1970'lerin sonunda tanıdı. Filistinlilere karşı İsrail'in gerçekleştirdiği Nekbe, Nekse gibi büyük saldırıların birçoğu bu tarihten önce gerçekleşiyor. Yani İsrail'in işgali ve saldırıları bizatihi kendi yapısından kaynaklanmaktadır. Harici etmenler ancak İsrail'in saldırılarının arka planında bu pervasızlığa karşı güçlü bir duruş sergilemenin önünde engeller oluşturabilir. Yoksa bu kadar masum sivili öldürmeyi harici bir etkiyle açıklamamız İsrail'in barbarlığını yumuşak göstermek olur. Şunu da bilmeliyiz ki İsrail normalleşme ile beraber artık Filistin üzerinde söz sahibi olacak ülkeleri kendi belirlemek istemektedir. Filistin konusunda söz sahibi olacak ülkelerin Müslümanlığın izzetine yakışır bir tutum içerisinde olması İsrail'i bölgede tek başına bırakacak ve işgalin boyutlarını azaltarak belki de zaman içerisinde ortadan kalkmasına vesile olacaktır. İsrail'in işgaline karşı Filistinlilerin meşru müdafaa hakkı var mıdır? Direnişi nasıl değerlendiriyorsunuz? Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde silahlı güç kullanımı ancak silahlı bir işgal durumunda söz konusu olabilecek istisnai bir haktır. Filistin topraklarında İsrail'e yönelik silahlı bir işgal olmadığı için İsrail'in Gazze topraklarındaki askeri operasyonlarının kendisi silahlı bir işgal olup bu durum barışa karşı suç yani saldırı suçu teşkil etmektedir. Filistinliler kendilerini meşru müdafaa haklarını kullanma durumundadırlar. Çünkü İsrail bir işgal devletidir. Silahlı kuvvetle Filistin topraklarını işgal edip büyük alanlarını gasp etmektedirler. Biden'ın İsrail'in kendini müdafaa hakkı vardır sözü hakkında ne söylemek istersiniz? Biden, ABD'de seçimleri kazanmadan önce Trump'a göre biraz daha çift devletli çözümü savunan FKÖ ile müzakerelere açık bir görüntü vermişti. Seçimleri kazandıktan sonra ilk dönemlerde bunun sinyallerini verse de son süreçte İsrail'e destek açıklamalarında bulunarak bizlere ABD'deki İsrail lobisinin ne kadar güçlü ve devlet üstü bir noktaya ulaştığını göstermiştir. ABD Orta Doğu'dan yavaş yavaş çekilmenin hesabını yapıyor. İsrail'e olan kayıtsız şartsız desteğinin de kendisine ne kadar pahalıya mal olduğunu görüyor. İsrail'e verilen destekten dolayı Biden'a ABD içinde ciddi tepkiler var. Netanyahu artık Obama ya da Trump'ta olduğu gibi ABD siyasetinde doğrudan müdahil olacak bir konumda değil. Filistinlilerin geliştirdikleri direniş ruhunun küresel siyasetteki etkileri bunlar. İlerleyen senelerde Filistinli gençlerin bu çağrıları daha da etkili karşılıklar bulacaktır. Filistin'deki gruplar arasındaki ihtilafların ardından güncel siyasi tabloyla birlikte Filistin'de bir uzlaşıdan söz edilebilir mi? Dünyada hemen hemen her devletin iç unsurları arasında ihtilaf görmekteyiz. En ileri demokrasi olduğunu iddia eden devletler dahi zaman zaman çok büyük toplumsal kırılmalar yaşıyorlar. Filistin'in de kendi toplumsal yapısında görüş ayrılıkları olması mümkündür. Ancak burada şunu ifade etmek gerekir ki dünyada en büyük toplumsal ayrışma yaşayan ülke İsrail'dir. Kendi vatandaşlarını bile ötekileştiren İsrail, bu toplumsal ayrışmayı bir arada tutabilmek adına sürekli Filistin'e saldırmaktadır. Dolayısıyla Filistin'de zaman zaman gördüğümüz ayrışma, İsrail'in işgal politikaları sonucunda ortaya çıkmaktadır. Son süreçte yaşanan olayların bize gösterdiği Filistin'e dair şeylerden biri de bu ayrılıkların ideolojik düşüncelerden teşekkül etmesidir. Filistin'in bağımsızlığı ve özgürlüğü söz konusu olduğunda Filistin toplumunun her kesimi elini taşın altına koymaktadır. Kudüs ve Gazze'deki son durum hakkında bilgilendirir misiniz? İsrail, Kudüs'ü Yahudileştirmek istiyor. Buradaki Müslüman nüfusun sayısını azaltıp Yahudilerin sayısını artırarak rahat bir şekilde hem Mescid-i Aksa'ya hem de Kudüs'e dokunacağını düşünüyor. Kudüs, ilahi kudretin bu insanlığa armağanı bir şehirdir. Bu şehre pervasızca saldırılması en başta tüm dünyayı ilgilendiren bir konudur. Son süreçte Şeyh Cerrah Mahallesi olayları, Şam kapısında yaşananlar, İsrail'in Filistinlilere Doğu Kudüs'te oy kullanma konusunda izin vermemesi ve son olarak Mescid-i Aksa olayları bizlere İsrail'in bu şehrin Müslüman geçmişini ortadan kaldırmaya yönelik politikalarını yeniden göstermiştir. İsrail, El Halil şehrinde Halil İbrahim Külliyesi'ne yaptığı gibi Mescid-i Aksa'yı da bir Yahudi yeri haline getirmek istiyor. Mescid-i Aksa'nın altına tüneller kazarak burada doğal bir şekilde yıkımın görüntüsünü vermeye çalışıyor. Kudüs'te özellikle son yıllarda yapısal değişiklikler yaparak şehrin Müslüman kimliğini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Dolayısıyla Kudüs, her zaman gündemimizde olması gereken ve farkındalığımızı hep yüksek tutmamız gereken bir yer. Gazze'de ise şu an çok büyük bir insani kriz yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Nekbe'nin yıl dönümüydü. Son süreçte Gazze'de on binlerce insan evlerinden ayrılmak ve Gazze içinde göç etmek zorunda kaldı. Yani Nekbe Filistinliler için bitmiş bir süreç değildir. Bugün bile işgal politikaları insanları evlerinden, vatanlarından ve sevdiklerinden alıkoymaktadır. Gazze'de 200'den fazla şehit verdik. Bunların da birçoğu çocuktu. İsrail bilerek veya isteyerek Gazze'de masum çocukları öldürmektedir. Vicdan sahibi herkes bu duruma dur demelidir. Olayların ilk günlerinden itibaren Mısır'ın kısıtlı girişimleri Gazze için müspet girişimler olsa da bugün Gazze'de yaşanan insani krizin boyutları devletlerin de acilen araya girerek Gazze'ye koridor oluşturulmasını gerekli kılan bir noktaya gelmiştir. Çok şükür özellikle Türkiye'de onlarca STK şu an Gazze için kenetlenmiş vaziyette ve Gazze'deki yaraların sarılıp yeniden şehrin inşa edilmesinde ciddi bir insani yardım gayreti ortaya koyuyorlar. Bu çabanın daha da büyüyerek vicdani bir harekete dönüşmesi Gazze'nin yeniden ayağa kalkabilmesi için oldukça önemlidir. Son olarak Vuslat Dergisi okurlarına ne söylemek istersiniz? Kudüs, konumumuz ve durumumuz ne olursa olsun bizler için her zaman esas gündem olması gerekmektedir. Dini sebeplerle beraber tarihin de omuzlarımıza yüklediği kutsal bir emanettir burası. Kudüs'e giden yol Türkiye'den geçer. Bizlerin Kudüs'ün akıbeti için vereceğimiz çabalar, gönül bağı kurarak manevi bir kardeşlik iklimi içerisinde olduğumuz bu yerle daha somut ve yapıcı gerçeklikler üzerinde buluşmamıza vesile olacaktır. Hamdolsun özellikle Türkiye'de Kudüs'e bakış açısı çok değişti. Artık siyasi partiler Kudüs'ü gündemlerine taşıyıp kitlelerine Kudüs politikaları üzerinden mesajlar veriyorlar. Sivil toplum kuruluşları Kudüs'te yaşananlar üzerinden çok hızlı bir şekilde aksiyon alıp gönüllülerini harekete geçirebiliyorlar. Gençlerin ilgisi gün geçtikçe daha da artıyor bu coğrafyaya. Bunda Mavi Marmara'nın da çok büyük bir etkisi oldu. Hem Türkiye'de hem dünyada. Mavi Marmara toplumsal bir hareket alanıydı. Mavi Marmara gibi bizleri özgür Filistin'e ulaştıracak tavırlar içerisinde olmalıyız. Bu tavırlar ilim, maddi tasarruf, dua, eylem gibi birçok unsur içermekte ve hepsi bizleri Kudüs'e bağlayacak olan şeylerdir. Herkesin gücü yettiğince ve elden geldiğince bu zulmün karşısında koyacağı irade insanlığa bırakacağımız en güzel miraslardan biri olacaktır. Röportaj İlhami Pınar. İHA İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'la işgalci terörist İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı soykırımı yapabilmesinin arkasındaki nedenleri konuştuk. Batının sömürgeciliğinin Afrika'daki kanlı tarihi. Doktor Serhat Orakçı. Avrupalı güçler Afrika kıtasına ayak bastığı andan itibaren 5 asır boyunca kıtada şiddet ve yağmalamanın ardı arkası kesilmemiştir. Rönesans sonrası dönemde modernite ekseninde aydınlanmayla kendisini inşa eden Batı'nın Afrika'daki sayfaları hem karanlık hem de son derece kanlıdır. İşin doğrusunu söylemek gerekirse sömürgecilik faaliyetlerinin gerçekleştiği 15-20. yüzyıl arasında yaşanan vahşeti tüm boyutlarıyla ortaya koymaya ne zaman ne de yer yetebilir. Genel hatlarıyla bakıldığında bile 30 milyon kilometre karelik devasa kıtanın her bir köşesinde farklı Avrupa güçlerinin bıraktığı trajik izler yer almaktadır. Batı Afrika sahillerinde başlayan şiddet ve yağmalama peyderpey Kuzey Afrika, Güney Afrika ve Doğu Afrika topraklarına son merhalede de kıtanın iç bölgelerine yayılmıştır. Milyonlarca insanın maruz kaldığı şiddet, soykırım ve vahşet Batı'nın insan hakları sicilinde kara bir leke olarak kalmaya devam etmektedir. Maalesef ki birazdan zikredeceğimiz söz konusu eylemlerden gereken derslerin alındığını söylemekse hala mümkün değildir. Kanarya Adaları'nda soykırıma uğrayan bir halk. Portekiz ve İspanya deniz filolarının sömürge faaliyetlerini başlattıkları ilk yer Fas'ın kuzeyi ve Fas'ın Atlas Okyanusu açıklarında yer alan adalardır. Avrupalılar gelene kadar Kanarya Adaları'nda kendilerine yetebilen bir ekosistem içinde yaşayan yerel halk, Guanche'lardan bugün geriye pek bir şey kalmamıştır. 15. yüzyılın ortalarında başlayan İspanyol taarruzlarına karşı direniş 100 yıl sürerken 1541 gibi erken bir tarihte İspanyol soykırımıyla bu halk tarih sahnesinden tamamen silinmiştir. Çoğu öldürülmüş, bir bölümü köleleştirilip başka dünyalara taşınmış, geride kalan bir avuç insansa dağlara çekilerek ölümü beklemiştir. Direniş liderlerinden biri olan Tanausu ise İspanya'da açlık grevi yaparak can vermiştir. Bu talihsiz halkın başına gelenler Afrika'nın geri kalanında, Asya'da ve yeni dünyada başka halkların da başına gelen felaketlerin tipik bir örneğidir sadece. Kuzey Afrika'da İspanyol katliamları. İspanyolların Fas üzerinden Cezayir, Mısır hattında ilerleyişi Kuzey Afrika sahil şeridinde yer alan Melilla, Oran, Tenes ve Tripoli gibi şehirlerin Avrupa etkisine girmesine yol açmıştır. 1510 yılında Trablusgarp'a saldıran Amiral Don Pedro de Navarro komutasındaki İspanyollar, Müslüman ahalinin çoğunu boğazlayarak şehri talan etmiştir. Bu kıyımdan kurtulanlar da İstanbul'a heyet göndererek bu zulmün durdurulması için yardım istemiştir. Müslümanlara yönelik artan bu saldırılar ancak Osmanlı Devleti ile işbirliği yapan Oruç Reis, Barbaros Hayrettin Paşa ve Turgut Reis gibi denizciler sayesinde geri püskürtülebilmiştir. Osmanlı Devleti'nin egemenlik kurduğu Kuzey Afrika bu sayede 19. yüzyılın ortalarına kadar sömürgecilik faaliyetlerinden uzak kalabilmiştir. Güney Afrika'da yok olan bir halk. Portekiz ve İspanyol güçlerinin ardından 17. yüzyılda denizlerde filolarıyla boy göstermeye başlayan Hollanda ise sömürge faaliyetlerine Angola'da başlamıştır. Daha güneyde ise Endonezya ve Java adalarına giden yolda ara istasyon görevi görebileceği düşüncesiyle 1652'de Jan van Riebeeck 80 adamıyla birlikte günümüzde Güney Afrika'nın en güney ucunda yer alan Cape Town şehrinin bulunduğu lokasyonu ele geçirerek burada gelen geçen gemilere erzak temin etmek ve bazı sağlık hizmetleri vermek amacıyla bir istasyon kurmuştur. Bu girişimle birlikte bugün Cape Town şehrinin bulunduğu lokasyonda Cape kolonisi tesis edilirken koloniye taşınan Hollandalıların sayısının artmasıyla yerli halk Hoysan topraklarından sürülerek tutsak edilmiş ve köleleştirilmiştir. Bu vahşetten kaçabilenlerse daha kuzey bölgelere göç ederek varlıklarını sürdürebilmişlerdir. İlerleyen dönemlerde Güney Afrika'ya yerleşen Avrupalılar ırk merkezli apartheid rejimini kuran Avrupalılar %10 beyazın %90 siyahiyi yönettiği ve insan hakları ihlallerinin hiç eksik olmadığı ve 1994 yılına kadar ayakta kalan bir rejim tesis etmişlerdir. Transatlantik köle ticareti. Afrika sahillerine artan akınlar ve köle bulmak için gerçekleştirilen yağmalama girişimleri 15. yüzyıldan itibaren sistemli hale gelmiştir. Önceleri küçük sayılarda taşınan köleler 1444 itibarıyla büyük sayılarda taşınmaya başlanmıştır. Köle ticaretinin hız kazanmasıyla birlikte içi köle dolu Portekiz gemilerinin bölgeye geliş gidişleri daha da sıklaşmıştır. Köle ticaretinin bu ilk evresinde Portekizliler Afrikalıları köleleştirerek başta Avrupa olmak üzere Madeira ve Kanarya adalarındaki tarım arazilerine çalıştırmak üzere götürmüştür. Bir süreliğine sadece bu güzergahta taşınan köleler 1501 yılıyla birlikte yeni dünyaya taşınmaya başlamıştır. Bu süreçle birlikte Atlantik üzerinde Avrupa, Atlantik üzerinde Afrika, Avrupa arasında gidip gelen gemiler artık Afrika, Amerika, Avrupa arasında üç yönlü bir hareket sergilemeye başlamıştır. Bu karlı ticarete Hollanda, İngiltere ve Fransa'nın katılması ise çok sürmemiştir. Köleye duyulan ihtiyacın artmasının Afrika topraklarına yansıması, demografik tahribatın yanında iç savaş olmuştur. Rakip kabileler Avrupalılara daha fazla köle satmak için savaşa girip, savaş esiri elde etme yarışına tutuşarak kendilerini büyük bir kısır döngünün içine sürüklemiştir. Çünkü daha fazla köle toplamak için daha fazla Avrupa yapımı silaha ihtiyaç duymuşlar, daha fazla silah için de daha fazla köle toplayıp satmak zorunda kalmışlardır. Kabilevi yönden çok çeşitli bir yapıya sahip olan Afrika toplumlarının birbirine düşmesi de her koşulda Avrupalıların işine yaramıştır. Kabile çekişmelerinde kazanan taraf kim olursa olsun gerçekte asıl kazanan hep Avrupalılar olmuştur. Köleliğin yaygınlaştığı bölgelerde sosyal doku zayıflarken güçlü Afrika devletleri de çöküş sürecine girmiştir. Afrikalı akademisyen Ali Mazrui'nin de ifade ettiği gibi Afrikalı köleler Batı'nın yükselişine yardımcı olurken Batılılar Afrika'ya sadece büyük bir yıkım getirmiştir. Bazı iyimser tahminlere göre Atlantik üzerinden taşınan köle sayısı 11.7 milyon veya 15.4 milyon civarındadır. Götürülen insanların %13'ünün yani 1,5-2 milyon kadarının da yolda hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Ancak gayri resmi yollardan gerçekleşen işlemler sebebiyle sadece resmi kayıtlar dikkate alınarak yapılan bu hesaplamaların gerçeği tam olarak yansıtmadığının altını çizmek gerekmektedir. Kaldı ki zikredilen bu rakamlar bile o dönemin demografik yapısı düşünüldüğünde Afrika'nın demografik gelişimini sekteye uğratan çok büyük bir yıkım yaşandığını ortaya koymaktadır. Bu sebeple Afrika kıtası 20. yüzyıla kadar demografisinde kıtanın gelişimini sekteye uğratacak sıra dışı bir dönem yaşamıştır. Belçika Kongosu'nda öldürülen 10 milyon insan. Avrupalı güçlerin bitmek bilmeyen güç ve zenginlik arayışları 19. yüzyılda Afrika kıtasında daha fazla nüfuz elde etme yarışıyla sonuçlanmıştır. Özellikle birkaç gücün etkisi altında kalan Kongo Havzası'nın paylaşımı bu ülkeleri karşı karşıya getirmiştir. Kongo Nehri'nin bir kıyısında Fransa, diğer kıyısında Portekiz hak iddia ederken Kongo'nun bir bölümünü de Henry Morton Stanley tarafından Belçika Kralı 2. Leopold adına sömürgeleştirilmiştir. Neredeyse tüm Avrupa topraklarının büyüklüğüne sahip olan Kongo'nun küçük bir Avrupa ülkesince yönetildiği bu dönemde çok büyük katliamlar gerçekleşmiştir. Avrupa'da lastik sanayinde kullanılan kauçuğun temin edildiği Kongo'da yetişkin ve çocukların elleri yeteri kadar kauçuk toplamadığında kesilerek cezalandırılmıştır. Sömürge güçlerine karşı direnen kabilelerin hunharca katledildiği bu karanlık dönemde Kongo'da en az 10 milyon insanın öldürüldüğü tahmin edilmektedir. Almanların Namibya soykırımı. 1884-85 Berlin Konferansı sonrasında sömürgecilik faaliyetlerine başlayan Almanya, kısa sürede Togo, Namibya, Kamerun ve Tanzanya'da egemenlik tesis ederek Afrika kıtasında işgallerine başlamıştır. 1904-1909 yılları arasında Namibya'da iyice zalimleşen Alman siyaseti, direnişe geçen yerli halkın öldürülmesine, asılmasına, tecavüz edilmesine, topraklarına ve hayvanlarına el konulmasına, konsantrasyon kampları ölüme terk edilmesiyle sonuçlanmıştır. Almanlar 21. yüzyılın ilk soykırımını Avrupa'dan binlerce kilometre uzakta, Afrika'nın güneybatı ucunda Namibya'da gerçekleştirmişlerdir. 1904-1909 yılları arasında Namibya'da zengin elmas yataklarını işleten Alman sömürge güçleri yerli halkın topraklarına el koyarken bu siyasete itiraz edenleri de Nazileri aratmayacak türde cezalandırmışlardır. Namibya'da Alman general Lothar von Trotha'nın emriyle gerçekleşen soykırımla Almanya'ya karşı ayaklanan Owa, Herero halkının %80'i ve Nama halkının %50'si acımasızca katledilmiştir. Sağ kalanlar konsantrasyon kamplarına tıkılırken öldürülen 100 bin kadar Namibyalının cesedi ise ırkçı deneyler için gemilerle Almanya'ya taşınmıştır. Soykırımdan kaçabilenler ise Kalahari çölünün kızgın kumlarında aç ve susuz kaderlerine terk edilmişlerdir. Çöldeki kuyulara önceden zehir döküldüğünden su içenler zehirlenerek hayatlarını kaybetmiş ya da yırtıcı kuşlar tarafından parçalandıktan sonra cesetler çöl kumu tarafından yutulmuştur. Cezayir'de Fransız katliamları ve nükleer denemeler. 1830 yılında Osmanlı Devleti'nin elinden çıkan Cezayir'e yerleşen Fransızlar, 16. yüzyılda İspanyolların yarım bıraktığı işleri devam ettirmişlerdir. Cezayir'i her yönden sömüren Fransa burada 1954-1962 yılları arasında yaşanan bağımsızlık mücadelesinde 1 milyondan fazla Cezayirlinin ölümüne yol açmıştır. Ne var ki Cezayir'in bağımsızlık arayışında olduğu yıllarda ülkenin sahil şehirleri bağımsızlık mücadelesi verirken ülkenin güneyinde Fransa'nın Güney Cezayir'de başlattığı nükleer testler yöre halkını radyasyon denen nükleer etkiyle tanıştırmıştı. Charles de Gaulle'in isteğiyle başlatılan nükleer çalışmalar Fransa'yı bir an önce Amerika, Sovyetler ve İngiltere ile rekabet edebilecek düzeye getirmeyi amaçlıyordu. Cezayir'in güneyinde o zamanlar için yaklaşık 40 bin nüfus barındıran Regane şehri nükleer denemelerin ilk merkezi haline getirildi. Nükleer test merkezine yakın lokasyonlarda yaklaşık 150 bin civarında insan yaşamaktaydı. Fransa'nın testler için çevrelediği alansa toplamda Fransa'nın 5'te 1 büyüklüğüne denk gelen geniş bir bölgeden oluşuyordu. 13 Şubat 1960'ta yöre halkı büyük bir patlama ve parıltıyla sarsıldı. Fransızlar Gerboise Bleau kodlu ilk nükleer atom bombalarını başarıyla denemişlerdi. 70 kiloton ölçeğindeki atom bombası kratere benzer bir oyuk açarken yıllar sürecek radyasyon yayılımını da başlatmıştı. Regane toplamda 4 atmosferik denemeye sahne olduktan sonra testler aynı bölge içinde In Eker isimli başka bir lokasyona kaydırıldı. Yeraltı laboratuvarlarının kurulduğu In Eker'de de bir dizi gizli test gerçekleştirildi. 1960-1966 yılları arasında Fransızlar Cezayir sahrasında 17 nükleer deneme gerçekleştirdiler. Radyoaktif etki Nijer, Mali, Moritanya, Tunus, Libya ve hatta Güney Avrupa'ya kadar ulaşan çok daha geniş bir alanı kapsıyordu. Bu geniş alan içinde insan sağlığına ve ekosisteme zarar veren radyoaktif partikül yayılımı söz konusuydu. Testlerin yapıldığı yerleşkeye yakın köy ve kasabalar radyoaktif etkiye daha fazla maruz kaldıklarından kısa sürede pek çok sağlık sorunu ortaya çıkmıştı. Regane'de yaşayan insanlar radyoaktif etkiyi kendilerinden sonraki nesillere de genetik olarak aktarıyorlardı. Olumsuz etki sadece insanlarla da sınırlı kalmıyordu. Hayvan sürüleri, su kaynakları, bitki türleri de radyoaktif etkiye uğramıştı. Testlere katılan Fransızlar bile daha sonraki hayatlarında kısırlık ve kanser gibi sorunlarla karşılaşmışlardı. Kenya'da İngiliz konsantrasyon kampları. Kenya'da İngiliz sömürgeciliğinin başlamasıyla birlikte toprağın son derece siyasallaştığı bir ortam doğmuştur. İngiliz sömürge idaresi tarafından toprağın kamulaştırılması ve İngiliz yerleşimcilere geniş toprakların tahsis edilmesi, yerel halkın üretim kapasitesini son derece sınırlı hale getirmiştir. Genel olarak bakıldığında 1920'lerden itibaren İngiliz idaresine karşı örgütlenen tüm yerel oluşumların birincil gündem maddesi istisnasız toprak olmuştur. Topraklarının yabancı bir güç tarafından işgal edilişine o dönemde yeni yeni oluşan Kenyalılar kayıtsız kalmamıştır. İngiliz idaresinin artan işgal ve zulmü ise 1952 yılında yine merkezinde Kikuyuların olduğu Mau Mau olarak bilinen güçlü bir isyan dalgasının doğmasına sebep olmuştur. Kenya'nın kurucu babası sayılan Jomo Kenyatta Mau Mau isyanından sorumlu tutularak 150 kadar aktivistle birlikte tutuklanıp hapse atılmıştır. 1952'den 1956'ya kadar süren isyan sürecinde 80 bin Kenyalı tutuklanarak konsantrasyon kamplarına doldurulmuş ve en az 12 bin Kenyalı da hayatını kaybetmiştir. Mau Mau isyanı İngilizlerin Kenya rüyasını kabusa çevirirken hapiste tutulan Kenyatta'nın serbest bırakılması için baskılar artmaya başlamış ve neticede bir süredir uygulanan sıkı yönetim sona ermiştir. 1961 yılında İngiliz sömürge idaresinin geri adım atmasıyla Kenyatta özgürlüğüne kavuşmuş ve 1962 yılında Kenyatta liderliğinde İngiltere ile yapılan uzlaşma sonrasında ülke bağımsızlığını kazanmıştır. Libya'da faşist konsantrasyon kampları. 1912 yılında Osmanlı Devleti'nin çekilmesiyle Libya'da sömürge düzeni tesis eden İtalyanların da Afrika kıtasındaki sicili oldukça kirlidir. Kıtanın doğu sahillerinde Somali'yi sömürgeleştiren İtalyanlar, Etiyopya'da da defaten saldırarak Afrika kıtasında büyük bir sömürge imparatorluğu kurmaya çalışmışlardır. Etiyopya'daki girişimleri gerçekleşmeyen faşist rejim, gerek Somali'de gerekse Libya'da vahşet dolu bir döneme imza atmışlardır. İtalyan savaş güçlerine karşı direnen insanlarsa Ömer Muhtar örneğinde olduğu gibi halkın önünde idam edilerek cezalandırılmışlardır. Libya'yı elinde tutmakta zorlanan faşistler, İkinci Dünya Savaşı'na doğru iyiden iyiye azgınlaşarak çok sayıda konsantrasyon kampı kurmuştur. Açlık, hastalık ve işkenceler dolayısıyla bazı tahminlere göre Libya nüfusunun yarısı bu kamplarda can vermiştir. Bu kısa yazıda genel hatlarıyla özetlendiği gibi Batı'nın Afrika kıtasındaki mirası oldukça kanlıdır. Ne yazık ki Batılı ülkeler bu kanlı tarihten ders ve ibret almadıkları gibi bu gerçeklikle yüzleşmekten de kaçınmaktadırlar. Batılı güçlerin savaş teknolojileri, işgal, baskı ve işkence yöntemleri çeşitli coğrafyalarda karşımıza çıkmayaysa devam etmektedir. Doktor Serhat Orakçı, Batı'nın sömürgeciliğinin Afrika'daki kanlı tarihi.

0: da söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Eyüp Nakliye 0539 745 45 15 Ataşehir.
4: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
3: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
6: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
12: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
13: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Yüzlerce markanın binlerce ürünüyle Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Alfa Elektrik, Melih Yıldırım 0212 297 02 73.
14: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr
15: en kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
17: Özel FM.
18: www.ozelfm.net.
17: ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rab.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köretme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

hamamlarda yatan Habeşli Bilal gibi ahadun ahadde sen de bile Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

Kimsesiz bir garip olan Abdullah bin Mes'ud, koyun çobanlığı yaparken bir gün yanına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gelmişlerdi. Yaşanan güzel bir tablodan sonra İslam'la şereflenen Abdullah'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen muallim olacak bir gençsin. Sen mutlaka öğrenecek ve alim olacaksın," buyurmuştu. O güne kadar hiç duymadığı ve bizzat Peygamberimiz tarafından önüne konan bu ufuk, herhangi bir Abdullah'ı Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh yapmıştı. İslam'la şereflenen Abdullah, Resulullah Efendimizle sevgili arkadaşını bir anda o kadar çok sevmişti ki bunu hiçbir şey ifade edemezdi. Peygamberimizle Hazreti Ebu Bekir de Abdullah'ı çok sevmişlerdi. Abdullah'ın çok akıllı ve çok zeki olmasının yanında güvenilir ve ciddi oluşu da gözden kaçmamıştı. İslam insanı değiştirirdi. Bu güzel değişim sürecine giren Hazreti Abdullah radıyallahu anh'ın önüne konan o eşsiz ufukla kanatlanıp uçası geliyordu. İslam gülistanına giren Hazreti Abdullah radıyallahu anh gütmekte olduğu koyunları Ukbe bin Ebu Muayt'a götürdü. Ukbe'nin azılı İslam düşmanlarından biri olduğunu bilmiyordu. İslam güzelliğiyle bir başka güzellik yaşayan Abdullah, her nefeste bir başka güzellik soluduğundan herkesin bundan nasiplenmesini istiyordu. Bunun için ilk tebliğini Ukbe'ye yaptı. Korkunç bir karşı koymanın yanında çok şiddetli bir şiddet de gördü. Öyle ki bir anda paramparça olduğunu zannetti. Hain müşrik bu nazenin genci fena halde hırpalamıştı çünkü. "Senin gibi nasipsiz birinden Allah'a sığınırım." Bu kadarını ancak söyleyebildi. O nasipsizin yanından hemen ayrıldı. Kendini her geçen gün daha bir aşkla sarıldığı dinine ve Hazreti Peygamber'in hizmetine adadı. Öyle ki o günden sonra Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmadı. Resulullah da onu hizmetinde alıkoydu. O günden itibaren bu şanslı genç Hazreti Abdullah bin Mes'ud, koyun gütmekten insanlığın efendisinin hizmetine geçmiş oldu. Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh adeta bir gölge gibi Resulullah'tan hiç ayrılmıyordu. Mekke ve Mekke dışında gittiği her yerde onun yanındaydı artık. Öyle bir birliktelik nimetine ermişti ki her yerde ve her zamanda hep onundaydı. Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh Resulullah aleyhisselamın nurlu evinde eğitim görmüş, her şeyi bizzat ondan öğrenmiş, onun ahlak ve nitelikleriyle ahlaklanmış ve onun o güzel özelliklerini almıştı. O kadar ki Abdullah bin Mes'ud, "Huyu ve davranışları Resulullah'a en yakın olandır" şeklinde tanıtılmıştır. İslam gülistanıyla beraber hiç zaman kaybetmeden o ana kadar nazil olan ayet-i kerimeleri ve sure-i şerifeleri ezberlemişti. Hem öyle ki Kur'an-ı Kerim konusunda onunla kimse rekabete giremiyordu. Ezberlediği her ayet ya da sureyi Peygamber Efendimiz'e okuyor, onun o güzel teveccühüyle beraber dünya ve ahiret

sure şekilleniyordu. Sadece okumakla, anlamakla ve yaşamakla kalmıyor, okutmaya, anlatmaya ve yaşatmaya can atıyordu. Sahabe-i kiram efendilerimiz bir gün kuytu bir yerde oturup sohbet ediyorlardı. İçlerinden birisi en büyük arzusunu dile getirmeden edemedi. Sonra da konu farklı boyutlarda çok ciddi bir gelişme gösterdi. Resulullah'tan başka hiç kimse çıkıp da Kur'an-ı Kerim'i müşriklere karşı açıktan okuyamadı. Başarabilseydim ben yapardım bunu. İçimizde müşriklere karşı açıktan Kur'an okuyabilecek kimse yok mu? O an orada olan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh heyecanla atıldı. Ben okurum. Biz sana bir zarar vermelerini istemeyiz. Öyle biri okumalı ki onu müşriklere karşı koruyabilecek güçlü bir kabilesi olmalı. Sen yerine otur. Bırakın ben gideyim. Bu şerefli işi ben yapayım. Böyle atılan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh yavaşça ilerleyerek makamı İbrahim'e kadar gitti. Orada müşriklerden önde gelenler toplanmış haldeydiler. Hazreti Abdullah sesinin bütün tonuyla besmeleyi çekip "Er-Rahmanu allemel Kur'an" diyerek Rahman suresini okumaya başladı. Ne oluyor diye şaşkınlıkla bakan müşrikler, okunan şeyin Kur'an-ı Kerim'den bir sure olduğunu anlayınca yerlerinden fırlayıp hepsi birden Hazreti Abdullah'ın üzerine yürüdüler. Okudukları duyulmasın diye bir yandan bağırıp çağırırlarken diğer yandan da saldırıp tekme tokat vurmaya başladılar. Hazreti Abdullah bunca sataşma arasında yine de okumaya devam ediyordu. Yüzü gözü her tarafı yara bere içerisinde kaldı. Fakat o sanki hiçbir şey yapılmıyormuş gibi yine Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam etti. Hazreti Abdullah bütün gürültüleriyle bağırmalar ve canavarca saldırılar altında bile Rahman suresini arzu ettiği yere kadar okumayı başarmıştı. Okudukça saldırıyorlar, sustukça duruyorlardı. Ayet aralarındaki sesini kesmeyi susmak zannediyorlar. Hazreti Abdullah okumaya devam edince onlar da acımadan canavarca saldırıyorlardı. Her tarafı yara bere içinde kalmıştı ama Kabe'nin yanında ilk defa Kur'an okumayı da başarmıştı. Arkadaşlarının yanına döndüğünde ayakta duracak bir hali kalmamıştı. Bir yandan yardımcı olmaya çalışırlarken bir yandan da korktukları şeyi dile getiriyorlardı. Biz de bundan korkuyorduk işte. Korktuğumuz başımıza geldi. Bir daha gidip onların yanında okuma sakın. Hayır, yine gidip okuyacağım. Allah kelamını herkesin duyması, inanması, öğrenmesi ve yaşaması lazım. Onlar kendilerini ne sanıyorlar? Vallahi onları ilk defa böyle perişan ve aciz bir halde gördüm. Ne olursa olsun, hakkı işitip anlayacakları kadar bile olsa, gidip yine okuyacağım. Yapma sakın, bu sefer öldürürler seni. Kur'an-ı Kerim bizim hayat kaynağımız değil mi? Hayatta olduklarını zanneden bu ölülere Kur'an'la dirilmeleri için tekrar gideceğim. Peygamber yolunda olanlara bu yaraşırdı işte. Sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Özel FM 103.2. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
3: Her türlü elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışıyla Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Öz Karaköy Elektrik 0537 594 32 42.
6: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
8: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
9: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Uykudan evvelki bir müddeti nefsini muhasebeye ayır.
2: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin.
1: Zamanını değerlendir. Çünkü vakit hayattır. Boşa vakit geçirme. Şüpheli şeylerden kaçın ki harama düşmeyesin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Bu dünya hayatının bir gün biteceğinin farkında mısınız? Ölüm saati ve sonrasındaki sonsuz yaşam insanı bekleyen en önemli gerçektir. Her insan kendisini yoktan yaratmış olan Allah'a dönecek ve dünyada yapmış olduklarının hesabını ona verecektir. Bu mutlak gerçeği sakın göz ardı etmeyin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Allah.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
9: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
10: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
11: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr. Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
4: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
0: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Elhamdülillah Şifa-i Şerif'e başlıyoruz. Bugün üçüncü dersimizi yapacağız inşallah. Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bu eseriyle Eş-Şifa bi Tarifi Hukukul Mustafa adlı eseriyle en güzel şekilde anlatmıştır. Diyor ki Kadı İyaz, bugünkü dersimize başlarken, El-Kısmül Evvel, birinci bölüm, bugün birinci bölüme başlıyoruz. Bu bölümde ne okuyacağız, neye dairdir bu bölüm? Fî tazîmil aliyyil a'lâ li kadri hâzen nebiyyil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, kavlen ve fiilen. Aliyyül âlâ olan, yani yücelerden yüce olan Cenab-ı Hakk'ın Resul-i Ekrem'in şanını ve şerefini yüceltmesi bölümüdür bu bölüm. Bununla ilgili hadisler okuyacağız. Bununla ilgili alimlerimizin görüşlerini okuyacağız. Bu başlığı attıktan sonra müellifimiz diyor ki kâlel fakih el kadî el imam ebul fadl, fıkıh alimi ve kadı olan Ebul Fazl künyesiyle de bilinen, anılan Kadı İyaz rahimehullah şöyle dedi: La khafa'e ala men mârese şey'en minel ilmi ev hussa bi edna lemhatin minel fehmi. İlimle birazcık meşgul olan, uğraşan ve azıcık da olsa anlayışı olan bir kimse şu söyleyeceğimiz hususu anlar. La khafa'e ala men mâresâim. Evet. Bir neyi anlar? Bi tazimillahi kadre nebiyyina sallallahu aleyhi ve sellem ve hususihi iyyahu bi fedaile ve mehasine ve menakibe la tendabitu li zimamin ve tenvihihi min azimi kadrihi bima tekillu anhul elsinetu vel akla. Birazcık ilimle uğraşan, birazcık anlayışı olan bir kimse neyi anlarmış? Allah Teala'nın Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şerefini nasıl yücelttiğini anlar. Delillere bakarak, Kur'an-ı Kerim'e, hadisi şeriflere bakarak birazcık anlayışı olan, ilimden nasip olan insan Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'in şerefini nasıl yücelttiğini anlar. Sadece ona mahsus olmak üzere hesapsız faziletler, erdemler verdiğini anlar. Ona çeşitli güzellikler ve mükemmellikler verdiğini anlar. Hiçbir insana nasip olmayan, hiçbir insana vermediği maddi manevi güzellikleri ve mükemmellikleri ona verdiğini anlar. Allah Teala'nın onun şanını dillerin ve kalemlerin anlatamayacağı derecede yükselttiğini anlar. Allah Teala Hazretleri Resul-i Kibriya Efendimizin şanını, şerefini o kadar yüceltmiştir ki efendim bunu hiçbir dil tavsif edemez, hiçbir dil anlatamaz. Hiçbir kalem Allah Teala'nın Resulullah'a verdiği mükemmellikleri anlatamaz. Yani Allah Teala ona her şeyi lütfetmiş, her güzelliği vermiş, her fazileti vermiş. Biraz açıyor bu sözünü, diyor ki feminha ma sarraha bihi taala fi kitabihi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdiği bu özellikleri, bu güzellikleri açıkladı. Ve nebbehe bihi ala celili nisabihi ve esna bihi aleyhi min ahlakihi ve adabihi. Allah Teala Hazretleri Resul-i Ekrem'in yüce değerini bildirdi. Kullarına, insanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ne kadar değerli bir insan olduğunu bildirdi. Onun ahlakını övdü. Onun edebini övdü Kur'an-ı Kerim'inde. Evet. Onun ahlakını övdü, edebini övdü. Çünkü onu kendisi yetiştirdi. Ona en güzel ahlakı Allah Teala verdi. Onu bizzat terbiye etti. O bakımdan ona neler verdiğini çok iyi bildiği için Allah Teala ona verdiği güzellikleri methetti, övdü. Ve hattal ibade alaltizamihi ve tegallidi icabihi. Allah Teala Hazretleri insanları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği esasları, getirdiği dini kabul etmeye ve onun getirdiği buyrukları benimsemeye teşvik etti. Benim Resulüme uyum, benim Resulümün size getirdiği, yani benim onunla size gönderdiğim güzellikleri kabul edin, benimseyin, özümseyin dedi. Fekâne celle celâluhu huvellezî tefattale ve evlâ. Allah Teala Hazretleri Resul-i Ekrem'ini herkesten üstün tuttu ve ona nimetlerini lütfetti. Hiçbir beşere, hiçbir insanoğluna nasip olmayacak derecede ona güzellikler verdi, faziletler verdi, efendim, mükemmellikler verdi, nimetler verdi ve bizim de dikkatimizi ona yöneltti. İşte benim peygamberim odur. Dikkat edin, onun sözlerine dikkat edin. Onun getirdiği esasları benimseyin buyurdu. Sümme tahhara ve zekka. Allah Teala Hazretleri daha sonra Resul-i Ekrem'ini kötü huylardan arındırdı. Onu güzel huylarla bezedi. Onda bizim gibi diğer beşerde bulunan kötü huylardan hiçbiri mevcut değildir. Çünkü Allah Teala onda o kabiliyeti aldı. Mükemmellikleri lütfetti. Güzel huylar verdi ona. Sümme medaha bizalike ve esna. Sonra da Resul-i Ekrem'ini bu güzellikleri sebebiyle övdü, methetti. Estağfirullah. Ve inneke le ala hulukin azim. Ayeti kerimesinde olduğu gibi Kalem suresinin 4. ayeti kerimesidir bu. Ey Resulüm, sen yüce bir ahlaka sahipsin buyuruyor Allah Teala Hazretleri. Resul-i Ekrem'i böylesine mükemmel bir şekilde hazırladı, yetiştirdi, ahlakını güzelleştirdi. Çünkü insanlara örnek olacak. İnsanlar Allah Teala'nın kendilerine emrettiği güzellikleri onun şahsına baktıkları vakit anlayacaklar ve her türlü iyiliği onda bulacaklar idi. Evet. Sümme eshabe aleyhil ceza el evfa. Ve Allah Teala Hazretleri Resul-i Ekrem'ine en büyük mükafatı verdi. Felehul fadlu bed'en ve avden. İşin başında da sonunda da en büyük lütufta bulunan Allah Teala'dır. Gerek bütün insanlara, bize, gerekse Resul-i Ekrem'ine güzellikleri lütfeden, bağışlayan, veren Allah Teala'dır. Ondan başka veren yoktur. Her türlü güzellik sadece ve sadece ondandır. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. O lütufların, o güzelliklerin sahibi olan Allah Teala Hazretleri en mükemmel güzellikleri, en mükemmel lütufları ona bağışladı. Velhamdu evla ve uhra. Bu sebeple dünyada da ahirette de hamd Allah'a mahsustur. Bütün bu güzellikleri bizim peygamberimize lütfeden, diğer peygamberlerden onu birçok bakımdan ayıran, lütfu ilahisinde bulunan her türlü mükemmelliği ona bahşeden Allah Teala Hazretleri bizim bu hususa dikkat etmemizi istiyor. Dolayısıyla kendisine hamd etmemizi de istiyor. Elhamdülillah. Her fırsatta da biz elhamdülillah diyoruz. Bizi insan yaptı. Bizi en mükemmel peygambere ümmet yaptı. Diğer peygamberler zamanında da gelebilirdik. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde buyuruyor ki öyle peygamber gelecek ki kıyamet gününde yanında bir kişi var. Bir kişi inanmış. Üç kişi var, beş kişi var. Sekiz, on kişi var. Ya onların arasında bulunsaydık da o üç beş kişiden biri olmasaydık, maazallah. Müslüman bir anneden babadan bizi dünyaya getirdi ve en mükemmel peygamberine de ümmet yaptı. Dinimizin güzelliğini bize fark ettirdi. İşte bakınız ve Allah'ın Resulü'nün bize getirdiği esasları öğrenmek istiyorsunuz. Bu büyük bir lütuf değil midir? İnsanlar gaflet içerisinde yüzerken, neyi öğreneceğini, neye kulak vereceğini bilmezken, Allah'ın kitabını, Resulullah'ın sünneti seniyyesini öğrenmek, öğrenmeye gayret etmek ne büyük bir lütuftur. Elhamdülillah kardeşlerim. Ve minha ma ebrazehu lil ayani min halgihi ala etemmi vücuhil kemali vel celal. Allah Teala Hazretleri Resul-i Ekrem'ini mükemmel bir görünümde, mükemmel bir fiziki görünümde ve heybette yarattı. İnsan güzeliydi bizim peygamberimiz. Bütün güzellikleri Allah Teala Hazretleri ona ihsan etmişti. Ve onun ona bahşettiği güzellikleri, heybeti, insanların gönlünde onu gördüğü vakit hasıl olan efendim saygıyı gözler önüne serdi. Ve tahsisihi bil mahasinil cemileti vel ahlakil hamideti vel mezahibil kerimeti vel fadailil adideti. Ne güzel anlatıyor müellifimiz, şiir gibi bir dille Allah Teala'nın Resul-i Ekrem Efendimiz'e lütfettiği güzellikleri anlatıyor. Diyor ki Allah Teala Hazretleri peygamberine pek güzel davranışlar ve iyi huylar verdi. Ona insanlarla iyi geçinme kabiliyeti lütfetti, verdi. Ve ona daha nice faziletler verdi, nice mükemmellikler, erdemler verdi. Güzel davranışlar verdi, iyi huylar verdi. İnsanlarla güzel geçinme kabiliyeti verdi. Ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz güzellikler verdi. Öyle değil midir sevgili kardeşlerim? İnsan vardır, yanında 3-5 dakika duramazsınız. Suratı asıktır. Ağzından güzel sözler çıkmaz. Kırıcıdır. Oraya geldiğinize pişman olursunuz. Bir an önce kalkıp gitmek istersiniz. Öyle de insan vardır ki Resul-i Ekrem Efendimiz gibi yüzüne bakmaktan dolayı mest olursunuz. Öyle güzel bir insandır. Ağzından hep güzel sözler çıkar. İnsanlara iltifat eder. Beşhuş çehrelidir, gülümser bir yüzü var. İşte bizim peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle güzelliklere sahipti. Ve te'yidihi bil mucizatil bahira vel berahinil vadiha vel keramatil beyine. Allah Teala Hazretleri aziz peygamberini o devirde yaşayanların, çağdaşlarının gördüğü ve ona yetişenlerin müşahede ettiği mucizelerle destekledi. Yani Resul-i Ekrem'ini göndermekle kalmadı. O devirde yaşayanların gördüğü çeşitli mucizeler verdi. Peygamber olduğunu ortaya koyan mucizeler lütfetti ki inşallah haftalarca okuyacağız o mucizeleri. Allah nasip eder oraya gelirsek inşallah. Elleti şahedeha men asarahu ve ra'aha men edrakehu ve alimeha ilme yakinin men ca'e ba'dehu. Daha sonraki nesillerin, insanların görmüş gibi bildiği, görmedikleri halde görmüş gibi bildiği, insanı hayran bırakan mucizelerle onu güçlendirdi, destekledi. Evet, biz görmedik ama görmüş gibi biliyoruz. Çünkü kitaplarımız, hadis kitaplarımız bize bunları anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği mucizeleri anlatıyor. Ayrıca Cenab-ı Hak onu karşı konulmaz delillerle ve olağanüstü olaylarla destekledi. Onu, onun peygamber olduğunu gösteren, Allah'ın Resulü olduğunu gösteren öyle deliller bahşetti ki ona, kimse ona itiraz edemedi. Etse bile cılız itirazlar. Allah hidayetini nasip etmemişse adam çırpınır durur işte. Gözünün önünde ayın ikiye yarıldığını görse bu ne büyük bir büyü der yani. Ne sihirbazmış der yani. Öyle dediler nitekim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği mucizeler karşısında adamlar hayran kalacaklarına, Allah deyip Müslüman olacaklarına, Allah Allah dediler, ya şu adama bak, ne sihirbaz, biz böylesini görmedik şimdiye kadar dediler. Hidayet Allah'ın elinde olan bir şey kardeşler. Yani Allah Teala kime lütfederse o doğru yolu bulur. Yoksa böyle itiraz eder dururlar.

Bir alim öyle bir eser ortaya koymuş ki efendim, güzelliği dillere destan ve her memlekette okunan, istifade edilen, Resulullah aşkını besleyen bir eser. Şifa-i Şerif. Vefadat envaruhu aleyna sallallahu aleyhi ve selleme kesira. Ve fahri kainat sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiğimiz için onun nuru bizim üzerimize de aksetti diyor. Elhamdülillah. Onun nuru kendisine gönülden bağlanan, ona iman eden insanların üzerine yansır. Onun nuru işte bu güzel yüzlere de elhamdülillah yansımış. Müslümanın yüzüne baktığınız vakit onun gönlündeki imanın parıltısını fark edersiniz. Tertemiz bir yüz, insanlara kötülük gelmeyeceği anlaşılan bir güzel çehre, elhamdülillah. Şimdi sevgili kardeşlerim, müellifimiz ilk delili bize sunacak. Biz biliyorsunuz yakın zamanda Şemail-i Şerif okuduk, bitirdik 2 yıl zarfında. Ve her hadisin de başında bir senet okuduk. Tirmizi 279'da vefat ettiği için, yani 3. asırda, 3. hicri asırda, Peygamber Efendimiz'e 3 kişiyle, 4 kişiyle, 5 kişiyle, 6 kişiyle varan senetlerle, yani ben filandan duydum, o filandan duydu, o falandan duydu diye hadisleri ulaştırıyordu. Ama bizim müellifimiz 544'te vefat etti. Şimdi bakınız, Allah ondan razı olsun, her hadisin başında senet zikretmemiş. Şimdi bakınız, bir zikrettiği, edeceği senedi okuyacağız. Diyor ki, yani ben filan hocamdan şimdi size söyleyeceğim hadisi duydum. O hocam falan hocasından duydu, o falandan duydu derken bakınız ne kadar uzun bir senet. Bereket böyle, çok az senet okuyacağız. Diyor ki, Haddesena el-Kadî el-Şehîd Ebu Ali el-Hüseyin İbni Muhammedin el-Hâfız rahimehullah. Kıraeten minni aleyhi. Kale haddesena Ebu'l-Hüseyin el-Mübarek bin Abdülcebbar ve Ebu'l-Fadl Ahmet bin Hayrun. Kale, iki hocasından almış o da. Onlar da diyorlar ki, haddesena Ebu Ya'la el-Bagdadiyyu, kale haddesena Ebu Ali el-Sinciyyu, kale haddesena Muhammed ibni Ahmed ibni Mahmud, Mahbub, kale haddesena Ebu İsa bin Sevre el-Hafız. Ebu İsa bin Sevre işte bizim İmam Tirmizi'miz, ona geldik. Kale haddesena İshak ibni Mansurin, haddesena Abdurrezzaki, ahberena Ma'merun, an Katadete an Enes'in radıyallahu anh. Böyle uzun bir senetle şu hadisi şerifi müellifimiz bize naklediyor. Bu hadisi demek ki kim rivayet ediyor ashab-ı kiramdan? Enes bin Malik radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetkarı, ona 10 yıl müddetle hizmet eden Enes Hazretleri diyor ki, اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُتِيَ بِالْبُرَاقِ لَيْلَةَ اُشْرِيَ بِهِ مُلْجَمًا مُشْرَجًا فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ. İsra gecesinde, yani Miraç'ın olduğu gecede, Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz'e burak getirildi. Ağzındaki gem ile sırtındaki eğerle birlikte. Burak getirilmiş. Ağzında gem varmış, sırtında da eğer varmış. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getirildi. Allah'ın elçisi ona bineceği sırada Burak huysuzlandı. Öyle atlar vardır yani, üzerine binileceği sırada hırçınlaşır. Burak da öyle yaptı. Çünkü ona peygamberler biniyordu. O da ilk defa sırtına binecek bir peygamberi azimuşşanı görünce bilemediği için kıymetini tedirgin oldu. Fekale lehu Cibril. Cebrail aleyhisselam Burak'a dedi ki, Ebi Muhammedin tef'alu haza. Sen bu hırçınlığı Muhammed aleyhisselama mı gösteriyorsun?

0: Hey Burak, sen ona mı hırsızlık yapıyorsun? Fema rakibeke ahadun ekremu alallahi minhu. Şimdiye kadar senin üzerine Allah Teala'nın ondan daha değerli kabul ettiği biri binmedi. Allah Teala'nın en değerli insan, en değerli peygamber olarak kabul ettiği biri senin üstüne binecek. Ne yapıyorsun? Dedi. Kale, ravi diyor ki, ferfat da arakı. O zaman Burak yaptığı huysuzluğun utancından dolayı ter içinde kaldı. Bilemediği için sırtına kimin bineceğini utandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bineceğini anlayınca efendim rahatladı ve yaptığı hırçınlıktan dolayı mahcup oldu, utandı. Sevgili kardeşlerim, Burak dediğimiz binit beyaz renkli bir binektir. Ata benzeyen bir binektir. Katırdan küçük, eşekten de büyük bir binek olduğu tarif ediliyor. Özelliği adamını gördüğü yere atıyor. Yani gözü nereye bakıyorsa, nereyi görüyorsa adımını oraya atıyor. Şimşek kelimesinin Arapçası berk'tir. Berk. B-ra-kaf. Burak aynı kök. Yani şimşek gibi giden hayvan manasında. Yani Burak şimşek hızıyla gittiği için ona bu at verilmiştir. Evet. Demek ki Miraç gecesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bineceği Burak onu o gün tanımış. Ve şanını, şerefini Cebrail aleyhisselam'dan öğrendiği için de yaptığı huysuzluktan dolayı mahcup olmuş. Evet, şimdi El-Babul Evvel, birinci kısma gireceğiz. Birinci bölümün birinci kısmına geldik. Burada ne okuyacağız? Fî senâillâhi teâlâ aleyhi ve izhârihi azîme kadrihi ledeyhi. Bu kısımda Allah Teala Hazretlerinin Peygamber Efendimiz'i nasıl övdüğünü göreceğiz. Peygamber Efendimiz'i Allah Teala nasıl övmüş? Ve Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'in kendi katındaki şanını, şerefini açıklamasını göreceğiz. Bakalım Allah Teala Hazretleri peygamberinin şanını, şerefini, yüceliğini nasıl açıklıyor? Bunları göreceğiz. Müellifimiz söze başlarken diyor ki sevgili kardeşlerim, İlem, ey dinleyici, ey okuyucu, şunu iyi bil. Enne fî kitâbillâhil azîzi âyâtin kesîra mufsıha bicemîli zikril Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve addi mehâsinihi ve tazîmi emrihi ve tenvihi kadrihi. Şunu iyi bil ey dinleyici, Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayeti kerimede Allah Teala Hazretleri Muhammed Mustafa'dan övgüyle bahseder, söz eder. Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den övgüyle söz eden birçok ayeti kerime var. Daha evvel ismen dört yerde geçtiğini söylemiştik. Kur'an-ı Kerim'de Muhammed ismi dört yerde geçer. Onun dışında adından söz edilmeden Allah Teala Hazretleri ondan Resulullah diye, Resul-i Ekrem olarak bahseder, söz eder. Onun sahip olduğu ahlaki güzellikler dile getirilir Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'in ahlakından söz eder. Onun şanını, şerefini ortaya koyar. O şöyle yüce bir peygamberdir, böyle şerefli bir insandır der. Onun değerini yücelten pek çok ayeti kerime vardır Kur'an-ı Kerim'de diyor müellifimiz. Kur'an-ı Kerim'de demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatan, onun şerefinden söz eden pek çok ayeti kerime vardır. İtemedna minha ala ma zahara manahu ve bane fahvahu ve cema'na zalike fi aşreti fusur. Biz, diyor Kadı İyaz, Peygamber Efendimiz'den övgüyle bahseden bu ayeti kerimelerden manası açık olanları, anlaşılır olanları almakla yetindik. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin şanından, şerefinden bahseden pek çok ayeti kerime var ama biz son derece açık, manası açık olan, anlaşılır olanları seçtik ve bu konuyu 10 bahiste toparlayıp inceledik. Demek ki 10 bahiste biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüceliklerini, faziletlerini okuyacağız. El faslul evvel. Bu birinci kısmında şimdi birinci bahsinde bulunuyoruz. Fîmâ câe min zâlike mecî'el medhi ve senâi ve ta'dâdil mehâsim. Bu okuyacağımız 10 bahsin ilkinde, birincisinde Resul-i Ekrem'in methi, övgüsü, güzellikleri ele alınacaktır. Okuyacağımız bu ilk bahiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Allah Teala'nın nasıl övüp methettiğini göreceğiz. Onun güzelliklerinden nasıl söz ettiğini göreceğiz. Ke kavlihi Teala. İşte size ilk misal diyor Kur'an-ı Kerim'den Tevbe suresinin 128. ayeti kerimesini müellifimiz buraya alıyor. Diyor ki Estağfirullah. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَر۪يصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَعُوفُ الرَّح۪يمِ Allah Teala buyuruyor ki bizlere hitaben, andolsun ki size kendi içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizden, sizin içinizden sizin gibi bir insan olan peygamber gelmiştir. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine olan muhabbetinden, merhametinden bahsederek Allah Teala buyuruyor ki o sizin sıkıntıya düşmenizi hiç istemez. Ümmetine karşı öylesine muhabbet doludur ki ümmetinin başının ağrımasını istemez. Sıkıntıya düşmesini hiç istemez. Ümmetinin sıkıntıya düşmesi, keder, üzüntü çekmesi ona pek ağır gelir. Bakın nasıl pekiştiriyor Allah Teala. Hem üzüntüye düşmelerini istemez, şayet üzüntüye düşmüşlerse bu da ona çok ağır gelir. Üzülür. Ne merhamet ya Rabbi. Nasıl bir peygamberin ümmetiyiz sevgili kardeşler. Ümmetini bu kadar seven, bu kadar düşünen, onların içindeki dertli ümmetini düşünen ve onların başının ağrımasına, gönüllerinin acı çekmesine üzülen bir peygamber. O size çok düşkündür. Böyle söylüyor Allah Teala. Bakınız yukarıdan beri sıkıntıya düşmenizi istemez. Efendim, sizin başınızın ağrıması ona pek ağır gelir. Size çok düşkündür. Allah Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi ne çok seviyor sevgili kardeşlerim. Bunu bize herhangi bir insan anlatmıyor. Allah Teala anlatıyor. Müminlere karşı çok şefkatlidir. Çok merhamet. Şu ifadelere bakınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize duyduğu muhabbeti Allah Teala böyle bahsediyor, böyle anlatıyor. Bizi düşünür, bizi çok sever. Başımız ağrırsa bundan dolayı o rahatsız olur. Efendim, bizi çok sever, çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Ne güzel, ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Biz de onu daha çok sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. O benim peygamberim, o benim efendim. benim bu dünya gurbetinde yok olup gitmemi istemeyen peygamber, benim bu dünyada kaybolup gitmemi istemeyen, ahireti, cenneti kazanmam için bana hayat değeri olan esasları getiren bir peygamber diye düşünmeliyiz ve onu öylesine sevmeliyiz. Öylesine ona yapışmalıyız. Onun sünnetine sarılmalıyız. Kâle Semerkandiyyü, bir tefsir alimi var. Ebu'l-Leys es-Semerkandî diye meşhur Hanefi fakihi. Hicri 373 tarihinde vefat etmiş bir alimdir. Miladi 973'te. Şöyle dedi Ebu'l-Leys es-Semerkandî. Ve kara'a ba'duhum, kıraat alimlerinden bir kısmı bu ayeti kerimedeki bir kelimeyi min enfusikum kelimesini min enfesikum diye okudular. Bi fethil fai, enfes. Ve kıraatul cumhuri bittammi. Halbuki çoğunluğun kıraati enfusikum, yani sizden biri manasında böyle okurlar. Demek ki bu ayetteki içinizden biri anlamına gelen enfusikum kelimesini alimlerimizin büyük çoğunluğu böyle okuyor. Bazıları ise min enfesikum, sizin en şerefliniz manasına gelecek şekilde okuyor. Min enfusikum dersek sizden bir peygamber, içinizden bir peygamber. Min enfesikum dersek, enfes kelimesini biz de Türkçe'de kullanıyoruz. Sizin en şerefliniz, en değerliniz manasına. Böyle okumuş bazı alimler. Kâle el-fakîh el-kâzî ebu'l-fedh vefegahullâhu teâlâ. Müellifimiz Kâzî İyaz, Allah ona rahmet eylesin, Allah onu muvaffak kılsın diyor. Efendim, şöyle der. İlem. Hayır. A'lemallâhu teâlâ el-mü'minîne evil-arabe ev ehle Mekke'de ev cemii'an nasi ala ihtilafil müfessirine menil muvacehu bihazel hitab. Cenab-ı Hak kendisini başarılı kılsın. Kadı İyaz der ki, diyor müellifimiz, Allah Teala müminlere veya Araplara yahut Mekkelilere ya da bütün insanlara, demek ki müfessirler bu ayette kime hitap edildiği konusunda böyle farklı görüşler belirtmişlerdir. Evet, Allah Teala müminlere veya Araplara veya Mekkelilere veya bütün insanlara şöyle hitap etmiş, şunu söylemiş. Ennehu ba'se fihim rasulen min enfusihim ya'rifunehu ve yetehakkakune mekanehu. Cenab-ı Hak, şimdi Ebu'l-Leys es-Semerkandî'yi dinleyeceğiz. Evet, müellifimiz diyor ki, bakınız, Cenab-ı Hak onlara kendisini bütün özellikleriyle tanıdıkları bir peygamber göndermiştir. Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tanıtmıştır. Ayrıca işte hani Mekkeliler filan dedik ya, kendi içlerinden gelen bir peygamber olduğu için onlar Peygamber Efendimiz'i bütün özellikleriyle tanırlar. Yani kimdir, kimin oğludur, babası kim, dedesi kim, soyu ne tarzında kendisini bütün özellikleriyle tanıdıkları bir peygamber göndermiştir. Onlar bu peygamberin nerede doğup büyüdüğünü bilirler. Kendi aralarından gelmiş bir insan çünkü, bunu bilirler. Ve ya'lemûne sıdkahû ve emanetehû felâ yettehimûnehû bil kezbi ve terkin nasihati lehum likevnihî min. İnsanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendi aralarından gelen bir insan olduğu için doğru sözlü olduğu konusunda, güvenilir olduğu konusunda hiç şüpheye düşmezler. Çünkü onu Muhammedül Emin diye biliyorlar. Zaten böyle bir Efendimiz'e lakap takmışlar. Her bakımdan, daha peygamberlik gelmeden önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme güvendikleri için, sözüne itimat ettikleri için böyle demişler. Güvenilir Muhammed manasında Muhammedül Emin demişler. Onun doğru sözlü olduğunda, güvenilir olduğunda şüpheye düşmezler. Onu yalancılıkla suçlayamazlar. Çünkü onun yalan söylediğini hiç görmemişler. İçlerinden biri olduğu için de onun, o peygamberin kendileri hakkında kötü şeyler düşündüğünü ileri süremezler. Yani diyemezler ki bunun niyeti bozuk. Bizim için iyi şeyler düşünmüyor, kötü şeyler düşünüyor. Böyle bir şey söyleyemezler. Çünkü onu tanıyorlar, biliyorlar ve böyle olmadığının farkındalar. İşte Allah Teala Hazretleri onlara böyle bir peygamber göndermiştir. Tanıdıkları, bildikleri, ahlakından emin oldukları, kendileri hakkında güzel şeyler düşündüğünden emin oldukları bir peygamberin kendilerine geldiğini çok iyi bilirler. وَاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْعَرَبِ قَب۪يلَةٌ اِلَّا وَلَهَا عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِلَادَةٌ اَوْ قَرَابَةٌ Araplar arasında diyor müellifimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile uzaktan yakından akrabalık bağı bulunmayan hiçbir kabile. Ne kadar kabile varsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o kabilelerle uzaktan veya yakından bir alakası vardır. Aynı soydan gelmişler yani. Aynı soydan türemişler. Efendim, köylerimizde de öyle değil midir yani? İnsanların kardeşleri vardır. Sonra amcalarının oğulları vardır. Amcalarının oğullarının oğulları vardır. Yani böyle birbirlerini çok iyi tanırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyledir. Onların her biriyle bir akrabalık bağı vardır. Ve hüve inde ibn Abbasin ve gayrihi mana kavlihi teala illel meveddete fil kurba. Abdullah ibn Abbas'a ve daha başka alimlere göre kul la es'elukum aleyhi ecren illel meveddete fil kurba. Evet, Şura suresinin 23. ayeti kerimesinden söz ediliyor burada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Araplara, Kureyşlilere, ben size getirdiğim bu Kur'an karşılığında, size yaptığım bu tebliğe karşılık sizden akrabalık sevgisi dışında bir şey istemiyorum diyor Peygamber Efendimiz. Akrabanız olduğum için bana güvenin, beni sevin. Bana itimat edin, peşimden gelin. Ben sizden başka ücret istemiyorum. Bir şey istemiyorum. Evet. Ayeti kerime, bu ayet Peygamber Efendimizin muhataplarının Arap olduğunu gösteriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arapların içinde doğmuştur. Efendim, Kur'an-ı Kerim'i onlara getirmiştir. Onlar ilk defa, onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an-ı Kerim'i işitmişlerdir. Evet, demek ki ve kevnihi min eşrefihim ve erfa'ihim ve efdalihim ala kıraatil fethi hazihi nihayetül methi. Ayetteki enfusikum kelimesi enfesikum şeklinde okunursa, sizin en şerefliniz diye okunursa, bu takdirde şu husus belirtilmiş olur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanların soyca en şereflisidir. Bütün insanların en şerefli soya mensup olanıdır. En üstünüdür, en erdemlisi, en faziletlisidir Resulullah. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i methetmenin en üstün derecesidir. Allah Teala Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, sevgili kardeşlerim, işte böylesine önemli ifadelerle, insanı hayran bırakan ifadelerle methetmiştir. Sümme vasafahu ba'du bi evsafin hamidetin ve esna aleyhi bi mehamide kesiretin. Daha sonra Allah Teala Resul-i Ekrem'i bu şekildeki en üstün vasıflarla övmüştür. Peygamberini övmüştür. Peki neden övmüştür? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi neden böyle övmüştür? Min hırsıhi ala hidayetihim ve rüştihim ve İslamihim ve şiddeti ma yu'nituhum ve yedurru bihim fi dünyahum ve uhrahum ve izzetihi aleyhi ve ra'fetihi ve rahmetihi bi müminin. Evet, Allah Teala peygamberini neden övmüştür? Kur'an-ı Kerim'de böyle ifadelerle neden övmüştür? Çünkü diyor müellifimiz, Peygamber aleyhisselam şu özelliklere sahip bir insandır. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'i övmesinin sebebi onun şu özelliklere sahip olmasıdır. Allah'ın Resulü insanların hidayetini ister. Yani doğru yolu bulmalarını çok ister. Bu önemli bir vasıftır. Bütün insanların doğru yolu bulmalarını ister. Hani ayeti kerimede de geçiyor ya, kendini helak edeceksin diyor Allah Teala. Neden bu insanların doğru yolu bulması için bu kadar çırpınıyorsun? Senin vazifen böyle çırpınmak değil ki diyor. Tebliğdir senin vazifen. Söyle bitsin. Ama Resulullah Efendimiz öyle değil ki, herkes Müslüman olsun istiyor. Kafir kalmasın diyor, diye arzu ediyor. Allah Teala da onun bu vasfını övüyor. Çünkü sen diyor, Allah'ın Resulü, insanların doğru yolu bulmalarını, hidayete ermelerini ister. En doğru inanca sahip olmalarını, kurtuluşa ermelerini ister. Demek ki bunlar çok üstün vasıflar. İnsanların doğru yolu bulmalarını, kurtuluşa ermelerini ister. İnsanların güçlerinin yetmeyeceği şeylerin onlara emredilmemesini arzu eder. Ya Rabbi, benim ümmetime onların yapamayacağı şeyi emretme. Onlara kolay şeyler emret diye arzu eder. Ümmetine olan muhabbetinden dolayı. O kadar çok sever ki ümmetini, efendim, yapamayacakları şey onlara emredilmesin diye arzu eder. Hiçbir insanın dünya ve ahirette zarar görmemesini şiddetle arzu eder. Hiç kimse zarar görmesin. Hiç kimse sıkıntı çekmesin. Bunu ister Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ayrıca Allah'ın Resulü müminlere çok düşkündür. Onlara aşırı derecede şefkat ve merhamet gösterir diyor. Demek ki sevgili kardeşlerim, Allah Teala Hazretleri merhametli kullarını çok seviyor. Biz de önce aile efradımıza, sonra yakınlarımıza, sonra bütün mümin kardeşlerimize karşı merhamet dolu olmalıyız. Şefkat dolu olmalıyız böyle. Çünkü Allah Teala Hazretleri Peygamberimizi bu sebeplerle seviyor. Bütün insanların kurtuluşunu istiyor, eziyet çekmemelerini istiyor, sıkıntıya, kedere uğramamalarını istiyor. Onlara karşı muazzam bir şefkat ve merhamet besliyor. قَالَ بَعْضُهُمْ اَعْتَاهُ اِسْمَيْنِ مِنْ اَسْمَائِهِ رَعُوفٌ رَحِيمٌ. Bazı alimlere göre Allah Teala bu ayette Peygamber Efendimiz'e daha doğrusu Peygamber Efendimizin müminlere daha şefkatli, rauf ve daha merhametli, rahim olduğunu ifade etmiştir. Yani kendisine ait iki özelliği, iki sıfatı, rauf, rahim olan kimdir? Allah Teala Hazretleri'dir. Peygamber Efendimiz'i tarif ederken onu böyle tarif ediyor. O rauftur, o rahimdir diyor. Yani kendisinde bulunan sıfatları Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de veriyor. Demek ki onu ne kadar çok seviyor, ona değer veriyor. Ve misluhu fil ayetil ukhra kavluhu teala. Bunu şu ayeti kerimede de görüyoruz diyor müellifimiz. Estağfirullah. Ali İmran suresinin 164. ayeti kerimesini okuyoruz. Laqad mennallahu alel mu'minina iz ba'se fihim rasulen min enfusihim yetlu aleyhim ayatihi ve yuzekkihim ve yuallimuhumul kitabe vel hikme ve in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu müminlere büyük bir lütufta bulundu. Allah Teala Hazretleri müminlere büyük bir lütufta bulundu. Hangi sebeple acaba? Zira daha önce apaçık bir sapkınlık içindeyken insanlık, onlara ayetlerini okuyan, onları günahlarından temizleyen, onlara kitabı öğreten, hikmeti öğreten kendi içlerinden bir peygamber göndermiş. Evet. Demek ki Allah Teala böyle bir peygamber gönderdiği için de müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. İnsanlar daha evvel sapıklık içindeyken Allah Teala müminlere böyle bir peygamber göndermiştir. Bu konuyla ilgili iki ayetimiz daha vardı ama bitirelim inşallah. Önümüzdeki ders Rabbim afiyet versin. Devam edelim inşallah. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Hepimizi salih kullarından eylesin. Ve hepimizi Resulullah Efendimizin şefaatine nail eylesin. Amin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'i dinlediniz.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
3: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 01 02.
7: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
8: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
9: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
12: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12. Maslak.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
1: Reklamları dinlediniz.
17: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
18: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
0: Özel efem.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
2: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
10: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 1565.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 Sadaka Taşı

0: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No. 1.
1: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
0: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
7: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Dahi sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin, Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşlerim, el vela vel bera hakikati üzerinde duruyor idik. Mümin, müvahhid, Müslüman olan erkek olsun, kadın olsun, her Müslüman, her izzet sahibi şahsiyet kime dost olmalı, kime düşman olmalı ya da onun dostları kimlerdir, düşmanları kimlerdir? Mutlaka bilmesi gerekli ki iman ettiğimiz, şeksiz ve şüphesiz inandığımız alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle bizlere bildirmiştir. Biz kullarını mutlaka, muhakkak bilgilendirmiş, gerçeği beyan etmiş, hak ile batıl birbirlerinden tamamen ayrılmış, hakkın kabulü, batılın reddi, akıl sahibi, fıkh eden, şuur ehli olan müminler tarafından ortaya konulmuştur. Dolayısıyla el-bera üzerinde duracak, velayı daha önceki sohbetlerimizde izah etmeye gayret etmiş idik. Rabbimiz Allah Azze ve Celle kendisinden beri olacağımız asla tabi olmak konusunda bir tereddüt geçirmeme, yani tabi olmama konusu kesinlikle beyan edilmiş. Tabi olunacak diye her ne kadar içten bir vesvese gelse de, çünkü içimizde onun bir nevi dostluğunu gündeme getiren nefsi emmare denilen bir mahluk var. Şeytanın içteki casusu denilir. İçteki adamı, elemanı, insan içindeki o vesvesenin gündeme gelmesinde çokça hizmeti olan, kesinlikle ne nefse tabi olma, nefsi emmareye, yani kötülüğü emreden nefse ki şeytanın vesvesesine kulak verir, ne de şeytana tabi olma. Tamamen Rabbimiz tarafından yasaklanmış, haram kılınmış ve müminler de bu konuda çok dikkat etmesi gerekli. Bakara suresinin 168 ve 169. ayetleri mealen Rabbimiz şöyle buyurdu bütün insan kullarına. Çünkü insanların bütünü Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıdırlar. İlk insan, ilk medeniyet kurucusu ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıdır bütün insanlar. Bütün insanlar sadece ve sadece alemlerin Rabbi Allah'a ibadet, yani itaat etmek üzere yaratıldılar. Rabbimiz Azze ve Celle'nin yaratılıştaki, insan kullarını yaratmadaki hikmeti buydu. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinden buyurduğu üzere ben cinleri ve insanları sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Yegane yaratıcı, alemlerin Halik'i Allah Azze ve Celle böyle buyurdu. Ve insan kullarına hitap ediyor bu ayet-i kerimelerde. Ey insanlar! Yeryüzünde olan şeyleri helal ve temiz olarak yiyin. Ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Gerçekten o sizin için apaçık bir düşmandır. O size yalnızca kötülüğü, çirkin hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Size bunu emreder. Kimdi? İblis. ve iblisin taraftarları olan şeytanlar. Rabbimiz buyurdu ki yeryüzünde olan şeyleri helal ve temiz olarak yiyin. Helal ve temiz kılınmış olan şeyleri yiyin. Kim size bunları helal ve temiz kıldı, mutlaka yegane Rabbiniz, ilahınız, melikiniz Allah Azze ve Celle. Yeryüzünde olanların helal ve temiz olanlarını size emrediyor. Ancak bunlardan yiyin. Çünkü kanun koyucu Allah Azze ve Celle'dir. Bütün kainatta, bugünkü ifadesiyle bütün evrende, dünya üzerinde, dünyanın kendisinde, diğer gezegenlerde, diğer yıldızlarda, diğer alemlerde keşfedilmiş veya edilmemiş insanlar tarafından bütünüyle yaratıcı Allah Azze ve Celle'dir. Ateist bile bunu kolay kolay inkar edemiyor. Başka bir isim takıyor. Yani mutlaka bu yaratılmıştır. O kendince başka bir yorum, başka batıl bir anlayışla meseleyi gündeme getirmeye çalışıyor. Ama yaratılmıştır. Ve onların hepsine, yeryüzündeki en küçük varlıktan en mükemmel varlığa kadar Allah Azze ve Celle hepsine yarattıktan sonra tabi, fıtri kanun koymuştur. İşte o fıtrata tabi olan insan ve cinlerin dışındaki bütün varlıktır. Güneş ben doğmayacağım demiyor, inat etmiyor. Dünya ben dönmeyeceğim demiyor, Allah'a karşı isyan etmiyor. Ay gece olduğunda ben görünmeyeceğim, gizleneceğim, kaybolacağım, yeter artık demiyor. Onların tabiatında itaat var, kulluk var. Meleklerin tabiatında olduğu gibi. Bahar geldiğinde bitkiler, ağaçlar, biz asla yeşermeyeceğiz. Karar verdik. Kendi aramızda istişare ettik, karar verdik. Kesinlikle biz bu yıl yeşillenmeyeceğiz. Meyve, sebze, tahıl vermeyeceğiz. İsyan ediyoruz. Böyle bir durumları söz konusu değil. Onlar kuldurlar ve Rableri ne emretmişse o emre amadedirler. Akan sular, dereler, pınarlar, göller, denizler, okyanuslar, hiçbirinin isyanı söz konusu değil. Ne emrediliyorsa tabiatları gereği emre amadedirler. Hepsi teslim olmuşlardır alemlerin Rabbine ve insanlar için de büyük bir örnek olmaya gayret ediyorlar. O teslimiyetlerinde dikkat edin, alem şenleniyor. İçinde yaşanmaya değer bir hale geliyor. İnsanlar ne diyorlar? Allah Allah, şu manzaraya bak ya, şu güzelliklere bak ya. O güzellikler Allah Azze ve Celle'ye kul olup emrinin gereği şekliyle gündeme gelmesinden başka bir şey değildir. Yeryüzünde insanlar da aynen insanların dışındaki varlıklar gibi Allah'a itaatkar olurlarsa yeryüzü gerçekten yaşanmaya değer. Elbette ki yaşanmaya değer derken Allah'a kul olma konusunda yaşanmaya değer. Yoksa isyan etmekle, şeytanın izinden gitmekle, nefsi emmareye tabi olmakla, hayır. O zilletin ta kendisidir. O yaşantı değil ki, sürülmektir, zillettir. İzzetiyle, şerefiyle, şahsiyetiyle yaşamak nasıl ki insanların çok hoşuna gidiyor. Bir bağa, bir bahçeye girdiğinde bir ormana girdiğinde, bir tertemiz suyla akan derenin yanında bulunduğunda, hafif dalgalı bir denizin kıyısına geldiğinde, nereye bakarsan insanın çok hoşuna gidiyor. Ne kadar güzel. İşte bu güzellik onların kul oluşundan, alemlerin Rabbine teslim oluşlarından gelir. Alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle insan kullarına, elbette ki onu yegane Rab, ilah, melik kabul etmiş olan insan kullarına, birinci derecede Allah'a itaatkar olan muvahhid müminlerdir. Diğer bütün insanlar da itaat etmekle emrolunmuşlardır. Eden ediyor, etmeyen isyan halindedir. Hepsine sesleniyor, hepsine hitap ediyor Rableri olarak. Yeryüzünde olan şeyleri size helal kılan, ki onlar sizin için tertemiz, sizin için mutlaka faydalı, sizler için dertlerinize derman olan, size tertemiz nimetler olan gıdalar, Allah'ın size emrettiklerini yiyin. Size yasaklamış olduklarından tamamen kaçının. Allah kanun koyucu, insanı yarattı. Onun bedenine, ruhuna, fıtratına, hangi nesne, hangi nimet, hangi gıda faydalıysa, temizse, güzelse, Allah Azze ve Celle onları emretti. Bunları yiyin. Size helal kılındı. Serbest kılındı. Şunlardan da çekinin. Çünkü bunlar sizin tabiatınıza aykırı. Haram olan şeylerin bütünü. Helal, haramı ancak Allah Azze ve Celle emreder. Yasak koyucu, kanun koyucu odur. Onun dışında birileri çıkıp da şu sizler için serbesttir ey vatandaşlar, dileyen bunlardan yesin, şunları da size yasak ediyorum, asla bunları yiyemezsiniz, yapamazsınız, işleyemezsiniz, İşte o da iblis ve iblisin taraftarları olan cinlerden ve insanlardan olan şeytanlardır. O şeytanlar özellikle yeryüzünde insanlardan olan şeytanlar bir bölgede egemen oldular mı? Allah Azze ve Celle'nin hükmüne karşı hüküm korular. Aynen ataları iblisin yaptığı gibi. Allah hükmü koydu, Adem Aleyhisselam'ı üstün yarattığını, en hayırlı olarak yarattığını ilan etti, beyan etti. Meleklerine o hayırlı olan kuluna secde etmelerini emretti. Meleklerin bütünü hemen itaat ettiler. Secde ettiler. İblis secde etmedi. Dedi ben ondan hayırlıyım. Ya Rabbi senin kanununda, senin yasanda, senin rızanda, senin muradında Adem hayırlı. Benim de bir kanunum var. Benim de bir rızam var. Benim de bir muradım var. Bir sen varsın, bir de ben varım. Benim yasama göre, benim rızama göre, benim aklıma göre, mantığıma göre, arzuma, isteğime göre ben ondan hayırlıyım. Seni de onu da yaratan Allah Azze ve Celle Adem'i hayırlı kıldı. İblis diyor hayır. Ben ondan hayırlıyım. Senin kanunun varsa benim de kanunum var. Senin isteğin varsa benim de isteğim var. Sen yasa koyarsan ben de yasa korum. Sen ve ben. İşte şeytanın adımlarını izleyenlerin bütün istekleri, arzuları, kanunları ideolojileri, projeleri, planları budur. Allah Azze ve Celle'ye karşı hüküm koymak ve onları diğer insanlara kabul ettirmek. Eğitim yoluyla ya da meta zoruyla, silah zoruyla, kanun zoruyla, korkuyla, dehşetle, gerekirse katliamla. Biz bu ülkenin egemenleriyiz. Burada Allah'ın hükmü geçmez. Hangi hükmü? İnsanlar üzerinde fıtri hükmü değil. Bütün mahlukat, bütün kainat, bütün evren Allah'ın kevni kanunlarına teslimdir. Fıtri kanunlarına. Daha önceleri birçok örnekleri verdik. İşte fıtratta en bariz örneği gözlerimizi kırpıyoruz. İster istemez, hatta istemez. Kalbimiz çalışıyor, midemiz çalışıyor, bağırsaklarımız çalışıyor, milyarlarca vücudumuzdaki hücreler çalışıyor. Biz istemezsek çalışmayacak mı? Hayır. İstediğin kadar feryat et. Ancak ne olur? İntihar edersin de onları çalışmaz hale getirirsin. Ölen kişinin durumu, vücudun durumu böyle. Ama onun dışında Allah'ın onlara emrettiğini onlar itaatsizlik yapmadan gerçekleştirirler. Rabbim kalbe emretti. Rabbimin kanunudur. Kalp devamlı çalışacak, mide devamlı çalışacak, hücreler devamlı çalışacak, beyin devamlı çalışacak. Almış oldukları emre isyan etmezler. Ancak insanlar onların fıtri görevlerini engellerler. Yeri geldikçe isyan makamında olanlar, yemeleri, içmeleri, havaları, suları, sosyal yapıların bütünüyle son zamanlarda gördüğünüz gibi kalp sektesinden, kalp krizinden ard ardına insanların ölümünü görüyoruz. Bakıyorsunuz ki 100 yaşında olan eski mezlerimizden dedelerimiz, nelerimiz, büyük dedelerimiz zekaları sapasağlam, gözleri de sapasağlam. Ama şimdi yaş 70'i hatta 60'ı geçtiği takdirde bakırsınız ki unutkanlık hastalığına yakalanmış. Ya da bedende başka hastalıklar gündeme gelmiş. Sebebi araştırıldığı vakit insanın kendi eliyle yapmış olduğu başına getirdiği bela. Bu musibet kendi ellerinizin yaptıklarındandır. Yemeleri, içmeleri, gıdaları, havaları, insan bütünüyle nesli yok ediyor, bozuyor. Kendi eliyle kendisine bela getiriyor. Ve dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin hükmünü bırakmış, şeytanın adımlarını izliyor. Halbuki Rabbimiz bütün insan kullarını uyardı. Ben size neyi helal, neyi temiz kıldıysam onu yiyin, onu için. Şeytan mutlaka size kötülüğü emreder. Apaçık düşmanınızdır. Ondan sakının. Sakın tabi olmayın. Onun izinden gitmeyin. Hatta yeryüzündeki insanlara bakın. Şeytanlaşmışların izinden gideceklerine, mukaddeslerin üzerine yeminler ediyorlar, antları içiyorlar. Şeytanın izinden gideceklerine. Nemrud'a itaat edenler aynı şeyi ifade ediyorlardı. Firavun'a itaat edenler aynı şeyi ifade ediyorlardı. Onu takip edecekler, onun izinden gidecekler. Onu takip etmek, onun izinde gitmek de mutlaka düşmana teslim olmak demektir. Rabbimiz bizi uyardı. Helalı o belirler, haramı o belirler insan kulları için. Sadece kendisine ibadet yani itaat etsinler diye yarattığı insan kullarına ancak Allah kanun kur. Allah'ın kanununa karşı kanun koyan iblise tabi olanlar düşmana teslim olmuşlardır. Onların hayatlarında zerre kadar bir hayır yoktur. Dünyada zillet içindedirler. Bakın tabiatlarına, izzet sahibi, fıtratı bozulmamış, tertemiz insan kulunun yapamayacağı, asla yapamayacağı şeyleri yapıyorlar. Ve Rabbimizin buyurmasıyla hayvandan daha aşağılık bir hale gelmişler. Onlar hayvan gibidirler. Hatta sapıklık konusunda hayvandan daha aşağılıktırlar. Çünkü onlar insan olarak yaratılmışlardı. Hayvan olarak değil ki. İnsan olarak yaratılmış olan yaratıcısının emrine tabi olmaz da şeytanın izini izler ve şeytanın emrine girecek olursa o artık insan değil. Bedenen insan ama ahlaken, yapı itibariyle hayvandan daha aşağılıktır. Daha aşağılıktır çünkü hayvanların birbirlerine yapamadığı eziyetleri, zulmü insan kıyafetinde birbirlerine yapmaya başlarlar. Bakın şu anda yeryüzünde İslam'ın hakim olmadığı, Kur'an'ın hükümlerinin egemen olmadığı beldelere bakın. Hayvanların asla yapamayacaklarını yapıyorlar. Ahlak konusunda, birbirlerine zulüm konusunda, sömürme konusunda, katliam konusunda, bütünüyle hayvanlar öyle yapmazlar. En vahşi hayvan bile. Bir bakın bakalım, yapıyor mu yapmıyor mu? İşte Rabbimiz insan kullarını uyarıyor. Demek ki birinci, asla dost olunmayacak. Müminlerin asla vesveselerine kulak vermeyeceği cinlerden olan şeytanlar göğse vesvese verirler. İnsanlardan olan şeytanlar göze ve kulağa hitap eder. Reklamlarıyla, ilanlarıyla cazibe merkezleri oluşturur. Haramlara, batıllara, hayvandan daha aşağılık hale insanı getirecek olanlara davet ederler. Hatta yasallaştırır, mecbur bıraktırırlar. Haram olan şeylere mecbur ederler. Önce serbest bırakırlar. Nefsin arzu ettiği, şeytanın dürttüğü, devamlı boynuna kemen takıp o tarafa doğru çektiği, bununla beraber eğer bu gerçekleşmezse insanların üzerinden o bölgede egemen olan, şeytanlaşmış olanlar yasalar koyarak insanları mecbur bırakırlar, zorunlu yaptırırlar. Bu şeytanın ve şeytanlaşmışların görevi. O sizin için apaçık bir düşmandır. O size yalnızca kötülüğü, çirkin ahlaksızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Şimdi emir makamında kim var? Yeryüzündeki insanlar için, ülkelerdeki insanlar için, beldelerdeki insanlar için, yeryüzünü kendilerince parsellemiş olan insanlar için emir makamında Allah Azze ve Celle mi? Yoksa şeytan mı? İblis mi? Elbette ki iman eden muvahhid müminler için emir makamının bütünü Allah Azze ve Celle'ye mahsustur. Allah Azze ve Celle neyi emretmişse, bana itaat edin, Resulüme itaat edin. Allah'a itaat ettiğimiz için onun Resulüne itaat ediyoruz. Bana itaat edin, Resulüme itaat edin ve bana ve Resulüme itaat eden aranızda seçtiğiniz yöneticileriniz sizi benim emrimle emredip yönettiği müddetçe ona da itaat edin. Buydu değil mi? Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesi. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Sizden olan. Siz kimsiniz? Allah'a ve Resul'üne mutlaka iman etmiş olanlarsınız. Ey iman edenler. Siz kimsiniz? Allah'a ve Resul'üne mutlaka itaat edenlersiniz. Allah'a itaat edin, Resul'üne itaat edin. Sizin gibi şirksiz ve küfürsüz iman etmiş olan birilerini aranızda yetkili kılıp yönetici makamına getirdiğinizde o makamda Allah ve Resul'ün ne emretmişse ona göre davranıp sizleri yönettiği müddetçe ona da itaat edin. Kim olursa olsun, hangi kavimden, hangi renkten, hangi dilden, hangi bölgeden olursa olsun müminler kardeştir. Rengi yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Sıhbetullah, Allah'ın boyası. Kimini beyaz, kimini sarı, kimini siyah, kimini esmer, kimini kızıl boyasıyla boyadı. Hiçbirinin diğerinden farkı yok çünkü hepsi Adem Aleyhisselam'ın çocukları, kardeşlerler insan olarak. Ayrıca Allah Azze ve Celle soydan, kandan kardeş olanların arasında iman eden muvahhid müminleri kardeş kıldı. Yaratan Allah böyle emretti. Dolayısıyla müminlerin kardeşliği esas olan odur. O size, yani şeytan ve şeytaniler, kötülüğü emreder. Allah'ın haram kıldığı, yasak ettiği, sizin insan olarak şahsiyetinize, izzetinize, fıtratınıza asla uygun olmayan, yakışık olmayan şeyleri emreder. Aşağılık kılar. İnsan insanın kulu olur mu? İnsan Allah'ın kuludur. İnsanın izzetine, şahsiyetine, fıtratına uygun bu. Ama dikkat edin, insanlar insanlara kul oluyorlar. Nemrut'a, Firavun'a tabi olanların, onların hükümlerine tabi olanların durumu bundan başka bir şey değildi. Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam kullara kul olanları uyardılar. Siz kullara kul olmak üzere yaratılmadınız. Siz birbirlerinize tapılsınlar diye yaratılmadınız. Hepinizin tabiatında, fıtratında izzet var, şahsiyet var, şeref var. Ancak onu Allah'a kul olmakla gerçekleştirirsiniz. Elde eder ve o izzet, o şeref, o şahsiyet üzere yaşarsınız. Allah'tan başkasına kul olduğunuz takdirde, yani onun emrine girdiğiniz takdirde, hayatınızı ona göre tanzim ettiğiniz takdirde o izzetinizi, şahsiyetinizi kaybetmiş olursunuz. Ve bugün yeryüzündeki insanların kaybettiği gibi. İnsan insana tapınıyor. Kesinlikle haşa. Yüz binlerce haşa deyin bakayım. Tevbe suresinin 31. ayeti kerimesi ve o ayeti tefsir eden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hadisi ortadayken kıyamete kadar da baki olmaya devam ederken kim diyebilir ki haşa? Haşa deyip itiraz edene Resulullah ne buyurdu? Adi bin Hatem veya Hatim radıyallahu teala o gün Hristiyan olarak Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına çıktı. Sonra hemen iman etti. Allah ondan razı olsun. Hemen itiraz etti. Ya Muhammed, kesinlikle biz din adamlarımıza, bilim adamlarımıza, yönetici adamlarımıza ibadet edici değildik. Öyle bir şey niye diyorsun? Onu Rab edilmiş değiliz ki. Evet, siz ibadet edildiği şekliyle onlara ibadet etmiyordunuz. Onlar size Allah'ın helal kıldığını haram kılınca, yani serbest bıraktığını yasaklayınca, yasakladıklarını, haram kıldıklarını da serbest bırakınca, helal edince onlara itaat ediyor muydunuz? Dedi ki evet. İşte sizin Allah'tan başka ibadet etmeniz, onlara ibadet etmeniz budur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Şu müfessirin, bu müfessirin görüşü, gerçi hak olan bütün görüşler bizim başımızın tacıdır. Hepsini kabul eder, öper başımıza koruz. Ama malumunuzdur ki her müfessir dediğimiz kendince Kur'an'ı tefsir etmeye çalışan da böyle değil elbette. Hele hele zamanımızda İslam'ın mahkum kılınmış olduğu işgal altındaki İslam topraklarında oryantalist kafirlerin, müşriklerin dahi yapamayacağını kendini İslam'a nispet eden, onların izinden yani şeytanın izinden giden bilgi sahibi kişilerin Kur'an'ı tefsir ettiğini görüyoruz. Neler katmıyorlar ki Kur'an'a? Metnine bir şey katamazlar, oynayamazlar. Ama yorumlarına, ama tefsirlerine neler getirmiyorlar? İslami ilimlerden mahrum, Kur'an'ı bilgiden mahrum olan insanlar, onların getirdiği şeytani plan program dahilindeki yorumlarına öyle tabi oluyorlar ki kolay değil. Koskoca profesör, doçent, ilahiyatçı ya da falan yerin müftüsü o yazmış bu tefsiri. Bakıyorsunuz ki gerçekten ilim sahibi olmayanların çok rahat kabul edeceği şeytani bir programla tefsirler gündeme getirmişler. Ha İslam hakim olsaydı mümkün değildi. Kesinlikle bunların kalemleri kırılmış. Tevbe etmezlerse boyunları da kırılmıştır. Çünkü din emniyeti var. İslam bir yerde egemen olduğunda beş emniyeti sağlamakla mükellef olurlar. O egemenliği İslam üzere yürüten güç sahibi, otorite olanlar. Beş emniyeti devlet eliyle, hükümet gücüyle sağlamakla mükellef. Onlardan bir tanesi de din emniyetidir. Bir kişi ortaya çıkıp kendi anlayışınca İslam'ı yorumlayamaz. İslam ancak İslam'la gündeme gelir. Aklıma bu yatıyor. Fikrime bu uygundur. Benim maslahatıma, menfaatıma şu söylediklerim daha yakındır. Düşüncesiyle bunu gündeme getiremezler. Din emniyeti var. Mutlaka din emniyeti, can emniyeti, nesil emniyeti, akıl emniyeti ve mal emniyeti her haliyle emniyeti sağlanmış, büyük bir güvenlik onların emrine amade olmuş, sadece onların güvenini sağlamak için. Yoksa herkes bildiği şekilde arzusuna göre, isteğine göre, hoşuna gittiğine göre ortaya çıkacak, fikir beyan edecek mümkün mü? Efendim İslam'da hürriyet var, hürriyet var ama bu hürriyet insani, bu hürriyet İslami, bu hürriyet fıtri hürriyettir. Yoksa hayvani bir hürriyet değil. Birçok insanlar var ki şeytanın izini izlerler ve hayvani bir hürriyet isterler. Hayvan hürriyet isteyenler ne diyorlardı? Ar, namus, haya kalmayan vücut benim değil mi? İstediğim şekilde kullanırım. İşte bu hayvandan daha aşağılık bir hale gelmek. Sen hangi şartlarda kullanabilirsin? İslam hakim olduğunda sadece sosyal vaka olarak hakimiyet değil. İslam kalbe yerleşince iman olarak, beyne yerleşince anlayış olarak kesinlikle bütün zararların yok eder. Bir kişinin kendi vücuduna zarar vermeye asla hakkı yoktur. Vücudu ona emanet edilmiştir. Emanete ihanet bütün insanlar tarafından elbette ki hoş karşılanmayan çok çirkin bir ahlaksızlıktır. Emanete ihanet. Vücut benimdir. İstediğim şekilde kullanırım. Emanete ihanet. Nesil emniyeti ortadan kaldırılmış. Diğer emniyetler de ortadan kaldırılmış. Böyle yerlerde, böyle beldelerde, böyle ülkelerden apaçık düşmanımız olan şeytanın izinden gidenler, onu izleyenler, onu takip edenler, onun emrine tabi olanlar Allah'a karşı bilmedikleri şeyleri gündeme getirirler. İsyan ederler. Hem kötülüğü yayarlar, çirkin ahlaksızlığı yayarlar ve diğer insanların da kendileri gibi ahlaksız olmasını isterler. Onun için elindeki yasa imkanını kullanarak insanları o yollara sevk ederler. Emrül Müminin İmam Osman bin Affan radıyallahu teala anh'ın ifade ettiği gibi, kötü yolda olan her kadın, yani fuhuşiyatta iştigal eden her kadın, ister ki yeryüzünde bütün kadınlar fahişe olsunlar. Türkçede bir deyim var malumunuz, tencere dibin kara, seninki benden daha kara. Suçtaş istiyorlar ki rahat yaşasınlar. Birileri onları kötülemesin. Hepsi yesinler, hepsi içsinler, hepsi faiz yesinler, haram yesinler. Ömer Hayyam'ın bir ifadesi var. Diyordu ki keşke her haram olan şey şarap gibi sarhoş etseydi de yeryüzünde bir ayık görmeseydim. Şarap içen bir insan bellidir artık. Haram bir işle uğraşmıştır. Herkes biliyor. Sallanmasından biliyorlar, konuşmasından biliyorlar, ağzının pis kokusundan biliyorlar. Biliyorlar ki bu haram yemiştir, haram içmiştir. Ama insanlara bakıyorum, haram yemeyen, içmeyen sanki kalmadı gibi. Ama şarap gibi sarhoş etmiyor ki, kim yiyor, kim yemiyor bunu bilelim. Faiz, riba, şaraptan, içkiden çok daha eşet bir günah, eşet bir facia, eşet bir cinayet. Ama dikkat edin, işin garibi de işgal altındaki İslam topraklarından yaşayan ben Müslümanım diyen insanlar. Bankanın müdürü ben İslam'ım, Müslümanım diyor. Veldedar ben Müslümanım diyor. Veldede kuyrukta olanlar biz Müslümanız diyorlar. Bankayı temizleyen ben Müslümanım diyor. Yani hademesi. Faiz yuvasının kapısındaki güvenliğe sorsanız ben Müslümanım diyor. Nasıl yapılacak? İslam nerede? Müslümanım nerede? Yapılan işlerde. Ya da bakın bakalım. Tekel bayliği yapan, tekel bakanlığını gündeme getiren, ismi var yok fark etmez. Biz iktidara geldiğimizde iki rakı fabrikası vardı, 18'de çıkardık diyen kişiye sorun bakalım hangi dindendir? Orada çalışanlara sorun bakalım hangi dindendir? Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size yalnızca kötülüğü, çirkin hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri emreder. Emir makamında. Bu insanlardan olsun, cinlerden olsun. Emir makamında olduktan sonra bütün kötülüğü emrediyor ve yaptırtıyor. Çirkin hayasızlıkları emrediyor ve yaptırtıyor. Allah'a karşı isyanı emrediyor ve yaptırtıyor. Dolayısıyla dikkat edin ey insanlar, şeytanın adımlarını izlemeyin. Gerçekten o sizin için büyük bir düşmandır. Bütün insan kullarına hitap ettikten sonra Rabbimiz Azze ve Celle bu sefer insan kulları içinde iman eden, şirksiz, küfürsüz iman eden, imanın gereği olan salih amelleri işleyen iman ehli kullarına hitap ediyor. Nur Suresi ayet 21. Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa bilsin ki gerçekten o, yani şeytan, çirkin utanmazlıkları emreder. Hayasızlığı emreder. Haram işlemeyi, günah işlemeyi emreder. Önce Rabbimiz emrediyor ki şeytanın adımlarına uymayın. Onun izinden gitmeyin. Ne yapar bu mel'un? Kim şeytanın adımlarına uyarsa bilsin ki gerçekten o, yani şeytan, çirkin utanmazlıkları emreder. O halde ey iman edenler, elbette ki iman eden kullar Allah'a itaat ederler. Allah'a itaat etmiyorlarsa bu nasıl bir iman? Malumuzdur ki nifak karışmış olan iman da var. Münafıklar da diyorlardı biz iman ettik. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hayattayken gelip beyat ettiler, iman ettiler. Onun peşinde namaz kıldılar. Onunla beraber cihata gittiler. Allah yolunda savaştılar. Ama gerçekten iman etmiş değillerdi. Sadece dillerinde veyahut da bazı işte bahsedilen görüntülerde. O da kendilerini mecbur kılıyorlardı.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

0: Özel FM.
1: Sessiz yığınların sesi.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel Efem.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Bu nasıl bir iman ki Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram yapıyor. Ha böyle bir şey söyleyecek olursa sağır duyar, kör görür. Hani duymayan, görmeyen kimse kalmaz manasında. Ve insanlar, kendileri İslam'a nispet edenler, ya ne yapıyor bu? Bu adam kafir oldu ya. Allah'ın helal kıldığını haram kılıyorum, haram kıldığını helal kılıyorum. Bu sözler küfür sözlerdir. Hiçbir şeytani düşünceye mensup egemen kadro böyle bir hataya düşmez. Ha düştüğü takdirde bilin ki sarhoştur. Akıl dengesi yerinde değil o sırada. Saçmalamıştır. Yoksa onlar işgal edilen İslam topraklarında nasıl egemenliği devam ettireceklerini aga babalarından iyi öğreniyorlar. Müslümanların hassasiyetlerinden dolayı dikkatli olmaya gayret ediyorlar. Gerekirse onlarla beraber namaz da kılıyorlar. Hatta aralarında hutbe bile okuyanları çıkıyor. Namaz kılma değil, namazı kıldırıyorlar. Onların dikkat edeceği, kendilerine göre yapacakları işler var. Aldananlar aldanıyorlar. Firaset ve basiret sahibi olan müminler asla aldanmazlar. Onlar Allah Azze ve Celle'nin emrine kulak verir, dinler ve itaat ederek hayatlarını sürdürürler. Kime dost, kime düşman olduklarını, kimler onların dostları, kimler onların düşmanı olduklarını Rableri Allah Azze ve Celle'den öğrenmiş, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara bildirmiş ve bu konuda çok dikkatli olurlar. Dosta düşmanı karıştırmazlar. Düşmanların düşman, dostların dost bilirler. Ve dostlarına dost, düşmanlarına düşman olurlar. Ancak tağutlar tarafından, egemen tağutlar tarafından eğitim yoluyla ya da propagandalarla, reklamlarla, ilanlarla aldatılmış olan zümre ancak onlara itaat eder. Şeytanın adımlarına uymayın ey iman edenler. Önce şeytanı tanıyın. Şeytan cinlerden ve insanlardan olan şeytan veya şeytanlar neler yapıyorlar, neler yapabiliyorlar. Ondan sonra onlardan Allah'a sığının. Euzubillahimineşşeytanirracim deyin. Deyin ve gerçeği gündeme getirin. Sadece demekle kalmayın. Demekle kalınır mı? Lafta derler değil mi? Ya laf olsun. Adam işlemiyor ki. Onu yapmıyor.

Kılsın ve kesinlikle onların dostluğu söz konusu olmasın. Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimeleri. Ey Ademoğulları, ben size ant vermedim mi ki şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur. Ben size ant verdim. Yemin ettiniz. Sen bizim Rabbimizsin. Biz senin emrine tabiyiz. Biz senin kullarınız. Misak ahdi verdiniz. Ahitleştik. Ve size ben öğrettim, emrettim, bildirdim. Asla şeytana kulluk etmeyin. Ve şeytanın aldatılmışlığından dolayı sizin atanız cennetten dünyaya indirildi. Ama tövbe etti, Rabbine döndü, hatasını anladı. Rabbi de onu affetti. Bir de dikkat edin, Adem Aleyhisselam hatayı nefsine döndürerek Rabbi Allah'tan af diledi. Allah da onu affetti. İblis yaptığı hatayı, suçu Allah'a mal etti. Sen beni azdırdın. Sen beni bu hale getirdin. Dolayısıyla ben de senin kullarını sapıttıracağım. Senin dost doğru yolun üzerine oturacak, onları sapıttıracağım. Biz devamlı olarak namazlarımızda okumuş olduğumuz ki Resulullah sellem Fatiha'sız namaz olmaz diye buyurdu. Fatiha suresinden Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye ihdine sıratel müstakim diye yalvarıyoruz. Dua ediyoruz. Dost doğru yol üzere bize hidayet et. Çünkü iblis ve taraftarları olan şeytanlar o dost doğru yolun üzerine otururlar. Yönetimde o dost doğru yolun üzerine oturmuşlardır. Ekonomide o dost doğru yolun üzerine oturmuşlardır. Yargıda, eğitimde, sosyal hayatta, aile hayatında bütünüyle o dost doğru yolun üzerine oturmuşlar ve Allah'ın kullarını o dost doğru yol üzerinden diğer batıl yollara sevk ediyorlar. Şeytanın ve şeytanilerin vazifesi buydu. Ataları Allah'a karşı bu tavrı koydu. Tuğyan etti, isyan etti. Ve kendisine tabi olmuş olan cinlerden ve insanlardan şeytanları da aynı hale getirdi. Allah'ın kanunlarına karşı kanun koymak, Allah'ın egemenliğine karşı egemenlik gündeme getirmek, Allah'ın kulları için emrettiklerini yasaklayıp kendi emirlerini topluma dayatmak, gerek isteyerek gerek istemeyerek onlarla amel etmelerini emretmek. Yasa bu kardeşim, kanun bu. Ya kardeş, ben Müslümanım, bu kanun benim dinime aykırı, bu yasa benim akideme aykırı. Senin dinin burada geçmez. Hani bazen böyle birileri, vicdanları harekete geliyor, başlıyorlar anlatmaya, yargıç efendi onu ikaz ediyor. Arkadaşım, burası şeriat mahkemesi değil. Bizim kendimize göre yasalarımız var, kabul edilen kanunlar var. Sen nereden bahsediyorsun? Ama diğeri birdenbire unutmuş. Hangi beldede, hangi ülkede yaşadığını, hangi şartlarda bulunduğunu unutmuş. İşin garibi de savcıya sorsanız Müslüman, yargıca sorsanız Müslüman. Defalarca mahkemelerde bunu gördük. Hatta onlar tarafından susturulmaya çalışıldık. Ramazan günü mahkemedeyim. Avukatın ifadesiyle yargıç hem cuma namazları kılıyor hem de oruçlu. Savunmayı yaparken 3 ayet mealini okumuştum. Bir kafirin, bir müşrikin bile
o tepkiyi gündeme getiremeyecek bir

0: tepkiyle karşılaştım. Şahidiz. Sorsanız Müslüman. Hani övünüyorlar ya, şu anda başörtülü yargıçlarımız var. Başörtülü yargıçlarımız var. Artık varın, iyice düşünün. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle ruhlar aleminde misak aldı. Ahd edildi. Söz verildi. Ant verildi ki şeytana kulluk edilmeyecek. Sen bizim Rabbimizsin, biz şahit olduk. Senden başka Rab kabul etmeyiz. Peki ne oldu? Yeryüzüne indikten sonra Rabler çoğaldı. Halbuki Rabbimiz Allah Azze ve Celle buyurdu ki, çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Ona kulluk etmeyin. Öyle yaparsanız mutlaka kaybedenlerden olursunuz. O halde buna dikkat edin. Fatır suresinin 6. ayeti, gerçek şu ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O kendi grubuna ancak çılgınca yanan ateşin halkından olmaya çağırır. Gerçekten şeytan sizin düşmanınızdır. O halde onu dost edinmeyin. Ey iman edenler! Öyleyse siz de onu düşman edinin. Çünkü o size düşman. Ve böyle olunca şeytan denilen o düşmandan müminler kendini korumaya çalışırlar. İnşallah gelecek sohbetimizden düşmanlık, müminlere düşmanlık yapan ikinci grup, ki o tağuttur. Ki Kur'an'ı bir ifade, Kur'an'ı bir ıstılah, onun üzerinde durmaya gayret edeceğiz. Velhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Daii'yi dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
7: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe, Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 02 02.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 0357 Kartal.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
12: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
14: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir: Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
1: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 9660 kopinet.com.tr.
6: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye ses alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
3: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 18.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Her zaman olduğu gibi dersimize Yüce Rabbimize hamd, Resulüne salat ve selam ile başlıyoruz. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her durumda ve her konumda bir takım ölçüler ortaya koymuştur. Gayet tabii bir olaydan bahsedeceğiz. Aksırma veya hapşırma denilen bir olay. Bu olayda Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin uyguladığı bir metot var. Önce aksırma nedir? Türk Dil Kurumu sözlüğünden bunun bir tarifini yapalım. Burun zarlarının gıcıklanması ile solunum kaslarının birdenbire kasılması üzerine ağız ve burundan hızlı, gürültülü soluk boşaltma, hapşırma diye tarif ediliyor. Böyle bir durumda günümüzde yaygın bir ifade, çok yaşa deniyor. Halbuki hadis-i şeriflere baktığımız zaman bunun yerine aksıran kimsenin elhamdülillah demesi tavsiye ediliyor. Elhamdülillah diyen kimseye de Allah sana rahmetiyle muamele eylesin, yerhamukallah diye cevap verilir. Onun karşılığında yehdina ve yehdikumullah ve yuslihu balikum şeklinde aksıran kimse duaya dua ile mukabele. Müslüman her vesileyle dua etmelidir ve dua almalıdır. Hayır dua almak, hayır dua etmek. Beddua etmemek, bedduaya uğramamak. Bizim ana çizgimiz. Bununla ilgili hadis-i şerifleri okuyacağız. Kale'l müellif el-İmam el-Bukhari rahimahullah haddesena Muhammed ibn Kesir kal haddesena Süfyan haddesena Süleyman an Enes ibn Malik radıyallahu anhu kal atase raculani inden nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin huzurunda iki kişi vardı. İkisi de aksırdılar. Feşemmete ahaddehuma. Efendimiz birine teşmit yaptı. Yani yerhamukallah dedi. Ve lem yüşemmitil ahar. Diğerine yerhamukallah demedi. Fekile lehu. Ona bunun sebebi soruldu. Fekal. Hâzâ hamidallah. Bu kardeşimiz elhamdülillah deyince ben de buna karşılık yerhamukallah dedim. Diğeri elhamdülillah demeyince ben de ona yerhamukallah demedim. Demek ki aksıran kimse elhamdülillah derse ona biz de yerhamukallah diye dua ile karşılık veririz. Demezse hiçbir şey demeyiz. Allah'a hamd edene dua etmek bizim vazifemiz. Aksırma ile ilgili sünnet-i seniyye. Şimdi bu cins hadis-i şeriflerde birileri şöyle diyor. Biliyorsunuz bazı böyle modernist, reformist insanlar var. Benim peygamberim çok yüce diyor. Böyle basit şeylerden söz etmez diyor. Nedir diyor? Camiye girerken sağ ayağınla gireceksin, sol ayağınla çıkacaksın. Yok lavaboya girerken sol ayağınla gireceksin, sağ ayağınla benim peygamberim böyle şeylerden bahsetmezdi. Halbuki hakikat ayrıntılarda gizlidir. Bunun manası kontrollü yaşamak demektir. Aksırırken de, esnerken de, yemek yerken, su içerken, mescide girerken, lavaboya girerken nasıl davranacağımız, edep çerçevesi içerisinde nasıl oturacağımız, nasıl kalkacağımız anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim bağırma diyor, yüksek sesle Konuşma diyor. Konuşma adabını, yürüme adabını öğretiyor kitabımız. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de Kur'an-ı Kerim'deki bu adabı bizlere öğrettiği hadis-i şerifler var. İşte bu hadis-i şeriflerden bir başkası Babu teşmitil atısı izâ hamidallah. Aksıran kimse elhamdülillah deyince ona karşılık yerhamukallah diye cevap verilmez. Fihi Ebu Hureyre. Şeyfe kısa ifadeye bakın. Bu konuda Ebu Hureyre'den nakledilen bir hadis-i şerif vardır diyor. Bunu zikretmiyor. Bir başka hadis-i şerifi zikrediyor müellifimiz. Haddesena Süleyman İbni Harp. Kal haddesena Şu'be. Anil Eş'at İbni Süleym. Kal semi'tu Muaviye İbni Süveyd İbni Mukarrin'in anil Berai radiyallahu anh. Bera İbni Azib radiyallahu anh anlatıyor. Kal emaranen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bi seb'in ve nehâne an seb'in. Sevgili peygamberimiz bize 7 şeyi emretti, 7 şeyi yasakladı. Şu maddeleri okuduğumuz zaman toplum hayatında çok ama çok önemli ana kuralları, ana adabı bu hadis-i şerifte görüyoruz. Emerena bi iyadetil merid. Hasta ziyaretinde bulunmayı emretti. Hastalar öyle diyor bir hasta. Ben kimin bana ziyarete geldiğini hatırlamıyorum. Ama kimin gelmediğini iyi biliyorum. Hassas ve titiz. Falanı bekliyorum ama gelmedi. Hasta ziyaretinde çok ağır hasta olmadığı müddetçe hastaya rahatsızlık verecek bir konum ve durum olmadığı müddetçe hasta ziyareti çok önemli. Hasta ziyaretinde ziyaretçi dua eder. Ziyaretçi kazanır, hasta kazanır. Hasta ziyareti İslam kardeşliğinin gereklerinden. Vettiba'il cenazeti, cenazenin peşinde gitmek. İki şekilde oluyor. Bir, cenaze namazında bulunmak. İki, cenazeyle beraber kabristana kadar gitmek. Cenaze namazında bulunmak bize ne kadar sevap kazandırıyor? Uhud dağı kadar sevap kazandırıyor. Cenazenin peşinde kabristana kadar gidip onun defnedilmesine şahit olmak bir Uhud dağı kadar, ikinci bir Uhud dağı bize sevap kazandırıyor. O teşmitil atısı, aksırıp elhamdülillah diyene yerhamukallah diyerek cevap vermek. Ve icabeti da'i, davet eden bir kimsenin davetine icabet etmek. Düğün daveti, iftar daveti, yemek daveti, toplantı daveti, hangi çeşit davet olursa olsun davete icabet etmek İslam kardeşliğinin gereklerindendir. Medeni tavırdan bahsediyor aleyhissalatü vesselam. İslam medeniyetinin temel ahlaki umdeleri anlatılıyor. Vereddis selam, selamı almak. Selam en güzel iletişim vasıtasıdır. Karşılaştığımız kimseye Allah'ın selamı üzerine olsun demek, onun da Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diye cevap vermesi, ilk karşılaşmanın ibadete dönüşmesine vesile oluyor. Selamlaşma medeni bir tavır. İslam medeniyetinin ana esasları, gönüller arasında iletişim kuruluyor. Selam duadır. Allah'ın selamı ne demek? Cenab-ı Hak seni korusun, muhafaza eylesin, himaye etsin demektir. Selamette, huzurda, barış içerisinde bulunasın demektir. Selam çok farklı manalara gelen kapsamlı bir kelime. Ve nasril mazlum. Zulme uğrayan, haksızlık yapan kimseye yardım etmek emredilmiş. Evet, Müslüman mazlumun yanındadır, zalimin karşısındadır. Bir başka hadis-i şerife göre hem zalimin hem mazlumun yardımcısıdır. Zalimin zulmünü engelleyerek mazluma da destek olarak yardımcı olmak durumundayız. Bugün dünyada Müslümanlar eziliyorsa, zulme uğruyorsa, haksızlığa uğruyorsa bizim de bu noktada mutlaka bir görevimiz olmalıdır. Önce dua, sonra yardım, sonra gözyaşı, sonra siyasi, içtimai, iktisadi her türlü destek, medya desteği, sosyal destek, her türlü desteği vermek mecburiyetindeyiz. Çünkü Müslüman, Müslüman kardeşinin yanında olmak durumunda. Ve ibraril muksimi, yemin edenin yeminini yerine getirmesi. Yemininden caymaması, dönmemesi. Yeminde Allah'ın adı kullanılıyor. Vallahi ifadesini kullanan kimse yemininden caymayacak. Ancak yemin sıla-i rahime engelse, İslam kardeşliğine engelse, böyle bir yemini terk etmek ve kefaretini vermek gerekmektedir. Ben annemle konuşmayacağım diye yemin ettiniz. Peki yapacağınız nedir? Yeminden dönüp o noktada kefaretini vermektir. Hani bir hadis-i şerifte vallahi la ükellimuke ebeda, yemin ederim ki seninle ebediyen konuşmayacağım diyen sahabi, bu yapılan tavrın doğru olmadığına işaret etmek için bunu söylemiştir. Ama kardeşiyle, yeğeniyle yeminini bozup konuşacaktır. Çünkü Müslüman, Müslüman kardeşin ancak 3 gün küs ve dargın bulunabilir. Evet, 7 ayrı madde, insani görevler diyebiliriz biz bunları. Ahlaki görevler diyebiliriz. Evet, insani, ahlaki, medeni görevlerdir ve İslami görevlerdir. Cenab-ı Peygamber bunları emretmişse bu emirleri yerine getirmek mecburiyetindeyiz. En basit olan nedir? Aksıran kimse elhamdülillah deyince yerhamdülillah demek. Bunu bile duaya dönüştürmek. Ve her konuda dua etmek, duaya dua ile karşılık vermek ve bu manada şükran görevimizi yerine getirmek tavsiye ediyorum. Hadis-i şerifin devamında وَنَهَانَ عَنْ سَبْعِنْ, bize 7 şeyi yasaklamıştır Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Bu 7 şey nedir? اَنْ خَاتَمِ الذَّهَبْ, altın yüzük kullanmak, erkeğin altın yüzük kullanması. وَقَالَ حَلَقَةِ الذَّهَبْ, altın halka kullanması. وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْدِيبَاجِ وَالْسُنْدُسِ وَالْمَيَاثِرِ. 7 madde ama son maddeler ipek, ipekli elbise giymek, bunları herhangi bir şekilde kullanmak caiz görülmüyor erkekler için. Evet, burada Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz 7 maddede emir, 7 maddede nehi ile İslam adabına işarette bulunuyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin farklı konulara aynı hadiste temas etmesinin bir takım incelikleri, hikmetleri vardır. Bunlardan biri aleyhissalatü vesselam Efendimiz cevami'ul kelimidir. Az kelimeyle çok mana ifade etme özelliğine sahiptir. Burada kaç konuya temas ederek aleyhissalatü vesselam Efendimiz İslam adabının temel esaslarına işaret ediyor. Bir konuyu işlediği hadis-i şerifler vardır. 2, 3, 4 konuyu işlediği hadis-i şerifler vardır. Burada olduğu gibi madde madde zikrettiği hadis-i şerifler vardır. Sahabe-i kiram bu hadis-i şerifi rivayetten Bera İbni Azib, Peygamberimizin sözünü aynen nakletme yerine şunu şunu emretti, şunu şunu yasakladı diyerek o sözleri derleyip toplayıp bize nakletmektedir. Tabi bunları anlatırken Peygamber Efendimiz bir hadisinde bütün bunlara işaret etmektedir. Müslüman İslam'ı yaşarken bütünüyle İslam'ı kuşatmalıdır. Böyle cımbız da çeker gibi bir konuyu alıp diğer konuları ihmal etmek doğru değil. Burada hasta ziyaretinden cenazede bulunmaya, davete icabet etmeden mazluma yardım etmeye, selam vermeden yeminde durmaya ve en son aksıran kimseye yerhamükallah demeye varıncaya kadar bir takım inceliklere işaret edilmiştir. Aynı konuda bir hadis-i şerif daha okuyalım. Bir önceki bapta hani bu konuda peygamberimizin bir hadisi vardır derken herhalde bu hadis-i şerife işaret etmiş olmalıdır. Müellifimiz İmam Bukhari Ali Nebi sallallahu aleyhi ve sellem innallaha yuhibbul utas. Allah aksırmayı sever ve yekrehu tesaub, esnemeyi hoş karşılamaz. Aksıran kimse bir rahatlık hisseder. Ama esneyen kimsede bir gaflet, bir tembellik vardır. Uyku hali vardır. Dolayısıyla esneme bu manada, özellikle ibadette esneme, özellikle ilim meclisinde esneme pek hoş karşılanmamıştır. فَاِذَا اَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَحَقٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ اَنْ يُشَمِّتَهُ. Burada teşmitin önemine farklı bir şekilde işaret edilmiş. Bir kimse aksırırsa, hapşırsa, elhamdülillah derse, onu duyan her Müslümanın ona dua etmesi bir borçtur. Bir vazifedir. Aksırdınız, elhamdülillah deyince orada bulunanlardan en az biri yerhamükallah demesi gerekir. Hepsinin demesi şart değil. Ama hepsi üzerinde böyle bir evet, sünnet-i kifaye diyoruz bunlara. Hani bir farz-ı kifaye var ya, cenaze namazı gibi. Bir grup Müslümanın yerine getirdiği takdirde diğer Müslümanların üzerinden düşen bir görev. Cenaze namazı. Cenazeye bütün Müslümanların katılması farz değil. Bir grup Müslüman cenazeye katılırsa bu görev yerine getirilmiş olur. Sünnet-i kifaye de böyle. Mesela teravih namazı sünnet-i kifayedir. Bir grup Müslüman teravih namazı kıldığı takdirde diğer Müslümanlar üzerinden düşer. Burada selam da böyledir, aksırma da böyledir. Mesela selam verdiniz, bir gruba selam verdiniz. Gruptan biri selamı alırsa diğerlerinin alması gerekmez. Bütün grup alsa ne olur? O da güzeldir, alabilir. Aksırdınız, elhamdülillah dediniz. Bir kimse yerhamdülillah derse yerine gelmiş olur. وَاَمَّتْ تَثَابُ فَاِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ. Esneme şeytandandır. Gaflet, tembellik, bıkkınlık, yılgınlık, bunlar yani şeytanın böyle gözetlediği, fırsat yakaladığı şey. Biraz böyle esniyorsunuz, of, peki ezan okundu, namaza gitmeniz lazım. İşte bu esneme esayire, ya biraz uykum var herhalde falan diyorsunuz, şeytandan oluyor. Fel yaruddehu mestata, gücü yettiği kadar, imkanı olduğu kadar onu reddesin. Yani esneyen kimse ne yapması lazım? Ağzını kapatması lazım. Görünüş de çirkin olmamalı. Feiza kale ha dahika minhu şeytan. Evet. Çünkü şeytan bundan memnun olur. Eğer esneyen kimse elini ağzına kapatmazsa o kimseyi artık yavaş yavaş kendi istikametine doğru almaya başlar. Esnerken bile görevimiz var. Bir Yahudi geldi, dedi ya siz, bu dedi sizin peygamberiniz, her konuda dedi bir takım şeyler söyledi. Evet dedi Müslüman. Lavaboya gittiğimizde nasıl temizleneceğimizi, nasıl taharet alacağımızı bile gösteriyordu. Her konuda Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin edebi tavsiyeleri var. Sadece o günkü insana değil, bugünkü insana hitap ediyor. Yemek yerken başkasını tiksindirecek davranışlarda bulunmayın. Efendimizin huzurunda üvey evladı vardı. Dedi ki ya gulam, semmillah kül mimma yelik. Evladım, besmele çek, önünden ye. Ben diye bakıyordum böyle et lokması, böyle besmele çek, yemek yeme adabını, toplantı adabını, konuşma adabını gösterir. Günümüzde medeni insanlarda bile bu adabı göremiyorsunuz. Arabayı park etmişsiniz, çek arabanı diyor adam. Arabayı çeker misiniz dese. İlk defa da böyle söylüyor. İkinci, üçüncü duymazsanız, dikkate almazsanız belki biraz sesi yükseltebilir ama ilk defa da hiç tanımadığı insana böyle bir üst ifadeyle konuşması uygun değil. Peki karşıdaki muhatap da aynı şekilde konuşursa ne olur? Tartışma başlar. Sonra kavga, gürültü, huzursuzluk. Halbuki seviyeli olmak, halbuki incitmemek, incinmemek, kırmamak, kırılmamak esas budur. İncitmemek güzeldir de incinmemek zor. Kırmamak güzel ama kırılmamak zor. Kırılmayan, incinmeyen kimselerden olabilmek. Evet, burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu şekilde davrandığını görüyoruz. Bizim sünnet-i seniyeyi uygulama görevimiz vardır. Sünnet-i seniyede yerhamükallah diyebilmemiz için onun elhamdülillah

0: aleyküm. Allah bizi de sizi de hidayete erdirsin. Aklınızı, kalbinizi, gönlünüzü huzur içerisinde yaşatsın ifadesi tavsiye ediliyor. Harun el-Reşid Abbasi halifesi Hasan el-Basri'ye ziyarete geldi. Ziyarete gelince Hasan el-Basri ışığı söndürdü. Yanında veziri vardı. Veziri, halife sana ziyarete geliyor, ışığı söndürüyorsun deyince sus ey Haman dedi. Haman kim? Firavun'un veziri. Bir taşta iki kuş. Firavun ve veziri diye hitap ediyor. O sırada Harun Reşit aksırdı. Ya hem ışığı söndürüyorsun dedi, hem de halife aksırdığı halde ona ya Hamukallah demiyorsun. Ona söyle önce elhamdülillah desin. Ya Hamukallah hak etsin dedi. Halife elhamdülillah deyince ya Hamukallah diye cevap verdi. Loş bir ışıkta yarı ışık yarı karanlık nasihate başladı. Evet, eskiden alimler sultanların ayağına gitmez, sultanlar alimlerin ayağına gelirdi. Alimler sadece onların ahiretini kurtaracak nasihatlerde bulunurlardı. Kendi vakfı için, cemaati için, adamları için talepte bulunmaz, ümmetin meseleleri karşısında hassasiyet, duyarlılık aşılarlardı. Hasan el-Basri fıkıh, hadis, tefsir ilimlerinde ve Rabbani ilimlerde söz sahibi bir şahsiyet. Öyle nasihatlerde bulundu ki Harun Reşit de veziri de hüngür hüngür ağlıyordu. Kıyamet sahneleri anlattılar. Kıyamet sahnelerinde halifenin ve vezirin konumu, durumu ne olur onu anlattılar. Evet. Yani her fırsatı ahiret sermayesi olarak değerlendirmemiz gerek. Muhatap halife bile olsa elhamdülillah demiyorsa yerhamükallahı hak etmiyor demektir. Bugün toplumda aksıran kimseleri görüyoruz ama elhamdülillah denmediğine şahit oluyoruz. Demek ki bu konuda bir kusur var. Peki bir defa aksırdı, ikinci, üçüncüye aksırırsa, üçüncüde aksırdığı zaman şefakallah deriz. Allah şifa versin. Çünkü üç veya daha fazla aksıran kimse nezdedir demektir. Allah sana şifa versin diye dua ederiz. Bir defa, iki defa havanın sirkülasyonundan dolayı aksırma meydana gelebilir. Ama üç veya daha fazla olduğunda Allah şifa versin diyoruz. O kimse nezde olmuş demektir. Aksıran kimse ya elini kapatacak ya mendil kullanacak, rahatsız etmeyecek, başkasına herhangi bir şekilde incitici bir tavır içerisinde bulunmayacaktır. Evet, son sözümüz edep diyoruz. Edep bir tacimiş nuru hüdadan, giy ol tacı, emin ol her beladan. Edep Allah tarafından, Allah'ın nurundan güzel bir taç. Edep tacınızı başınıza geçirin ki her türlü huzursuzluk ve beladan emin olasınız. Rabbim edebin zirvesinde olan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin adabından, sahabenin adabından, alimlerin adabından, salihlerin adabından ve geçmişte yaşayan Müslüman ecdadımızın adabından istifade etmeyi, edebi, ahlakı, inceliği, güzelliği gelecek nesillere, gençlere en güzel şekilde nakletmeyi nasip eylesin duasıyla bitiriyorum.
1: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay'ı

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
2: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
5: Gülper Ek Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
6: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB. 0542 761 1264.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563. Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
0: Reklamları dinlediniz. Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.
10: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
11: kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
12: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
13: Özel FM
14: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
15: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe min وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 7395.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: Yüzlerce markanın binlerce ürünüyle Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Alfa Elektrik, Melih Yıldırım 0212 297 02 73.
16: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com. Satış.com.tr.
1: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 Özkonakkuyumcu.com.
17: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM.
19: www.özelfm.net. Özelfm.net.
20: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

iyiliği emredip kötülüğü önleme görevimiz. Müslümanların son yıllarda ihmal ettikleri en önemli görevlerden biri emri bil maruf ve nehyanil münkerdir. Oysa marufu, İslam'ın emrettiği, iyi dediği her şeyi emretmek, sevdirmek, yaymak ve münkeri, İslam'ın yasakladığı, kötü ve günah dediği her şeyi yasaklamak, önlemek, engellemek dinin temel ilkelerindendir. Bazı alimler bu görevi 32 farz içine dahil etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim, inkarcı münafıklarla müminlerin öncelikli görevlerini karşılıklı olarak şöyle verir. Münafık erkekler ve kadınlar birbirlerindendir. Kötülüğü emreder, iyiliği engellerler. Tövbe 67. Mümin erkek ve kadınlar birbirlerinin velileridir. İyiliği emreder, kötülüğü önlerler. Tövbe 71. Yüce Rabbimiz müminleri marufu emretmek ve münkeri önlemekle sorumlu tutar. Siz hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü engelleyen bir topluluk olun. Ali İmran 104. Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülüğü önlersiniz. Ali İmran 110. Ve Rabbimiz kutlu Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden bize davetin güzel ilkelerini gösterir. Sen af ve kolaylık yolunu tut. İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Araf 199. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Nahl 125. Kötülükleri önlemeyip tebliğ görevini terk edenlerin akıbetleri ise korkunç olacaktır. Araf 163-165'te deniz kıyısındaki bir kentte cumartesi yasaklarına uymayıp o gün sürüyle gelen balıkları avlayarak yoldan çıkan bir grubun da bulunduğu bir toplumdan söz edilir. Onlardan bir grup, Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir şekilde azap edeceği bir topluluğa ne diye öğüt veriyorsunuz? Der. Öğüt verenler derler ki, Rabbinize mazeret beyan edelim diye bir de belki sakınırlar ümidiyle öğüt veriyoruz. Ayetler şöyle biter. Biz fenalığı önleyenleri kurtardık, zalimleri de yaptıkları bozgunculuklar sebebiyle şiddetli azaba uğrattık. Müfessirler sadece fenalığı önleyenlerin kurtulduğu beyanını vurgularlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İsrailoğulları arasında dinden sapma ilk defa şöyle başlamıştır. Bir adam bir başka adama rastlar ve ''Bana baksana, Allah'tan kork ve yapmakta olduğun şeyi terk et çünkü bu sana helal değildir.'' derdi. Ertesi gün aynı işi yaparken o adamla tekrar karşılaşır ve onu yaptığı kötü işten alıkoymadığı gibi onunla yiyip içmekten ve birlikte olmaktan da çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah kalplerini birbirine benzetti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okudu. İsrailoğullarından kafir olanlar Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi baş kaldırmaları ve aşırı gitmeleriydi. Birbirlerinin yaptıkları fenalıklara engel olmuyorlardı. Yaptıkları ne kötüydü. Onlardan çoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Maide 77 ve 81. ayetler arası. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri okuduktan sonra şöyle buyurdu. Hayır, Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder, kötülüğü önler, zalimin elini tutup zulmüne mani olur, onu hakka döndürür ve hak üzerinde tutarsınız. Ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra da İsrailoğullarına lanet ettiği gibi size de lanet eder. Ebu Davud, Tirmizi. Oysa alimlerin kötülükleri engellemek için ellerinden geleni yapmaları gerekirdi. Sizden kim bir münker görürse seyirci kalmayıp onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse lisanıyla düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin.
Bu kadarı imanın en zayıf mertebesidir. Müslim İman 78. Bu görevi yapmayan, yapıyor görünüp de tersini yapanların sonu ise dehşet vericidir. Kıyamet günü bir adam getirilir, cehennem ateşine atılır. Bağırsakları karnından dışarı çıkar ve onlarla birlikte değirmen döndüren merkep gibi döner durur. Cehennem halkı onun yanında toplanırlar ve derler ki, ''Ey filan, sana ne oldu? Sen iyiliği emredip kötülüğü yasaklamaz mıydın?'' O kişi de, ''Evet, iyiliği emrederdim fakat kendim yapmazdım. Kötülüğü yasaklardım fakat kendim yapardım.'' der. Buhari, Müslim. İmdi hadis-i şerifte vurgulandığı üzere, mümin kalplerin günahkar kalplere benzemesi tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu durumda zaten uyarı gereksiz görülür ve bu en önemli görev terk edilir. Böylece Allah muhafaza etsin, lanetlenme ve topyekün azap kaçınılmaz olur. Kurtulanlardan olmanın tek yoluysa, iman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiyedir. Asr Suresi. Abdullah Yıldız, Yeni Akit Gazetesi.

0: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
1: Babasız çocuklar, yavrusuz anneler, Filistinliler, Aksa'nın çocukları yoğun bakımda kaldı. Acil Eraş pozitif intifada lazım. Burası Kudüs. Ne Beyazıt'ta tekbir getirmeye benzer, ne Çağlayan'da kukla yakmaya, ne de vicdan rahatlatmak için yardım kutusuna para atmaya. Burada çocukların peşinden elinde kaşık ile anneleri koşmaz. Burada babalar kahverengi derbiler için evlerine plazma almaz. Burada kardeşler Kuzguncuk Parkı'ndaki gibi kaydıraktan kaymaz. Kayan tek şey damarında Eraş pozitif intifada dolaşan yıldızlardır. Güneş burada hemen her gün tutulur. Bombalar o kadar büyüktür ki çocuklar coğrafya derslerinde bombaları izler güneş gözlükleriyle. Anneler renklilerle siyahları bir attığı için bulutlar rengini kaybetmiştir burada. Burada matematik dersinde üçgenin iç açıları değil, Kudüs'ün içindeki acılar öğretilir. Burada beden derslerinde gülle atma yerine taş atmak öğretilir. Burada hayat bilgisi derslerinde hayatta kalmanın 10 püf noktası anlatılır. Burada kimya derslerinde mitoz bölünme değil, bir bomba en fazla kaç parçaya bölünür bu anlatılır. Burası Kudüs. Sinema filmlerindeki aksiyon sahnelerine benzemiyor değil mi? Hayat 80 günde devre alem değil burada. Burada her gün her çocuk 80 kere can veriyor. İlgilenenlere duyurulur. Acil Eraş pozitif intifada lazım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Durum ne olursa olsun, bir kuruşunun dahi Müslüman olmayanların eline geçmemesine çalış.
2: Maddi yönden yoksullara ve manevi yönden de Rabbani alimlere bakın.
1: Malının bir kısmı ile davaya katıl.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
4: Kibre bürünmüş nefsini göz yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bütün günahların sebebi dünya sevgisidir. Bütün fitnelerin sebebi de zekat ve vergileri vermemektir.
0: Özel efem.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe.

0: nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: Disibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
3: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
0: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Reklamlar.

0: Hazırlayan ve sunan Kemal Akın.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rabbimize hamdolsun, yine birlikteyiz. İmam Nevevi'nin Riyadus Salihin adlı kitabından hadis okumalarımıza devam ediyoruz. 113. dersteyiz. Yeni bir konu başlığıyla geçen hafta bir giriş yapmıştık. Ayetleri okuduk. Sadece konu başlığı ve bir iki ayeti okuyalım. Daha sonra da mevzuyla ilgili hadisleri okuruz inşallah. Konu başlığımız hayırlı işler sebebiyle müjdelemek ve tebrik etmek ile alakalıydı. Bir hikayet okuyalım. Estağfirullah. Febeşşir ibadillezine yestemi'unel kavle feyettebi'une ahsene. Dinleyip de sözün en güzeline uyan kullarımı müjdele. Zümer suresi 17 ile 18. ayetler arası. Evet, bir diğer ayetimiz Yübeşşiruhum Rabbuhum birahmetin minhu ve rıdvanim ve cennetin lehum fiha naimun mukim. Rableri onları kendisinden bir rahmet, sonsuz bir hoşnutluk ve içinde kendileri için tükenmez nimetler bulunan cennetlerle müjdelerler. Evet, bir iki ayet daha var. Bu da Tevbe suresinde geçiyor. Biz hemen konuyla ilgili İmam Nevevi'nin aldığı hadisi söyleyelim, okuyalım. Hadisimiz Ebu İbrahim veya Ebu Muhammed yahut Ebu Muaviye Abdullah İbni Ebu Evfa'dan radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre o şöyle dedi: Resul sallallahu aleyhi ve sellem Hatice radıyallahu anhayı cennette içinde hiçbir gürültünün duyulmayıp hiçbir yorgunluğun hissedilmeyeceği inciler yapılmış bir köşkle müjdeledi. Resul Efendimizin hanımı Hazreti Hatice'yi inciden yapılmış bir köşkle müjdelenene dair bir hadis. Buhari'de geçen, Müslim'de, Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de geçen bir hadis. Hadisimizin ravisi Abdullah İbni Ebu Efa'nın burada üç künye ile anıldığını görmekteyiz. Kısa tercümesini, hal tercümesini verdiğimiz Ebu İbrahim künyesi ile anıldığını o zaman görmüştük. 54 numara hadisi rivayet ettiğimizde Nevevi'nin burada Abdullah İbni Efa'nın Ebu Efa'nın diğer künyelerini de hatırlatma gereğini duyduğu anlaşılıyor. Demek ki tercih ona o şekilde yapmış. Buna diyecek bir söz yok. Konumuzun başındaki 8 ayet Allah-u Teala'nın çeşitli vesilelerle kullarını müjdelemekten memnun olduğunu ortaya koymaktadır. Bu hadis-i şerifin yukarıda gösterilen diğer rivayetlerinden öğrendiğimize göre Resul Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam'ı gönderen vefalı eşi Hazreti Hatice'yi cennetle müjdelemesini emreden yine Allah-u Teala'dır. 345 numaralı hadis-i şerifin açıklamasında bu konuya temas edilmişti. Orada Cebrail Aleyhisselam'ın Hazreti Hatice'ye getirdiği müjdeye dair bir başka rivayet zikredilmiş. Müminlerin annesinin hangi özellikleri sebebiyle bu müjdeyi hak ettiği belirtilmiş ve Resul Efendimiz'in onu ne kadar çok sevdiği çeşitli olaylarla anlatılmıştı. Burada kısaca söylemek gerekirse Hazreti Hatice annemiz Allah'ın Resulüne ona kimsenin inanmadığı bir zamanda inanmış, davasının hak olduğunu söyleyerek ona güç vermiş, hiçbir desteğin bulunmadığı bir sırada malını, mülkünü İslam uğrunda harcamaktan çekinmemiş, İslamiyet'ten önce 15, İslamiyet'ten sonra da 10 yıl olmak üzere tam 25 yıl süreyle sevgili ve vefalı hayat arkadaşının en büyük destekçisi olmuştu. Allah Teala da vahiy meleğini göndererek onu cennette nail olacağı nice nimetlerden biriyle müjdelemiş ve kendisini sevindirmişti. Taberani'deki rivayete göre Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Hatice'ye Allah Teala'nın selamını tebliğ edince İslam edebinin inceliklerini iyi bilen bu büyük insan selam odur ve selam ondadır Cebrail'e de selam olsun diyerek Allah'ın selamını almıştı. Burada olduğu gibi aşağıda gelecek hadislerde de hem Allah-u Teala'nın hem de Resulü'nün müjde verilmeye layık kimseleri çeşitli vesilelerle sevindirdikleri görülecektir. Bizim buradan alacağımız ders şudur kardeşler. Müslümanların yapmakta oldukları güzel işleri daha fazla bir şevk ve heyecanla yapmalarını sağlamak ve kendilerine verilecek müjdelerle yaşama sevinçlerini arttırmak güzel bir davranıştır. Elinde böyle imkanlar bulunan kimselerin onu esirgemeden kullanmaları gerekir. Cenab-ı Hakk'ın ahirette kendilerine inciden, mercandan, yakuttan köşkler ve saraylar lütfetmesini niyaz ettiğimiz Riyaz-ı Salihin'in muhterem okuyucuları kitabımızın en son bahsinin Allah-u Teala'nın cennette müminlere hazırladığı nimetler olduğunu görecek ve oradaki 16 hadiste bu nimetleri bol bol okuyacaklardır inşallah. Bize de Rabbimiz nasip eder bu hadisleri okumayı. Evet, hadisten kısaca öğrendiklerimiz: Hazreti Hatice kendisinden Allah-u Teala'nın hoşnut olduğu bir insandı. Bu sebeple daha hayattayken cennette müjdelendi. Müminleri güzel haberlerle sevindirmek Allah-u Teala'nın adetlerinden olduğu için bu ilahi sünneti yaşatmak gerekir. Cennette hiçbir gözün görmediği nimetler arasında en kıymetli taşlardan yapılma köşkler ve saraylar vardır. Evet, 710. hadise geçtik. Biraz uzunca bir hadis. Bildiğinizi, duyduğunuzu tahmin ettiğim bir hadis. Biraz dikkatlice dinlemekte fayda var yine de. Evet, enteresan. Gerçekten bir İslam tarihi. Ve önceden Allah Resulü'nün haber verdiği mucizevi bir özellikte bir hadis. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten anlattığına göre bir gün evinde abdest alıp dışarı çıkarken kendi kendine diyor ki, bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hiç ayrılmayacağım. Hep onun yanında bulunacağım dedi. Hiç sizin de böyle duanız oluyor mu kardeşler? Yani bir alim, bir hoca efendi için ben hiç onun yanından ayrılmayacağım, hep onun yanında bulunacağım. Yani tabii ki onunla kıyas, Allah Resulü'ne kıyaslama adına değil de çok sevdiğiniz, gerçekten İslam noktasında bir imtisal örneği olan, örnek bir numune olan bir kişiyi bu şekilde takip edeceğim, yanından hiç ayrılmayacağım dediğiniz oldu mu? İşte sahabiler böyle bağlılar. Hadisin başlangıcında hemen açıklamaya geçtim ama hakkınızı helal edin, dayanamadık hadisi bitirmeye. İşte böyle kendi kendine söz veriyor Ebu Musa el-Eş'ari. Sonra mescide gidip oradaki sahabilere Peygamber Aleyhisselam'ın nerede olduğunu sordu. Öyle bir ahdi var ya kendine Ebu Musa el-Eş'ari'nin. Onlar da şu tarafa doğru gitti dediler. Ebu Musa olanları şöyle anlattı. Resul-i Ekrem'in gittiği yeri sonra sonra nihayet Eris kuyusunun bulunduğu bahçeye doğru gittiğini öğrendim. Eris kuyusunun nerede olduğunu biliyor musunuz kardeşler? Yani Eris zaten bir kuyu demek. Eris kuyusu demek. Medine'de 3 kilometre uzaklıkta ve Kuba, hani cuma namazını Salim bin Af oğullarının yurdunda Ranuna mevkiinde, hani Allah Resulü cuma namazı kılmıştı ya, zaten hacca gidenler, ümreye gidenler de aşağı yukarı Medine'ye yakınlığıyla bilirler bu Kuba'yı. Kuba mescidinin batı tarafında bulunmakta bu Eris dediğimiz yer, bu kuyunun bulunduğu yer. Eris aslında bir isim. E-R-İ-S, Eris. Bir Yahudi'ye ait, bir Yahudi'nin adı Eris. Bu kuyu daha önceden bir Yahudi'ye aitti. İçinde bahçe bulunduğu için Eris kuyusu ve bahçenin içerisinde kuyu bulunduğu için buna Eris kuyusu diye anılmıştır. Allah Resulü Kuba mescidine giderken Eris kuyusundan abdest alır ve hadisimize görüldüğü üzere, birazdan anlatacağım, dayanamadık daha hadisin bitmesini anlatmak için, orada biraz dinlenirdi. Yine bir gün Kuba'ya giderken Eris kuyusuna uğramış, abdest alarak dinlenmeye başlamıştı. Evet, dedik ve hadisimize devam ediyoruz. Böyle ara ara anlatalım ki bir hadisin uzunluğundan yorgun düşmeyesiniz diye. Öğreniyor Musa, Ebu Musa el-Eş'ari, Eris kuyusuna gittiğini. Ben de yanına vardım diyor. Eris kuyusu bilinen bir yer demek ki. Kalkıp yanına vardım. Baktım ki Eris kuyusunun kenarındaki taşların üzerinde kuyunun ağzındaki bileziğin tam ortasında, hani yuvarlaktır ya kuyular şekil olarak, tam ortasında oturmuş, baldırlarını açarak ayaklarını kuyuya sarkıtmış. Kendisine selam verdikten sonra geri dönüp kapının yanına oturdum. Baldır derken kardeşler, şimdi bazen kavram kargaşası oluyor. Baldır, diz kapağının altındaki bacağın kısmı. Yani diz kapağının altındaki, üstündeki değil. Üstündekine ne diyoruz? Uyluk kemiği. Ama bazı yerlerde o uyluk dediğimiz, yani kalçayla bacak, kalçayla diz kapağı arasındaki o yere de baldır tabirini kullanıyorlar. Bazı yörelerde belki bu olabilir ama yani bu hadiste geçen, anlaşılması gereken ve işin doğrusu da o. Allah Resulü diz kapağın altındaki baldırını açmış. Evet, baldırlarını açarak ayaklarını kuyuya sarkıtmış. Öylece orada oturuyorken Ebu Musa el-Eş'ari onu orada gördü. Kendisine selam verdikten sonra geri dönüp kapının yanına oturdum. Kendi kendime bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapıcısı olacağım dedim. O sırada Ebu Bekir radıyallahu anh gelerek kapıyı çaldı. Kim o diye sordum. Evet, Ebu Bekir sizce bu soruya ne cevap vermiş olabilir? Hemen kendinizden düşünün. Kapıyı çalıyorsunuz. İçeriden kim o diye soruyorlar. Ya da aşağıdan o şeye basıyorlar. O düğmelere basıyorlar. Ses geliyor. Ondan sonra bir merdiven boşluğu sesi. Kim o diye soruluyor. Biz Türk insanı olarak ne diyoruz? Evet kardeşler. Ne diyoruz istisna? Hemen aklınıza gelen ilk cevabı söyleyin. Evet. Ben. Evet. Bu cevap veriyoruz. Değil mi? Neden bu cevap veriyoruz? Ebu Bekir olmadığımız için bu cevap veriyoruz. Diye ince bir ironi yaptım gibi sanki geldi bana. Evet. Ebu Bekir kim o sorusuna şöyle cevap veriyor. Ebu Bekir. Evet, ismini söylüyor. Ebu Bekir diyor. Biraz bekle dedikten sonra Peygamber aleyhisselamın yanına vardım ve ya Resulallah, Ebu Bekir geldi, huzura girmek için izin istiyor dedim. İzin ver ve onu cennette müjdele buyurdu. Geri dönüp Ebu Bekir'e içeri gir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni cennette müjdeliyor dedim. Ebu Bekir içeri girdi. Peygamber aleyhisselamın sağ tarafına geçip onun yanına kuyunun ağzındaki taşın üzerine oturdu ve tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi baldırlarını açarak ayaklarını kuyuya sarkıttı. Ben de geri dönüp yerime oturdum. Ben evden çıkarken abdest almakta olan kardeşim arkamdan yetişecekti. Onu düşünerek kendi kendime, eğer Allah Teala falanın hayrını dilerse onu buraya getirir dedim. O sırada birinin kapıyı ittiğini gördüm. Kim o diye sordum. Evet, kapıdaki de aynı şekilde ben demedi. Ne dedi kardeşler? Ömer İbnül Hattab, yani Hattab'ın oğlu Ömer dedi. Yani adını söyledi. Kim o sorusuna karşılık. Evet, buradan alacağımızı aldık değil mi kardeşler? Zaten biraz önce Ebu Bekir'den almıştık. Şimdi Ömer bin Hattab'dan da 1400 sene öncesinden böyle diyafonun, mikrofonun olmadığı bir zamanda, o hani ne deniyor ona, kameranın olmadığı, kapının arkasında kimin olduğunu gösteren kameranın olmadığı o zamanda kim o sorusuna her biri nasıl cevap veriyor? Ebu Bekir, Ömer bin Hattab diye cevap veriyor. Daha bitmedi. Evet, diğer sahabi de gelecek. Onu da bekleyin sabırsızlıkla. Evet, biraz bekle dedikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına giderek selam verdim ve Ömer geldi, huzura girmek için izin istiyor dedim. İzin ver ve onu cennette müjdele buyurdu. Ömer'in yanına dönerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri girmene izin verdi ve seni cennette müjdeledi dedim. Ne büyük bir haber, müjde değil mi kardeşler? Ömer içeri girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sol tarafına geçerek kuyunun ağzındaki taşın üzerine oturdu ve ayaklarını kuyuya sarkıttı. Ben de dönüp kapının yanına oturdum. Kardeşim düşünerek kendi kendime eğer Allah Teala falanın hayrını dilerse onu buraya getirir dedim. Evet. Bu sırada biri gelip kapıyı itti. Kim o diye sordum. Evet kardeşler, tahmin alayım. Evet. Evet. Tamam. Aynen. Doğru. Bildiniz. Evet evet. Haklısınız. Evet, kim o diye sordum. O da aynı şekilde ben diye cevap vermedi tabii ki. Ne dedi? Osman bin Affan. Yani Affan'ın oğlu Osman dedi. Yani ismini söyledi. Kim o sorusuna. Biraz çok mu taş geldi kardeşler? Biraz bekle diyerek Peygamber aleyhisselamın yanına gittim ve onun geldiğini haber verdim. İzin ver ve başına izin ver diyor Allah Resulü. Sözler karışmasın birbirine. Allah Resulü söylüyor o kapıcıya, yani Musa el-Eşari'ye, izin ver diyor Hazreti Osman için ve başına gelecek bela ile birlikte onu cennette müjdele buyurdu. Bu da zaten Hazreti Osman'ın daha sonra şehadetine ne haber verdiğine yoruluyor. Geri döndüm ve içeri gir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başına gelecek bela ile birlikte seni cennette müjdeliyor dedim. Osman içeri girdi, kuyu bileziğinde oturacak yer kalmadığını görünce, onların demek ki biraz dar kuyu, eğer geniş, ne bileyim 5 metre, 3 metre çapında, 2 metre çapında bir kuyu olsa o çapa göre en az 6, 7, 9, 10 kişi oturur. Demek ki dar bir kuyu. Yani kuyular illaki bazı kuyular hani geniş olur. Bu demek ki dar kuyu. En fazla 3 kişinin yan yana oturabileceği tarzda bir kuyu. 4. kişiyi alamıyor. Hemen bu durumda yer kalmadığını görünce kuyunun bileziğinde ondan karşısındaki başka bir yere oturdum. Said İbni Müseyyip dedi ki ben bu oturuş şeklini onların kabirlerine yordum. Evet gerçekten üçü Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir ve Peygamber Efendimiz üçü bir arada, Hazreti Osman ise kabri başka bir yerde. Üçü bir arada kabirde üst üsteler ya da yan yanalar neyse, ama Hazreti Osman'ın mezarı farklı bir yerde diye yordum diyor Said İbni Müseyyip. Bu hadis Buhari'de geçiyor, Müslim'de geçiyor ve Tirmizi'de aynı zamanda. Buhari'nin bir rivayetinde şu fazlalık vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kapıyı korumamı emretti. Bu rivayette ise şu ilave vardır. Osman müjdeyi duyunca Allah'a hamd etti, sonra da Allah yardımcım olsun dedi. Evet. Eris kuyusunu anlatmıştık. Yine bir gün işte dedik işte Kuba'ya giderken Eris kuyusuna uğramış. Abdest alarak dinlenmeye başlamıştı. Kendisini Mescid-i Nebevi'de göremeyen dostları Resul-i Kıbriya'nın Kuba tarafına gittiğini öğrenince namazı onunla birlikte Kuba Mescidi'nde kılmak düşüncesiyle arkasından gelmişler ve tahmin ettikleri gibi onu Eris kuyusunun başında bulmuşlardı. Belki de orada buluşmak üzere daha önce sözleşmişlerdi. Bir rivayete göre Resul-i Ekrem Efendimiz Ebu Musa el-Eş'ari'den kapıyı beklemesini istemiştir. Bunun sebebi büyük bir ihtimalle abdest bozarken birinin aniden içeri girmesine engel olmaktır. Hazreti Ebu Bekir ile Ömer Peygamber aleyhisselamın huyunu bildikleri için onun istirahatini bozmamak düşüncesiyle elbiselerini biraz toplayarak ayaklarını kuyuya sarkıtmışlardı. Şayet bir kenara çekilip otursalardı o zaman Resul-i Ekrem de ayaklarını toplar ve onlar gibi otururdu. Hadis-i Şerif'te Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu üç muttaki sahabesini cennette müjdelediği görülmektedir. Kendilerine cennette müjdelenen 10 kişi anlamında aşeri-i mübeşşere dediğimiz bahtiyar sahabelerin başında bu üç peygamber dostu bulunmaktadır. Onlar kendilerini İslam'a adadıkları, Allah'ın Resulüne canlarıyla ve mallarıyla destekledikleri için Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmış üstün şahsiyetlerdir. Allah Teala onları üstün meziyetleri sebebiyle daha dünyadayken sevindirmek istemiş, cennetlik olduklarını Resulüne haber vermiş, insanları muhtelif vesilelerle sevindirmekten büyük haz duyan Peygamber Efendimiz de bu güzel haberi onlara ileterek kendilerini bahtiyar etmiştir. Hazretimizin bazı rivayetlerinden cennette müjdelendiklerini duydukları zaman her üç sahabinin de sevinçlerini belirtmek üzere elhamdülillah diyerek Allah'a hamd ettiklerini öğrenmekteyiz. Hazreti Osman'ın aldığı müjde sebebiyle Allah'a hamd etmesi, başına gelecek belayı öğrendiği zaman da paniğe kapılmayıp Allah'tan kendisine yardımcı olmasını niyaz etmesi, onun edebinin ve Allah'a teslimiyetinin derecesini göstermektedir. Ya bu olayda ya da veya başka bir gün Hane-i Saadet'te Resul Efendimizin dizlerini açarak istirahat ettiği sırada yanına önce Hazreti Ebubekir'in sonra Hazreti Ömer'in geldiği, buna rağmen Peygamber Aleyhisselam'ın dizlerini örtmediği fakat Hazreti Osman gelince dizlerini örttüğü, bunun sebebini sorulunca da Hazreti Osman'ın üstün edebi sebebiyle meleklerin bile ondan utandığını söylediği bilinmektedir. Hazreti Şerif olayı bizzat yaşayan Ebu Musa Eşari'den duyarak rivayet eden Said İbni Müseyyep tabi'in alimlerindendir. Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında doğmuştur. Hazreti Ebu Bekir ile Ömer'in mezarının Resulullah'ın kabri şerifin yanında yer aldığını, Hazreti Osman'ın kabrinin ise onlardan uzakta ve Baki kabristanında bulunduğunu gördükten sonra bu hadis-i şerifi hatırlamış, Resul-i Ekrem ile üç dostunun oturuş biçimleriyle kabirlerinin de bu manzarası arasında kendine göre bir irtibat kurmaya çalışmıştır. Allah o kendisinden razı olsun. Eris kuyusu denince işte bu üç sahabeyi hatırlatan bir başka olay hatıra gelmektedir. Bilindiği üzere Peygamber Efendimizin bir gümüş yüzüğü vardı. Bu yüzüğün kaşında Muhammed Resulullah yazılıydı. Efendimiz resmi mektupları bu yüzükle mühürlerdi. Birbiri arkasına halife olan bu üç sahabi Resulullah'ın bu yüzüğünü hilafet mührü olarak kullandılar. Fakat Hazreti Osman Resulullah ve iki dostuyla birlikte bu kuyu başında yaşadığı o erişilmez güzelim günleri yeniden yad etmek için Hicri 650 tarihinde Eris kuyusunu ziyarete geldiği bir gün parmağındaki yüzüğü kuyuya düşürdü. Kuyunun bütün suyunu boşaltarak 3 gün boyunca aradıkları halde yüzüğü bulamadılar. O günden sonra bu kuyu artık Bi'ri Eris değil Bi'ri Hatem, Bi'rul Hatem yani yüzük kuyusu anlamına gelen bu kelime ile, bu işte tertip ile, terkip ile anıldı. Bi'rul Hatem yani yüzük kuyusu. Hadisten öğrendiklerimiz Allah Teala ile Resulünün yaptığı gibi insanlara iyi haberler vererek onları sevindirmelidir. Ashab-ı kiram Resul-i Ekrem Efendimiz'i pek sever, ona hizmet etmek ve rahatını sağlamaktan büyük haz duyarlardı. Üç büyük sahabinin de kim o sorusuna ben diye değil de adlarını söyleyerek cevap vermeleri bize bu konudaki İslam edebini öğretmektedir. Hazreti Ebubekir, Ömer ve Osman ashab-ı kiramın en büyük üç simasıdır. Peygamber Efendimizin Hazreti Osman hakkında mucize haberi gerçekleşmiş, Allah'ın bu sevgili kulu gözü dönmüş katiller tarafından şehit edilmiştir. Evet, maalesef öyle. Evet, bir diğer hadisimiz 711. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma'nın da bulunduğu bir grup insanla oturuyorduk. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızdan kalkıp gitti. Uzunca bir süre dönmeyince başına kötü bir iş gelmesinden korktuk ve telaşla yerimizden kalktık. Bu endişeyi ilk duyan bendim. Resulullah Efendimiz'i araya Ensar'dan Neccar oğullarına ait bir bahçeye geldim. Giriş kapısını arayarak bahçenin etrafını dolandım. Fakat bir kapı bulamadım. Bahçenin dışındaki bir kuyudan içeriye su veren küçük bir ark gördüm ve oradan büzülerek Resulullah Efendimiz'in yanına vardım. Ebu Hureyre sen misin diye sordu. Evet ya Resulallah dedim. Ne haber dedi. aramızda otururken kalkıp gittin, geri dönmediğini görünce sana bir kötülük yapılmasından korkup telaşlandık. İlk endişe duyan da ben oldum. Kalkıp bu bahçeye geldim ve tilki gibi iki büktüm içeri girdim. Diğerleri de arkadan geliyorlar dedim. Resul-i Ekrem Efendimiz Ebu Hureyre diye seslendikten sonra ayakkabılarını çıkarıp verdi ve şunları söyledi. Şu ayakkabılarımı alıp geri dön. Bu duvarın arkasında gönülden inanarak La ilahe illallah diyen kimseye kime rastlarsan onu cennette müjdele diye buyurdu. Müslim'de geçen bir hadis. Hadis-i şerif bu kadarla bitmemekte. İlginç sebebiyle bir kısmı 425 numaralı Allah'ın rahmetini ümit etmek bahsine verilmiş, bir kısmı da burada zikredilmiştir. Hadisin geri kalan kısmını merak edenler için söyleyelim. Ebu Hureyre sözüne devamlı dedi ki, kendisine ilk rastladığım Ömer oldu, bana Ebu Hureyre bu elindeki ayakkabılar da nedir diye sordu. Ben de bunlar Resulullah'ın ayakkabılarıdır. Bunları bana verdi ve gönülden inanarak Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diyen kime rastlarsan onu cennetle müjdele diye emretti dedim. Bunun üzerine Ömer eliyle göğsüme vurunca arka üstü düşüverdim. Bana dön geri Ebu Hureyre dedi. Ben de hemen Resulullah'ın yanına döndüm. Neredeyse hüngür hüngür ağlayacaktım. Meğer Ömer beni takip etmiş, baktım ki arkamdan geliyor. Resulullah bana dönerek ne oldu sana Ebu Hureyre diye sordu. Ben de yolda Ömer'e rastladım. Benim de gönderdiğin haberi kendisine söyleyince göğsüme öyle bir vurdu ki arka üstü yere düştüm. Bana geri dönmemi söyledi dedim. Resulullah Efendimiz ona dönerek Ömer niçin böyle yaptın diye sordu. O da ya Resulallah, anam babam sana feda olsun, Ebu Hureyre'ye ayakkabılarını vererek yolda rastladığı kimselerden bütün kalbiyle Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diyenleri cennetle müjdelemesini emrettin mi diye sordu. Resul-i Ekrem de evet diye beni doğruladı. Ömer aman yapma, halkın bu müjdeye güvenip tembelleşmesinden korkarım, bırak ibadet etsinler dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz pekala bırak onları buyurdu. Kalbi imanla çarpan herkesi sevinçten kanatlandıracak olan hadis-i şerif burada bitmekte. Peygamber Efendimizin Müslümanları sevindirmekten haz duyduğunu gösteren muhtelif hadisler var tabi haliyle. Bu müjdeleri güçlü bir imana sahip olduğunu bildiği ve bu müjdelere güvenerek ibadetlerini ihmal etmeyeceğini düşündüğü sahabilerine yine de ihtiyatla haber vermiştir. Allah'ın rahmetini ümit etmek bahsinde 416 ve 427 numaralı hadislerde bunun iki misalini görmüştük. Bunlardan ilkinde Resulullah Efendimiz Muaz bin Cebel'e kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna içinden gelerek şahit ederse Allah onu cehenneme haram kılar buyurmuştu. Muaz'ın ya Resulallah bu müjdeyi Müslümanlara haber vereyim mi de sevinsinler mi diye sorması üzerine de yukarıda görüldüğü üzere o zaman buna güvenerek tembel davranırlar buyurmuştu. 427 numaralı hadiste de Resul-i Ekrem Efendimiz önce Allah'ın kulları üzerindeki hakkını, sonra da kulların Allah üzerindeki hakkını anlatmıştı. Allah'ın kulları üzerindeki hakkının sadece ona kulluk etmeleri ve hiçbir şey ona ortak tutmamaları olduğunu belirtmişti. Kulların Allah üzerindeki hakkının ise kendisini hiçbir şey ortak tutmayanları azap etmemesi olduğunu müjdelemişti. Bu müjdeyi duyan Muaz çok sevinmiş ve ey Allah'ın Resulü, insanlara bu müjdeyi haber vereyim mi diye sorduğunda Nebi Muhterem Efendimiz müjdeleme, o zaman buna güvenip tembellik ederler buyurmuştu. Daha önce geçen bu hadislerin konumuzla ilgili hadis-i şerifle aynı paralelde olduğu görülmektedir. Ne var ki burada Efendimiz müjdeyi önce herkese duyurmak istemiş fakat Hazreti Ömer'in teklifi üzerinde bundan vazgeçmiştir. Önemli olan buradaki inceliği kavramaya çalışmaktır. Peygamber Efendimizin bu müjdeyi herkese haber vermeme konusunda Hazreti Ömer'in ileri sürdüğü teklifi benimsemesi, onun doğru fikirlere ve görüşlere verdiği değerlerin açık bir ifadesidir. Hazreti Ömer'in teklifinin tutarlı olan yanı şudur: Allah'a derin bir şuurla inanan ve ibadetin zevkine varan kimselerin böyle bir müjde karşısında Cenab-ı Hakk'a olan minnetlerini ona daha fazla ibadet etmek suretiyle gösterecekleri şüphesizdir. Fakat cahiller böyle değildir. Onlar ibadetin zevkini tatmadıkları, kulluğun önemini kavramadıkları için böyle bir müjdeye güvenerek ibadet etmeye gerek görmeyebilirler. Bu sebeple onlara müjde verirken dikkatli ve ölçülü olmak gerekir. Nitekim Muaz bin Cebel yukarıda kısaca naklettiğimiz hadisleri halka haber vermesini Resul-i Ekrem Efendimiz uygun görmediği için vefat edeceği zamana kadar kimseye söylememiştir. Bu son derece kıymetli bilgiyi kendisiyle birlikte ahirete götürmenin haksızlık, hatta günah olduğunu düşünerek vefatından bir müddet önce nakletmiştir bizlere. Meseleye şöyle bakmanın daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Cenab-ı Hak bazı konuları daha iyi kavrayabilmemiz için onları belli bir senaryo içinde anlatmıştır. Hadisimizdeki müjdenin de böyle bir senaryo içinde verildiği anlaşılmaktadır. İnsanlara müjde vermekten ve böylece onları sevindirmekten hoşlanan Yüce Rabbimiz ve sevgili Efendimiz bu hadisi şerif ile bize müjde verirken son derece ölçülü olmak gerektiğini belirtmekte, herkese her şeyi anlatmamak icap ettiğini ifade buyurmaktadır. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz, Allah'a gönülden inanan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve Resulü olduğunu kabul eden herkes önünde sonunda cennete girecektir. Allah'ın rahmetinin ve bağışının genişliği anlatılmalı. Fakat bu konuda müjdeler insanlara ihtiyaçları nispetinde ve ölçülü verilmektedir. Bir devlet başkanı veya önemli bir mevkide bulunan kimse kendisine getirilen tutarlı görüşleri kararına aykırı bile olsa benimseyip kabul etmelidir. Ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz'i canlarından çok sever, onu uzun müddet görmedikleri zaman düşmanlarının kendisine zarar vermiş olabileceği endişesine kapılırlardı. Hazreti Ömer'in görüşleri isabetli büyük bir insan olduğu bir kere daha görülmektedir. Bir insan sevdiği ve kendisini sevdiğinden emin olduğu bir kimsenin bahçesine ondan izin almadan girebilir ve ondan oradan faydalanabilir. Evet, hadislerimiz devam ediyor. İbn-i Şumase şöyle dedi. Amr İbn-i As ölüm döşeğindeyken yanına gittik. Yüzünü duvara döndü. Uzun uzun ağladı. Bunun üzerine oğlu, babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi ki? Resulullah Efendimiz seni şöyle müjdelemedi mi diye demeye başladı. O zaman Amr İbn-i As yüzünü bize dönerek dedi ki, ahiret için hazırladığımız en değerli azık, La ilahe illallah Muhammed Resulullah sözüdür. Hayatımda 3 devir vardır. Amr bin As kendi hakkında konuşuyor. Biliyorsunuz Habeşistan hicretinde Peygamber Efendimiz'in göndermiş olduğu, daha doğrusu hicret eden sahabenin arkasında Necaşi'ye aleyhde konuşan kişi, sözcülük yapan, yani müşriklerin sözcülüğünü yapan kişi Amr bin As. Yani o daha sonradan biliyorsunuz Müslüman oldu. İşte Mısır Fatih oldu. Hazreti Ömer devrinde öyle birisi. Diyor ki Amr İbn-i As, hayatımda 3 devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a benden daha fazla kin besleyen yoktu. Bir yolunu bulup da onu öldürmek, evet öldürmek benim için en çok arzu ettiğim şeydi. Şayet bu haldeyken ölseydim mutlaka cehennemlik olurdum. Allah Teala gönlüme İslam sevgisini koyunca Peygamber Aleyhisselam'a gelerek elini uzat, sana biat edeceğim dedim. O elini uzatınca ben elimi geri çektim. Bunun üzerine Allah Resulü ne oldu Amr diye sordu. Şart koşmak istiyorum dedim. Neyi şart koşacaksın buyurdu. Bağışlanmamı dedim. O da Allah Resulü dedi ki, Müslüman olmanın daha önceki günahları silip süpürdüğünü, hicret etmenin daha önce işlenen günahları yok ettiğini, hac etmenin daha önce yapılan günahları ortadan kaldırdığını bilmiyor musun diye buyurdu. Artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha çok sevdiğim biri yoktu. Gözümde ondan daha büyük biri mevcut değildi. Ona duyduğum saygıdan dolayı gözlerimi kandıra kandıra yüzüne bakamazdım. Biri bana onu anlatmamı isteseydi yüzüne doya doya bakamadığım için bunu yapamazdım. Şayet bu haldeyken ölseydim cennetlik olmayı umabilirdim. Sonra öyle işlere karıştık ki o işler karşısında halimin nasıl olduğunu bilemiyorum. Öldüğüm zaman arkamdan ne ağıt ne de ateş yakılsın. Beni gömdüğünüz zaman üzerime toprağı yavaş yavaş atınız. Sonra bir deveyi boğazlayıp etini taksim edecek kadar bir zaman kabrimin yanından ayrılmayın ki siz yanımdayken yerime alışayım ve Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim. Oo, ne kadar dokunaklı değil mi? وَلَوْ مِتْتُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ وُلِّنَا أَشْيَاءً مَا أَدْرِي مَا حَالِ فِيهَا فَإِذَا أَنَا مِتْتُ فَلَا تَصْحَبَنِّي نَائِهَةٌ وَلَا أَنَارٌ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنَّ عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا ثُمَّ أَقِيمُ حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَذُورٌ ويقسم لحمها حتى استأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. Evet, bakalım biz yerimize nasıl alışacağız. Evet, İbn-i Şümase Ravi'yi biraz tanıyalım. Adı Abdurrahman olup tabi'in nesline mensup güvenilir bir muhaddistir. Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Ömer, Zeyd İbni Sabit, Ebu Zer el-Gıfari ve Hazreti Ayşe gibi sahabilerden hadis rivayet etmiştir. İbni Şümase Mısırlıydı. Bu sebeple de Mısır valisi Am İbni As ile görüşürdü. Hicri 43 miladi 664 yılında ve 90 yaşında iken ölen Am İbni As vefatından bir müddet önce onun ziyaretine gittiği zaman yukarıda anlatılan olaya şahit oldu ve Amr'ın sözlerini rivayet etti. İbn-i Şümase ise 719 yılından sonra vefat etmiştir. Allah ondan ve sözlerini bize rivayet ettiği Am İbn-i As'tan razı olsun. Am biraz, biraz önce anlattık. Daha önce de 332 numaralı hadiste de anlaşılmıştı kısa tercümesine. Arapların tanınmış dahilerinden biri sayılan Amr'ın yukarıdaki sözleri onun akıl yürütme kabiliyeti yanında maksadını pek güzel ifade ettiğini de göstermektedir. Amr'ın sonra öyle işlere karıştık ki o işler karşısında halimin nasıl olduğunu bilemiyorum sözüyle neleri kastettiği konusunda yine onun vefat edeceği sırada malına bakarak söylediği şu sözleri bir fikir verebilir. Evet, keşke ya sen bir deve tezeyi olaydın ya ben Selasil gazasında öleydim. Öyle işlere girdim ki Allah huzurunda o konularda kendimi nasıl savunacağımı bilemiyorum. Muaviye'nin dünyasını düzelttim ama kendi ahiretimi batırdım. Evet, biraz İslam tarihi okumak, özellikle 4 halife dönemi ve Emeviler dönemini okumak. Tabi bu hadis, bu tarihi okumadan önce bence bir hocamızın da tavsiyesi üzerine bence ilk önce bir insanı okumak gerekiyor. Allah Allah dememek için. Allah Allah, onlar böyle Müslümanlar birbirine karşı vurmuşlar, çarpmışlar, kırmışlar, öldürmüşler. Böyle bir şey. Hele hemen Hulefai Raşid'in zamanında, hemen Emevi zamanında. Allah Allah. Peygamber Efendimiz çok yakın bir nesil iken bunlar böyle olmuş mu? Yu okumadan önce insanı okumak, insanın neler yaptığını, yapabileceğini tarih boyunca insanlığı okumak, nasıl bir فَاَلْهَمَهَا فُجُورَ وَتَقْوَاهَا Allah Teala ona kötülüğü de iyiliği de ilham etti diyor ya ayette. Bunu okumak, yani insanın ne kadar kötü olabileceğini, ne kadar facir olabileceğini idrak etmek gerekiyor bu tarih okuması yapmadan önce. Biraz önce hadisinde zaten geçti Hazreti Osman'ın nasıl öldürüldüğü ve Amr'ın da artık Muaviye zamanında artık nasıl işlere karıştığı. Tarih okuyan, burada tabi tarih dersimiz, ders yapmıyoruz bir şekilde, ancak atıflarda bulunabiliyoruz, işte link veriyoruz belki. İşte demek ki kendisini çok mutmain görmüyor o zaman, hani yüzüne bakamayacağı zamandaki Peygamber Efendimiz doya doya bakamayacağı için tam anlatamayacağı bir zamandaki bir Amr bin As yok son zamanda. Yani Peygamber Efendimiz öldükten sonra ve Hulefai Raşid'in öldükten ve Emevi devleti zamanına da denk geliyor yani. Dolayısıyla böyle bir durum. Ne diyor? Tekrar okuyayım. Keşke ya sen bir deve tezeyi olaydın ya ben Selasil kazasında öleydim. Öyle işlere girdim ki Allah huzurunda o konularda kendimi nasıl savunacağımı bilemiyorum. Muaviye'nin dünyasını düzelttim derken kendi ahiretimi batırdım. Muaviye biliyorsunuz 4 halifeden sonra işte Emevi devletini kuran, hanedanlığı, sultanlığı, işte babadan oğula geçme, veraset usulünü geliştiren, işte hilafet noktasında Ve işte Emevi'nin kurucusu. Ambilansın ölüm döşeğinde söylediği sözlerden biri de aileti konusunda ne büsbütün ümitsiz ne de fazla ümitli olduğu. Bununla beraber gönlündeki imana ve dilindeki kelime-i şehadete güvendiğidir. Narında yandığını söylediği, Hazreti Muaviye de ölüm döşeğinde endişelerini aynı şekilde dile getirmiş, özellikle oğlu Yezid hakkında yaptıklarından korktuğunu söylemiştir. Daha hayattayken Hazreti Muaviye bu konuda Yezid'i, yani kendi oğlunu şey yapmış işte, yani ne derler ona, veliaht ilan etmiş. Yani benden sonra o halife olacak gibisinden. Bunlardan dolayı korktuğunu ifade ediyor. Nelerden ümitli olduğunu ifade ederken de vaktiyle Resulullah ile birlikte bulundukları bir seferde gömleğinin yırtılması üzerine onu kendisine bir gömlek verdiğini, bir defa giydiği bu gömleği şimdi kefeninin altına koymalarını istediğini belirtmiş. Peygamber aleyhisselamın saçından ve tırnağından bir miktar sakladığını, bunları gözlerinin ve burnunun üzerine koymalarını arzu ettiğini, kendisine bir şey fayda verecekse bunların fayda vereceğine inandığını ifade etmiştir. Dünyaya en fazla değer veren sahabilerden söz edilirken bu iki zatın adından bahsedilir. Ölümle yüz yüze gelince onların da gönüllerindeki imana ve peygamber sevgisine sığınmaktan başka yol bulamadıklarını görmekteyiz. Hem onların hem de bütün sahabilerin Resul-i Ekrem'e derin bir sevgi beslediklerini ve onun şefaatini umduklarını bilmekteyiz. Bazı kimselerin en fazla bu iki sahabiye dil uzattıklarını ve onları tenkit ettiklerini biliyoruz. Bize düşen onların şu son hallerine bakmak ve kendileri hakkında hüsnü zan beslemektir. Kendi halimize bakmadan, Allah'a karşı görevlerimizi ne ölçüde yaptığımızı hesaba katmadan, falan haklıydı filan haksızdı diye 14 asır sonra hakemlik yapmaya kalkmak haddini bilmezlikten başka nedir ki kardeşler? Resul Efendimizin Amr'ın asıl söylediği sözler konumuzun esasını teşkil etmekte. Gönlüne İslam sevgisi düştüğü zaman bir vakitler İslam dini ve onun peygamberi hakkında yaptıklarını düşünerek endişeye kapılan bu sebeple de hatalarının bağışlanmasını isteyen Amr'a peygamber şiirzişanın verdiği müjdeyi bir daha hatırlayalım. Efendimiz ona buyuruyor ki, Müslüman olmanın daha önceki günahları silip süpürdüğünü, hicret etmenin daha önce işlenen günahları yok ettiğini, hac etmenin de daha önce yapılan günahları ortadan kaldırdığını bilmiyor musun? Yüce dinimizin ne kadar tutarlı ve mantıklı bir din olduğunu, onu bize gönderen Allah'ın kullarını ne kadar çok sevdiğini anlamak için yukarıdaki müjde bile kafidir. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler okundukça Allah'ın rahmetinin bizi hava gibi kuşatıp güneş gibi ısıttığı bütün canlılığıyla da hissedilir. Evet, hadisten kısaca öğrendiklerimiz, ümitsizliğe düşenlere Allah'ın affediciliği anlatılmalı, kurtuluş yollarının çokluğu gösterilmelidir. İslamiyet'i kabul etmek, gerektiğinde onun uğrunda hicret etmek ve şartlarına uyarak hac etmek kurtuluşun başlıca yollarıdır. Müslüman olanın eski günahları bağışlanır. Hicret ve hac küçük günahların affına vesile olur. Büyük günahlar ise tövbe etmek suretiyle bağışlanır. Ölüm döşeğinde Allah'ın rahmetine güvenmeli, ölmek üzere olanlara gerekirse yaptığı iyilikler hatırlatılarak Allah'ın rahmetinden ümitli olması telkin edilmelidir. Ölenin arkasından ağlamak yasaklanmamıştır. Zira bu son derece tabidir. Yasak olan bağıra çağıra ağlamak, cariye devrinde olduğu gibi cenazenin arkasına mum gibi şeyler yakarak, çenekler taşıyarak yürümek ve cenaze evinde gece ateş yakmaktır. Cenazenin üzerine toprağı yavaş yavaş atmalıdır. Cenazeyi defnettikten sonra mezarının yanında bir müddet kalmalı. Zira cenaze oraya gelenleri görür, uzaklaşıp gittiklerini duyup hisseder. Kabir suali vardır, haktır. Ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz'e duyduğu sevgi ve saygının büyüklüğü de burada görülmektedir. Tek çok az vaktimiz var ama konu bitti. Yeni bir konuya geçtik, baba geçtik. İnşallah kaldığımız yerden devam etmek üzere sizleri haftaya kadar Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: موسى الأشعري رضي الله عنه روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kulun çocuğu öldüğünde Allahu Teala meleklerine şöyle der: Kulumun çocuğunun ruhunu kapsettiniz, öyle mi? Melekler evet dediler. Allahu Teala: Demek onun gönlünün meyvesini aldınız. Melekler evet dediler. Allahu Teala: Peki kulum ne dedi? Melekler şöyle derler: Sana hamd etti ve biz Allah'tan geldik ve tekrar ona döneceğiz dedi. Allahu Teala şöyle buyurur: Kulum için cennette bir bina inşa edin ve onu hamdevi olarak isimlendirin. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: inananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da. Her türlü elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışıyla Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Öz Karaköy Elektrik 0537 594 32 42.
7: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
8: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
9: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için siz

0: adresi selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: önce kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki bedenin hareketi hayatın kanıtı olduğu gibi yapılan ibadette Allah'ı tanımanın kanıtıdır. Denilmiştir ki nimete nankörlük o nimeti ayıplayıp kınamaktır. Aklı kıt kişiyle arkadaşlık yapmak da uğursuzluktur.
2: Özel efendim.

0: Sel FM.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
2: Allah

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Kur'an okumayı, onu dinlemeyi ve manalarını düşünmeyi güzelce yap. Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun. Siyer kitaplarını ve Selefi Salihinin tarihini vaktin el verdiği ölçüde oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: hiçbir küçük günahı önemsiz ve basit görme. Çünkü büyük günahlar küçük günahlardan dallanıp budaklanır. Denilmiştir ki, kim ibadette Allah'a yakın oldu, o halk içinde kimsesiz ve garip oldu. Denilmiştir ki, kusurunu itiraf eden insan daima övülür. Kusuru itiraf etmek, Allah katında itibar sahibi olmanın işaretidir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Aşırı hıza red, yaşamaya evet.
0: Özel efendim. 103.2

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
6: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi sitesi Esenyurt.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
9: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM.
14: www.özelfm.net. Özelfm.net.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
15: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar. Bir insanı tanımak programında da sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta Araf suresine girmiştik hatırlarsanız. Uzunca haftalar devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü çok uzun bir sure, 206 ayetten oluşuyor. Ve biz giriş bölümü olması hasebiyle ve ayetlerin ruhunu biraz anlatmaya çalıştığımız için 5-6 ayet ilerleyebilmiştik. Zaten anlayış olarak da çok hızlı geçilmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Eğer bir yerde bizim maneviyatımıza, kendi iç problemlerimize değinen bir ayet varsa, o bizim için daha sonra gelecek konulardan daha öncelik arz eden bir durumdur. Dolayısıyla öncelikli yaralar daha çok dikkate alınır ve bu bizim hayatımızdaki etraflıca konularıyla beraber işlenir. Biz de onu merkeze aldığımız için ne bizim için öncelikliyse onu dikkate almaya çalışıyoruz. Geçen haftadan da hatırlayacağınız gibi Araf suresi kendisinden önce gelen Sad suresinde bir başlangıç olan şeytanın insanı aldatma yöntemlerini burada devam ettirecek epeyce ayetle birlikte ve biraz daha açılım olarak yapacak. Yani Sad suresinde işlenmeyen ya da o açıdan işlenmeyen konular burada daha detaylı bir şekilde önümüze gelecek. Bize daha incelikler söyleyecek inşallah ayetler. Çünkü şeytanın iyi tanınması Allah-u Teala'ya karşı sorumluluğumuzu ve kulluğumuzu daha iyi hale getirmemiz açısından çok önemlidir. Ve insanların, özellikle de iman eden insanların çok büyük bir kısmı, hemen hemen tamamına yakınında şeytanın insanı kandırma yolları bilgisi yok gibidir. Allah bunu bildiği için ve bunun her zaman topluma hakim bir durum olacağını da demek ki bize göstermek istediği için Kur'an-ı Kerim'de en çok anlatılan kıssa budur. Dolayısıyla zaman zaman ve geçen haftada belirttiğimiz gibi Kur'an'da hangi konular bizim önümüze konursa, Allah neye işaret ederse biz o iz üzere gitmeye çalışacağız. Andolsun diye 6. ayetten itibaren devam edeceğiz. 6. ayette kalmıştık. Bismillah. Andolsun, yemin olsun ki ifadesi, ki bu Allah-u Teala her şeye yemin etmezdi biliyorsunuz. İnsanın genelde bilip çok fazla umursamadığı ya da dikkat etmediği konulara Allah and ederek orada size ciddi şeyler var demek ister. Bu da onlardan bir tanesidir. Andolsun kendilerine peygamber gönderilenlere soracağız ve onlara gönderilenlere de, yani peygamberlere de elbette soracağız ayet-i kerimesiydi. Geçen hafta burada kalmıştık. Buradan itibaren gidebildiğimiz kadar inşallah bize ayrılan sürede tamamlamaya çalışacağız. Burada dikkat çekici 3 şey var. İnsana 3 şey söylenir burada dikkat çekici olarak. Birincisi, bir insan olan, insanlar olan daha doğrusu peygamberlere sorulacağı ifadesi var. Bu bir. İkincisi, o peygamberlerin kendisine tebliğ ettiği insanlara, yani bizlere sorulacağı var. Üçüncüsü ise her iki bölümde de altyapı olan sorulma ifadesi var. Bir şeyler soracak Allah. Yani hesap soracak. Hatırlarsak geçen hafta şöyle bir ifadeyle programı noktalamıştık. Belki birçok dinleyici kardeşimizin canını biraz sıkmış olabilir, yüzünü biraz ekşitmiş olabilir ama bazı hakikatler biz böyle çok ilerilere itsek de, ötelesek de hakikattir. Demiştik ki son cümle olarak, Allah'tan razı olup olmadığımızı, daha doğrusu Allah'ın bizden razı olup olmadığını anlamak için biz kendimizden razı mıyız ki Allah bizden razı olsun diye bir sözle bitirmiştik. Ve çoğunlukla da bu mikrofonlarda söylediğimiz şeylere mümkün olduğunca dikkat etmeye çalışıyoruz. İnsan olduğumuzu unutmadan. Ortada bir gerçek vardı sevgili dostlar. İnsanlar bazı şeyleri fark ederler. Şimdi bizim yapımıza, psikolojik yapımıza biraz değiniyoruz. İnsanlar bazı şeyleri fark ederler. Fakat onu görmezden gelirler. Ya orada işine gelmiyordur o hadise ya da başka hesapları vardır. Başka bir planları vardır. Dolayısıyla o gördüğü şeyin olmaması gerektiğini arzu eder. olmaması gerektiğini arzu ettiği için o şey sanki öyle değilmiş gibi algılar beyni, öyle emreder. İşte burada çok ciddi bir tenakus, yani çelişki vardır. Bu hastalık bizim o kadar çok iliklerimize kadar işlemiş ki birçok şeyin farkına varıyor olmamıza rağmen öyle değilmiş gibi davranmaya devam ediyoruz. İşin kötü tarafı, sosyolojik açıdan baktığımızda herkes bunu yaptığı için, herkes bunu yaptığı için ve herkes birbirine bakarak yaşadığı için bunun çok normal olduğunu düşünüyoruz çoğu kez. Yani böyle olması gerekir herhalde diye alttan alta düşünüyoruz. Öyle değil. Bir şeyde neyse doğru, onu yapmak gerekir. Doğrunun dışındaki şeylerden uzak durmak gerekir. Ve doğru olan şey fark ettiğimiz eğiklikleri ve problemlerin üstünü örtmemektir. Yani kendimizin içinde bulunduğu durumu öyle bir şey yokmuş gibi davranmaya devam etmemeliyiz. O yüzden Allah sorulacaksınız diyor. Yani bizler sorulacağız her yaptığımızdan, her davranışımızdan. Şundan da sorulacağız. Çoğu kez insanlar yapması gereken şeyleri yapmıyor olarak aslında ideal olmayan bir yaşantı içerisinde oluyorlar. Dolayısıyla bu bizim inandığınız gibi yaşamazsanız bir süre sonra yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız sözünü hayatımızda haklı çıkarıyor. Bu o kadar böyle oluyor ki ilk başlarda ikna olmadığımız birçok şey sonradan kabullendiğimiz şey haline geliyor. O yüzden sorulacaksınız diyor Allah Teala ve gönderilenlere de, yani resullere de sorulacak. Şüphesiz ki onlar görevlerini çok dikkatli bir şekilde layıkıyla yapıyorlar. Burada sorun onlardan bize akan bilginin bizim dünyamızda nasıl algılandığıdır. Çoğunlukla işte biz burada form değiştirme hastalığına gidiyoruz. Eviriyoruz, çeviriyoruz, takla attırıyoruz, başka şekillere sokuyoruz. Dolayısıyla rahat edeceğimiz bir hale getiriyoruz. Burada işte biraz sonra bugünkü programda girebilir miyiz emin değilim ama şeytanın insanı sağından solundan oradan buradan yaklaşarak aldatma hastalığı buradan ortaya çıkar. Ve çoğu kez biz bunların farkında oluruz ama sonra olmuyormuş gibi davrandığımız için bu normalleşir. Bu çok ciddi bir problemdir. Allah-u Teala'nın bize soracağını unutmayalım. 7. ayetten devam ediyoruz. Andolsun yapıp etmelerini, yani uygulamalarını, amellerini onlara bir ilimle mutlaka haber vereceğiz. Kayıt altındaydı ya hani, sağ tarafımızda ve sol tarafımızdaki melekler kayıt altında tutuyorlardı ya. Ve biz gaipler de değildik. Yani ona habersiz değildik, gaflette değildik anlamında. Mutlaka orada sizin yaptığınız her şeyden biz haberdardık anlamında. Yani bize gayb değildi bu. Gayb Arapçada hazır olmayan anlamına gelir. Yani bir şey ortada yoksa o gaybtır anlamına gelir. Allah için bu söz konusu değil. O yüzden Allah-u Teala her ne yapıyor iseniz, her ne uyguluyor iseniz mutlaka kayıt altında ve benim gözlerim önünde oluyor demek istiyor. Bunlar aslında hep uyarılardır. Çünkü daha sonra gelecek ayetlerin aslında bir çeşit giriş bölümleridir. Bunları bizler görerek dikkat etmemiz gerekli olduğunu algılarız. Ve çoğu kez fark ederiz ama biraz önce zikrettiğimiz gibi üstünü örteriz. Bu örtmüş olduğumuz şeylerin üstü bir gün mutlaka açılacak, bunu unutmayalım. 8. ayet ise o gün tartı haktır. Vezin diye de tercüme edilebilir. O gün vezin, yani tartı haktır. Kimin tartıları ağır basarsa işte kurtulmuş olan onlardır. Dedik ya giriş bölümü diye. Allah sözü aslında biraz buralara getirecek. 9. ayet ise kimin tartıları hafif kalırsa, bunlar da ayetlerimize zulmettiklerinden dolayı, zulmede geldiklerinden dolayı da çevrilebilir. Nefisleri hüsrana uğramış olanlardır. Ziyan değil de hüsran çok önemli. Hani Asr suresinde de vardı. Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadır diyordu Rahman. Hüsran zarardan çok başka, çok ileride bir şeydir. Zararda telafi ileride gayretle, çabayla telafi edilebilecekken, bu mümkünken, hüsranda böyle bir şey yoktur. Hepimizin bildiği deprem örneğini bir kez daha gözümüzün önüne getirelim. 7 katlı 8 katlı bir binanın birbirine katlarının yapışmış olduğu hal bir hüsrandır. Yani o bina hiçbir zaman bir daha kullanılır hale gelemez. Zarar ve ziyansa bazı duvarlarının çatlaması, patlaması, tamire mümkün hale gelmesi zarardır ya da ziyandır. Telafi edilebilir. Ama üst üste yapışmış binalar hiçbir şekilde telafi edilemez. İşte bizim amellerimiz de eğer tartılar hafif gelirse hüsranda olan insanlardan olabiliriz. Buna Allah muhafaza diyerek ifade edelim. İnsanın aslında dili de pek varmıyor. Bir üstteki ayetten tekrar gelecek olursak 8 ve 9 birbiriyle örtüşen, birbirini açan ayetler oldukları için arka arkaya zikrettik. O gün tartı haktır. Hesap, kitap, mizan, vezin haktır. O gün denilen mahşer günüdür. Çocukların dahi saçlarını ağırtan bir gün. Annenin çocuklardan, eşlerin birbirlerinden, en samimi dostların birbirinden kaçtığı ve herkesin nefsi nefsi dediği gün. O günü Allah yine haber veriyor. İleriki surelerde ve ileriki ayetlerde bu yine bizim önümüze gelecek. Çünkü çok önemli. Aslında hepimiz oraya doğru akıyoruz. Ama bunun farkında değiliz. Çünkü akarken gözlerimiz sürekli başka şeyler görüyor. O görmüş olduğumuz şeyler de bizim içimize akıyor. Aynı Boğaz örneğinde olduğu gibi Boğaz'ın üstü Karadeniz'den Marmara'ya akıyor, altı da Marmara'dan Karadeniz'e akıyor. Bizim hayatımız Allah'a doğru akıyor ama görmüş olduğumuz ve etkilendiğimiz şeyler bizi başka yere doğru akıtıyor. Bütün çelişkilerin merkezinde burası yer alıyor aslında. Bir türlü içimiz huzur bulmuyor, bir türlü rahat edemiyoruz. Bu farklı akıntı yollarından kaynaklanıyor. Üstle alt arasındaki çelişkiden kaynaklanıyor. Dışımız başka bir yere, içimiz başka bir yere akıyor. Sonunda diyor Allah, tartı önünüze konacak. Bu zamana kadar yazılmış olan bütün defterler, kitaplar önünüze konacak sizle ilgili. Oku bakalım kitabını denecek. İnsana okutturulacak. O gün, bunların hepsi ayet. O gün insan kitabı eline aldığında vah diyecek, vay diyecek. Keşke bu kitap bana verilmeseydi. Başka bir ayette keşke ben toprak olsaydım. Neden bunları söyleyecek? Tartılar hafif geldiği için. Gelen tartı nedir? İyi işler hafif gelmiş, hayırlı ameller hafif gelmiş, yapması gereken şeyleri yapmadığı için hayır terazisinin kesesi, kefesi boş kalmış. Amel yok, yapılması gereken şeyler yok. Biz insanı en güzel şekilde yarattık, sonra aşağıların aşağısına çevirdik diye defaatle zikretmiştik bu ayeti. Orada iman ettiler ve kendi hallerini düzelttiler ayetine bir işaret vardı. Yani kendini düzeltmemiş insanlar o gün tartıları hafif kalacak insanlardır. İman ettiği şeyleri yapmayan insanlar o gün tartıları hafif kalacak olan insanlardır. Allah'a yürekten itaat etmeyen insanlar o gün tartıları hafif olacak insanlardır. Ve o gün insanlar diyecek ki ah keşke ne olaydı da bu yattığımız yerden uyandırılmasaydık. Başka bir ayette keşke toprak olsaydık, yok olup gitseydik. Başka bir ayette bu deftere ne oluyor ki? Büyük küçük demeden her şeyi yazmış. Büyük küçük demeden her şeyi yazmış. Aslında şu anda biz bu ayetleri okuyorsak o gün bu sözleri söylemeyelim diye sevgili dostlar, buraya dikkat. Şu anda bizler bu ayetleri okuyorsak, bunları düşünüyorsak o gün o sözleri söylemeyelim diye Allah bunları önümüze koyuyor. Vakit varken, erkenken defterlerinizi doldurun diyor Allah. Amel defterlerinizi hayırla doldurun, güzellikle doldurun, iyi işlerle doldurun, salih amelle doldurun diyor Allah. Yapabildiğiniz kadar yapın, korkmayın diyor Allah. Ben kimseye taşıyacağından fazla yük yüklemem diyor Rahman. Şeytanın sizin ayağınıza frene basmasına müsaade etmeyin diyor Allah. Hızınızı kesmeyin, korkmayın, başka insanlara bakarak da yaşamayın diyor Rahman. Kim başka insanlara bakarak yaşarsa o baktığı insanlarla beraber olur ahirette. Onların gittiği yere gider. Eğer birilerine bakarak yaşanacaksa iyi insanlara, salihlere, velilere, Allah dostlarına ve ashaba ve peygamberimize ve peygamberlere bakarak yaşamak gerekir. Başkalarına bakarak yaşamak onların gideceği yere gitmek demektir. O yüzden bunlara çok dikkat etmek lazım sevgili dostlar. Tartılarımızın hafif gelmemesi gerekir. Vakit var, Allah bunları önümüze koymuş. Bir insanın diyor Rahman ayet-i kerimede düşünüp öğüt alacağı kadar, yani birçok şey yapacağı, kendisini düzelteceği, yani tırnak içerisinde insanı kamil olacağı kadar bir vakit size verilmedi mi diyor Rahman. bir insanın insanı kamil olacağı bir vakit bizlere verildi. Aslında fazla bile. Bir insan şu anda niyet etse, kendisini tanımaya, kusurlarını görmeye, onları net bir şekilde eleştirmeye başlasa ve bu konuda gayret sahibi olsa, kendisini düzeltme yoluna girse 2 ila 3 yılını alacaktır kabası. 2-3 yılı da biraz daha incesi alacaktır. Yani 5-6 yılda bir insan, kişinin iradesini de, irade boşluğunu da buna koyalım, yaklaşık 8-10 yılda şu andaki olduğundan çok çok çok farklı yerlere gitmiş olabilecektir. Bunun böyle olmuyor olmasının sebebi bunu istemiyor olmasından kaynaklanıyor. Bunu istemiyor olmasının sebebi de aslında şu anda bulunduğu halden ve hayattan bir parça razı olmasından kaynaklanıyor. Bütün mesele burada sevgili dostlar. Biz kendimizden ve hayatımızdan aslında razıyız. Razı olmuyormuş gibi rol yapmalarımız başka insanların tenkitlerini duyduğumuzdan kaynaklanıyor. Orada iman sinyalleri yukarı beyne gönderiyor fakat beyin tekrar ona bir ayna tutar gibi o sinyalleri gerisin geriye gönderiyor. Hiç üzerine alınmadan. İşte o bir süreler biraz rahatsız oluyoruz. Ondan sonra yine işimize bakıyoruz. Çünkü biliyorum bu programları dinleyen birçok dinleyici kardeşimiz programın o anki atmosferinden etkilenerek kararlar alıyor. Ama daha sonra bakıyoruz çoğunu bir kenara itmiş. Şeytanı boş durmuyor ki. Dolayısıyla şeytanla mücadele edebilecek güçlü bir kararlılığa ihtiyaç var. Çünkü unutmayalım sevgili dostlar, birazdan inşallah oralara yine gireceğiz. Şeytan her şeyi normalleştirir, aklileştirir, mantıklı ve makul hale getirir. Öyle bizi ikna eder ve bunu başardığı an biz onun peşinden gideriz. O yüzden Allah şeytanın adımlarını izlemeyin diyor. Çünkü şeytanın adımlarını izliyor olmak demek, şeytanın açmış olduğu yolun tam peşinden gidiyor olmak demektir. Dikkat ettiysek şeytan bize bu yoldan git demiyor hemen. Önce kendisi oradan gidiyor, adımlar atıyor ve biz o adımların aynen arkasından gidiyoruz. Yani bizim önümüze aslında rota çiziyor ve biz o rotadan büyük ölçüde razı olmuş olarak ilerliyoruz. İşte bu bizim çok ciddi bir problemimiz. O gün tartı haktır ve kimin tartıları, yani iyi olan davranışları ağır basarsa işte kurtuluşa erenler, felaha ermiş olacak olanlar onlardır diyor Rahman. Nerede? Araf suresinin 8. ayetinde. 9. ayetse kimin tartıları, yani hayır tartıları, iyilik, amel, davranışlar, düşünceler hepsi bunun içerisine girer. Kimin güzellikleri, hayırlı amelleri, salih amelleri hafif kalırsa, yanlış olan defter, yani sol tarafındaki defter kabarık, sağ tarafındaki defter hafif kalmışsa, yaptıkları yapılması gerekene göre çok az kalmış ise ve iyi niyetle ben bu işi kurtarırım der ise, dikkat, iyi niyetle ben bu işi kurtarırım derse, Peygamber Efendimiz çok önemli gördüğü şeyler 3 kez tekrar ettiği için biz de tekrar edelim. Kim iyi niyetinin kendisini kurtaracağını zan ediyor ise mutlaka o ahirette hüsrana uğrayacaktır. Kim söylüyor? İnsanları, kainatı, her şeyi yaratan Rahman söylüyor. Kimin tartıları hafif gelirse, kimin iyi niyeti ağır gelirse derdi mesela, öyle bir şey yok. Kimin niyetleri daha çoksa derdi, öyle bir şey yok. Kimin iyi niyeti az geldiyse derdi, öyle bir şey yok. Allah ne dediğini çok iyi bilir. Kimin tartısı amelleri, yaptığı işler ağır gelirse o kurtuluşa erecektir. Kimin amel defteri hafif gelirse, yapması gereken şeyleri yapmadan yatıyorsa, hele de bilip de bunları yapmıyorsa vay o insanların haline. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Nerede söylüyor? Araf suresinin 8. ve 9. ayetinde. Aslında bunu çok yerde söylüyor Rahman. Mesela diyor ki cennette girmiş olan insanlara, bu cennet sizin dünyadayken yaptıklarınızın karşılığı olarak verilmiştir, sunulmuştur. Tabii ki rızahı ilahi baştadır ama yapılan amellerin karşılığı olarak. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Başka yerde yine cehennemlikler için Allah şöyle söylüyor. Diyor ki bu cehenneme girmeniz dünyadayken yaptıklarınızdan dolayıdır. Kötü niyet beslemiştiniz, ondan dolayı sizi cehenneme attım değil. Kötü iş işlediğiniz için sizi cehenneme attım diyor. Kim söylüyor? Rahman söylüyor. Nerede söylüyor? Kitabında söylüyor. Demek ki Allah'ı ciddiye almak lazım. Andolsun sizi yeryüzünde yerleşik kıldık. 10. ayetten devam ediyoruz. Andolsun sizi yeryüzünde yerleşik kıldık. Ve orada size geçimlikler yarattık. Yani rızık verdik. Bugünkü karşılığı söylemek gerekirsek, ticaret, meşgale, hayattayken yapıp ettiğiniz şeyler, nefsiniz için anlamında burada daha çok geçimlikler, bizim menfaatlerimiz anlamında oraya işaret var. Yarattık diyor Allah-u Teala. Fakat ne kadar az şükrediyorsunuz. İşte Rahman'ın insandan ne beklediğini sorsa birisi ve bir tek kelimeyle, bir tek cümlecikle söylemek mümkün olsa, Allah insanın şükretmesini ister. Allah kendisinden başka iki varlığa daha şükretmesini ister insanın. İlginç değil mi? Hatırlayacaksınız, öyle zannediyorum. Lokman suresine zikreder. Bana ve anne babana şükret. Anne baba da çok önemlidir. Çünkü anne babadan da insana çok çok iyilikler geçmiştir. Şu anda evli ve çocuk sahibi olan insanlar anne babaya neden şükredilmesi gerekli olduğunu aşağı yukarı iyi anlarlar. Bir insanın bu ayeti evlenmeden önce mutlak manada anlayabilmesi hemen hemen mümkün değildir. Bana ve anne babana şükret ayetini evlenip çoluk çocuk sahibi olmadan neden Allah burada tekit, yani ciddiye alır bir ifadeyle söylediğini anlayabilmesi mümkün değildir. Uzaktan bakar sadece. Koca bir dağı uzaktan görüp tarif etmeye benzer. O dağın üstündeki çiçekleri, bitkileri, ağaçları, canlıları anlatmaya benzer bizim yaptığımız. Evlenip çoluk çocuk sahibi olacak ki bir anne babanın çocuğa ne kadar çok emeği geçtiğini görecek. Hele annelerin. O yüzden cennet babaların ayağının altında değil, annelerin ayağının altında. Şüphesiz ki babalar çok zorlanıyorlar ama anneler gibi değil. O yüzden çok ilginçtir, bir kez daha söyleyerek ayete dönelim. Bana ve anne babana şükret diyor Rahman. Bütün insanlara ve özellikle de iman eden insanlaradır bu. Ayetin baş tarafında bana ifadesi bizim o ayete gelme sebebimizdi. Yani sonuçta bizler Allah'a hep şükretmeliyiz. Buradaki şükür kavramı Türkçe'ye geçmiş olan teşekkürle çoğu yerde karıştırılır. Şükürle teşekkür kesinlikle aynı şeyler değildir. Bunun altını çizerek bir kez daha ifade edelim. Şükürle teşekkür kesinlikle aynı şeyler değillerdir. Sadece bir isim benzerliği vardır. Türkçe'ye öyle geçmiştir. Şükür kelimesi Türkçe'ye teşekkür kelimesi olarak geçmiştir ve bizler aynı zannederiz. İlgisi yok. Türkçedeki teşekkürün, eğer Arapça ifadeyle söylemek gerekirse, hamd kavramının çok böyle soyutlanmış, indirgenmiş, süzülmüş, çok sadeleştirilmiş bir halidir. Hamd kavramının. Halbuki teşekkürde amel vardır. Hamd'de ise takdir etme vardır, takdis etme vardır, ululama vardır ve yüceltme vardır. Bir insanın bir başka insandan iyilik gördüğünde ona teşekkür etmesi sadece dil ile söylenen bir şeydir. Allah bunu istemez. Yani ister de bu değildir beklediği, sonuç itibariyle söyleyelim. Esas Rahman'ın beklemiş olduğu şey,

Hadi 1,5 saat, 2 saat değil. Günde 5 vakite yayılmış, o çok bize zor gelen şu dönemlerde, eskiden değildi ama şimdi nefis çok şiştiği için, akıl ve göz başka yerlere kaydığı için ibadetler zor gelir hale geldi. O çok gözümüzde büyütmüş olduğumuz 5 vakit namazı arka arkaya alt alta toplasak 1 saat, 1,5 saat eder, 2 saat etmez. 15 dakikada abdestlerini koysanız, çünkü bir abdest 2-3 dakika sürer, 2 saat yine etmez. Dolayısıyla 24 saatte 2 saati Allah'a vermek %10 bile değildir. %10 bile değildir. Burada asıl olan bütün hayatın Allah'ın razı olmadığı bir hale gelmemesi için dikkat sarf etmektir. Yani öbür taraftan okuyalım. Allah-u Teala'nın razı olacağı bir hale getirmektir. Yani yaşarken hayatımızda, işimizde, ticaretimizde her ne yapıyor isek rızahı ilahi önümüze koyarak Allah-u Teala'nın razı olacağı şekilde adımları atmak kulluğun ta kendisidir. İşte bu şükürdür. Şu şükür değildir. Şu söyleyeceğim şey şükür değildir. Ben dese bir insan 5 vakit namazı kılacağım ama ondan sonra kafama göre yaşayacağım, tabiri caizse, affınıza sığınarak söylüyorum, canımın istediği gibi yaşayacağım dese bu şükretmemiş bir kul olur. Benim için Allah-u Teala'nın benden istemiş olduğu ibadetler asıldır. Namaz, oruç, zekat gibi. Onun dışında ben tamamen serbestim. Hürüm ve muhayyerim. Canımın her istediğini yaparım ve ne Allah ne de bir başkası, haşa, benim hayatımda hiçbir şey söyleyemez derse o insan kesinlikle şükretmemiş olur. O insan hayatında ayrım yapmış olur. Allah'a ait saatler ve nefsime ve şeytanıma ait saatler diye bir ayrım yapmış olur. Dolayısıyla aslında onun hayatında başka Rabler var demektir. Hiçbir kimse yoksa kendisi kendisinin, ya da şeytanı onun Rabbidir. O onu terbiye ediyordur. Dolayısıyla bir iman sahibi insan Allah'a ait vakitler ve diğerlerine ait vakitler diye bir ayrımda bulunamaz. Hatırlayalım, bu ayrımı aslında Mekke'de müşrikler yapıyorlardı. Kurban sunarken ilahlarına diyorlardı ki bu Allah'ın hakkı. Haşa, büyük olan ilahın hakkı, öyle diyordu müşrikler. Bu da diğer putlarımızın hakkı. Sonra onlar terbiyesizlikle biraz daha ileri gidip Allah'ın hakkı diye ayırmış olduğu hakkı da yine diğerlerine bir süre sonra dağıtıyorlardı. İşte biz de bu mantıktan sıyrılmamız lazım. Allah'ın vakitleri ve benim vakitlerim diye bir şey yok. Allah'a ayrılmış saatler ve nefsime ayrılmış, yüce nefsime ayrılmış saatler diye bir şey yok. Bu mantık aslında gizli şirk mantığının ta kendisidir. Çünkü bölüp parçalamak, yani laisizm mantığı, Allah-u Teala'ya ayrılmış olan şeyleri Allah'tan alıp başka şeylere dağıtma mantığı tam sekülerizmdir, laisizmdir felsefi anlamda. O yüzden bu aslında için için bizim içimizde tüten bir duman gibidir. Ve bu dumanın ateşi her gün büyümektedir. Yani sınırlandırılmış ve sıkıştırılmış bir Allah inancı. Bu düşünce bizi daha sonra şuraya itecektir. Yani şu andaki bu düşüncenin bir ileriki aşamasını şimdiden söyleyelim de oraya gelmeden insanlar dikkat etsinler. 5 vakit namazı aslında çok önemli işlerin varsa cem edebilirim, biraz daha arttırabiliriz. Tamamen cem edebilirim. Yani akşam hepsini beraber kılabilirim. Çünkü sabah kalktığımda zaten işime gücüme giderken sabah namazını kılmamın bir zararı yok bana. Önemli olan öğle, ikindi ve akşam namazları problem oluyor. Onları da kazaya bırakırım. Bu düşünce şu anda gelmedi ama 15-20 yıl daha Allah bize ömür verirse su oraya doğru akıyor. O zaman bunları hep beraber göreceğiz. Şu anda mesela ben hatırlıyorum, lise yıllarında, 86-87 yılında, hanım dinleyici kardeşlerimiz alınmasınlar, alınması gerekenler alınsınlar, hepsi değil, tesettürlerin altına pantolon giyme diye bir gelenek başlamıştı 86-87 yılında. Bazı gruplar bunu yapmıştı. O zaman tabiri caizse kıyamet kopmuştu. Pardüsenin altına pantolon giyilir mi, bu caiz midir, değil midir diye aylarca, hatta 1-2 yıl tartıştılar. Şimdi o kadar ilerlere gitti ki bu, pantolonsuz tesettürlü hanımcık yok artık. Pardüseler atıldı, başörtüleri uyduruk bir hale getirildi, yakanın içerisine sokuldu, sıkıştırıldı. Yani iyi ki, bazen diyorum ki iyi ki şu başörtüsü farz. Sünnet filan olsa var ya, kimse takmayacak. Allah dediği için ve çok açık olduğu için aslında hanım kardeşlerimiz alttan alta şöyle diyorlar, itiraf etmeseler de halden.

0: yapmıyor gözüküyor. Ya Allah'ım, şu farz olmasaydı ne olurdu sanki? Bak, bütün işimiz bozuldu. Başka insanla aramıza bir perde çekiyorsun. Onlara benzeyeceğiz, benzeyemiyoruz. Müslümanlara benzeyeceğiz, benzeyemiyoruz. İki arada bir derede kaldık. Daracıcık kot pantolonu, üstüne uyduruk bir tane gömlek, uyduruk bir tane başörtüsü, ondan sonra tesettürlüyüm diye sokaklarda dolaşsınlar. Tekrar söyleyelim, herkes buna alınmasın, alınması gerekenler alınsın. Çünkü bu tesettür değil. Bu tesettür değil. O zaman da biz bunları söylüyorduk. Bu yol buraya gidiyor, dikkat edin dediğimizde nereden bunu çıkartıyorsun diyorlardı. Aradan kaç yıl geçti? 87-2004. 14-15 sene geçti. Yine 14-15 sene sonra şu anda 5 vakit namaz kılan insanlar gündüzün kılmayacaklar. Akşam gelip kılmaya çalışacaklar. Birkaç ay böyle gidecek, ondan sonra onu da yapmayacaklar. Çünkü suyun aktığı bir yer var. Yukarıdan biraz bakıldığında dikkatli bir şekilde, objektif bir şekilde, o suyun nereye akacağı belli zaten. Görünen köyün kılavuz istememesi gibi. Tabii bayanlarımız bozuldu da erkekler bozulmadı mı? Onların yediği halkların haddi hesabı yok. Şu anda ticaretine faiz karıştırmayan dindar Müslüman bir erkek hemen hemen yok. Çok az hariç. Faizsiz iş yapan, faizli kredi almadan ticaret yapan neredeyse kimse kalmadı. Çok azı hariç tabii. Her türlü yalanın, sahtekarlığın, hilenin, dolanın girmediği ticarethane neredeyse kalmadı. O zaman da bunlar söyleniyordu. Söyleyenler söylüyorlardı. Ama kimse ciddiye almıyordu. İşte şeytan insanı bu hale getirir. Ve unutmayalım, şeytan insanı bir anda bozmaz sevgili dostlar. Yavaş yavaş bozar. Önce bir parçayı alır. Sonra ikinci parçayı alır. Yavaş yavaş yapar. Hiç acelesi yok. Çünkü bir anda yapsa biz hemen tepki göstereceğiz. O bunu çok iyi bilir. Önce bir parçayı alır, sonra bir parçayı derken filan bir şey kalmaz bize. Bütün değişimler bu şekilde olur. Bütün düzelmeler de bu şekilde olur. Bir anda olmaz. Buna Kur'an tedrici yol diyor, biliyorsunuz. Tedrici olarak insanları düzeltir. Bir anda yapmaz. Kur'an-ı Kerim'i de bir anda indirmedi. Unutmayalım, 23 yıla yaydı Rahman. Ve o ne yaptığını çok iyi bilir. Andolsun biz sizi yarattık. Sonra size suret, yani biçim ve şekil verdik. Çok güzel bir şekilde yarattı Allah-u Teala insanı. Bunu kendisi de söylüyor. Biz insanı en güzel şekilde yarattık diyor. Suret itibariyle çok güzel bir şekilde yaratılmış insan. Gerçekten öyle. Her açıdan çok dengeli, form olarak çok estetik. Sizi suret, biçim ve şekil olarak yarattık diyor Allah-u Teala. Sonra meleklere, Adem'e secde edin dedik. Burada geçmiyor da başka bir yerde var, orayla birleştirerek söyleyelim. Sonra ruhumuzdan üfledik ifadesi var. Adem'i şekil olarak yarattık, sonra ona içinden ruhumuzdan üfledik ve ondan sonra meleklere, içinde cinler de var tabii, onlara secde edin dedik diyor Allah-u Teala. Onlar da iblisin dışında hepsi secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Şimdi iblisin secde etmemesi çok dikkat çekicidir. İblisin meleklerden olduğunu düşünen bazı ilim sahibi insanlar, alimler olmuş ise de bunlar %1-2 geçmemiş, çok büyük bir kısmı Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği, Peygamberimizin sahih sünnetinde de belirtildiği gibi cinler taifesindendi. Yani iblisin cinlerden olduğunu Rahman kendi kitabında zaten zikrediyor. O meleklerden değildi. Dumansız ateş diye de çevrilir. Bizim tam olarak mahiyetini bilmediğimiz değişik bir ateşten ya da son dönem müfessirlerinin belirttiği gibi değişik bir enerji sisteminden yaratıldı diye çevirebilirler. Tam doğrusunu, mahiyetini şüphesiz ki Allah bilir. Dolayısıyla dumansız ateşten diye genel tefsirlerdeki bilgiyi nakletmiş olalım. İblisin yaratılış şekli bu. Peki neden itiraz etti? İblisle ilgili, yani şeytanla ilgili, İblis şeytanın özel adıdır. Şeytansa şeytanlık bir sıfatını yaptığı için bu kendisinin bir adıdır. Bu anlamda düşünmek lazım. O iblis belli bir makam sahibiydi. Tefsirlerden bu bilgileri öğreniyoruz. Belli bir dereceye sahip bir varlıktı, yani cindi. Ve bazı müfessirlere göre, hatta yarısından daha çoğuna göre ilim sahibi bir cindi ve cinlerin lideriydi. Cin taifesinin makam itibariyle üstünde duran bir varlık idi. Ve daha sonra, kendisinden çok sonra yaratılmış ve öz itibariyle çamurdan yaratılmış. Burada bir kıyaslama yapacak şimdi birazdan. Çamurdan yaratılmış bir varlığa kendisini daha üstün gördüğü için secde etmemiştir. Dolayısıyla şeytan ilk yanlış kıyası yapan varlıktır. Burayı unutmayalım. Şeytan ilk yanlış kıyası yapan varlıktır. Kıyasın babası şeytandandır ama yanlış kıyasın. Devam ediyoruz 12. ayetten. Allah dedi ki, sana emrettiğim halde seni secde etmekten alıkoyan nedir ey iblis? Ben sana emrettim, bütün meleklere ve cinlere emrettiğim gibi. Sen neden isyan ettin diye Rahman soruyor. İblis dedi ki, ben ondan hayırlıyım. Şimdi dikkat edersek sevgili dostlar, İblis kendisinin hayırlı olduğunu iddia ediyor. Aslında burada Allah-u Teala'nın haşa emir ederek, secde emrini ederek teknik bir hata yaptığını da demeye getiriyor. Ben hayırlı olduğum için secde etmiyorum, yani secde etmem zaten gerekmiyordu ki demeye de getiriyor. Ve devam ediyor. Ben ondan hayırlıyım. Neden hayırlıymış? Beni ateşten yarattın. Demin ifade ettiğimiz gibi dumandan, dumansız ateş diye çevrilir. Onu ise çamurdan yarattın. Yani kendi köküyle Hazreti Adem'in kökünü kıyas yapıyor. Dolayısıyla kök farkı üstünlük sebebi olarak görülüyor. Yani soy farkı üstünlük sebebi olarak görülüyor. Dikkat. Tekrar söylemek istiyorum. Soy farkı iblis tarafından, yani şeytan tarafından üstünlük vesilesi olarak görülüyor. Allah bunu çok iyi bildiği için insanları milletlere ve kabilelere ayırdık diyor Allah. Birbirlerinizi tanıyasınız diye. Fakat milletlere ve kabilelere ayrılmış insanların birbirlerine şeytan tarafından üstünlük enerjisiyle, daha doğrusu vesvesesiyle üstünlük iddia edebileceklerini Rahman bizi hatırlatırcasına der ki, Allah katında ancak üstünlük takva iledir. Takva varsa üstünlük vardır. Takva yoksa ben şundan hayırlıyım çünkü benim köküm budur, benim soyum budur, benim ırkım budur, ben şöyle yaptım, böyle yaptım demenin hiçbir anlamı yoktur. Bu şeytani bir akıldır işte. İlk anlamda ilk milliyetçiliği, ilk ırkçılığı şeytan yapmıştır. Bunu unutmayalım. İlk yanlış akıl yürütmeyi de şeytan yapmıştır. İlk köküyle övünmeyi de şeytan yapmıştır. Benim atam böyle, benim babam böyle, benim dedem böyle deyip kendi geçmişiyle övünmek şeytanın işidir. Buna dikkat etmemiz lazım. 13. ayet, Allah dedi ki, öyleyse oradan in. İşte müfessirler bunu tercüme ederken, daha doğrusu açıklarken, şeytanın bir makamı olduğunu, iblisin bir makamı olduğunu ve bu ağır yanlıştan ve haksız ithamdan dolayı, bu batıla saplamadan dolayı Rahman onu oradan indirdi derler. Öyleyse oradan in. Orada büyüklenmen senin için olmaz. Sen bu şekilde büyüklenmek için orada var değildin. Oradan aşağıya in diyor Allah-u Teala. Demek ki büyüklenenler hep alçalırlar. Kibirlenenler, kendini büyük görenler var ya, üstün görenler, değerli görenler var ya, hep gelmiş olduğu dereceden aşağıya doğru giderler. Dikkat. Bir kez daha söylemek istiyorum, çok önemli. Kendisini büyüklenip, kendisini büyük görüp başka insanları küçük gören herkes durduğu yerden hep aşağıya doğru gider. Gidebildiği kadar gider. Belki yerin en dibine gider. O yüzden asıl olan tevazudur. Tevazu alçak gönüllülüktür. Kendini yüksek görmemendir. Kendini her zaman aşağılara doğru itme dürtüsüdür. Bu kibrin ve kibirlenmenin en güzel panzehirlerinden bir tanesidir. Hele tevazu takvayla birleşirse o insanın elini öpün. Çok değerli bir şeydir. Ama hiçbir zaman tevazuyu takvayla birleştirmiş insanları, hele de başkalarının yanında onun yüzüne karşı asla övmeyin sevgili dostlar. Unutmayalım ki şeytan boş durmaz. Ve herkesin bir şeytanı vardır. İnsanın maneviyatı büyüdükçe şeytanı da büyür. İnsanın Allah'a yakınlığı arttıkça şeytanın ona yakınlığı da artar. Dolayısıyla nereden nasıl kandıracağı belli olmaz. İnsanları yüzlerine karşı överek onlara ciddi manada zarar vermeyelim. Buna dikkat etmemiz lazım. Burada senin büyüklenmen hak olmaz diyordu Allah-u Teala. Hemen oradan çık ya da hemen oradan in diye de anlayabiliriz. Gerçekten sen küçük düşürülenlerden oldun artık. Demin dediğimiz gibi. Büyüklenenler küçülen insanlardır. 14. ayetse orada o da dedi ki, yani iblis Allah-u Teala bir şeyde, bir ricada bulunacak şimdi. O da dedi ki, insanların dirilecekleri güne kadar bana izin ver ya da beni gözetle, Yani bana, beni ertele, bana müsaade et diye de çevirebiliriz bunları. Bana izin ver, müsaade et. 15. ayet, Allah dedi ki sen artık gözetlenip ertelenenlerdensin. Sana müsaade edildi. Nereye kadar? Mahşer gününe kadar, kıyamete kadar. Dedi ki, şeytan dedi ki, madem öyle, beni azdırdığından dolayı onlar için mutlaka senin doğru yoluna, dost doğru yoluna oturacağım. İşte geldik ayetlerin çok önemli yerine. Burada bir şey daha dikkatimizi çekiyor. Belki birçok kardeşimizin ilgisini çekmiştir, dikkatini çekmiştir. Birçoğu da henüz fark etmemiştir. Şeytan burada çok ilginç bir ifade kullanıyor. Diyor ki beni azdırmana karşılık. Şeytanı Allah mı azdırdı, şeytan kendi kendisini mi azdırdı? Allah kimseyi azdırmaz. Dolayısıyla şeytanın burada yapmış olduğu iftira, daha sonra insanların yapacağı iftiranın ipuçlarıdır. Öyle diyor ayet-i kerimede. Allah dileseydi, müşrikler için söylüyor Allah-u Teala. Müşrikler derler ki Allah dileseydi biz iman ederdik. Allah bizi saptırdı derler diyor, haşa. Olur mu öyle şey? Olmaz. İşte bizim savunma mekanizmalarımızın ön giriş noktasıdır buralar. Haksız şeyler uydurmayın diyor aslında Allah-u Teala. Allah kimseyi saptırmaz. Ancak insanlar saparlarsa Allah onu halk eder, yani yaratır. Allah'tan başka yaratıcı ya da insanların kendisinin amellerini yaratması diye bir şey söz konusu olmadığı için insanların tercihlerini Allah yaratır. Fakat bundan Allah memnun değildir. Öyle söylüyor ayet-i kerimede. Allah hiçbir zaman kullarının yanlışa ve batıla sapmalarından razı değildir. Ancak kullar bunda ısrarlı olur, yani hak ederler. Allah da bunu halk eder, yani yaratır. Mutlaka senin dosdoğru yoluna oturacağım diyor. Dikkat ettiysek şeytan yolun başka bir tarafında oturmuyor. Yani başka bir yolda oturmuyor. Bizim Allah'a gittiğimiz bir yol var. Sırat-ı müstakim var. Şeytan orada oturacağını söylüyor. Mesela dağın tepesinde oturacağım demiyor. Suyun üstünde oturacağım demiyor. Yerin altında oturacağım demiyor. Gökyüzünden onları seyredeceğim demiyor. Onların doğru yolu üzerine oturacağım diyor. Yani onların sana gelirken kullanacağı senin sırat-ı müstakim olan yolun üstüne oturacağım diyor. Neden? O yoldan bizi çıkartmak için. Buradan ne sonuca varırız? Sırat-ı müstakim olan yoldan çıkartıcı her şey şeytandandır. Tekrar söylemek istiyorum. Sırat-ı müstakim olan yoldan bizi çıkartabilecek her şey şeytandandır. Burada şeytanın söylüyor olmalarını fark edelim ya da fark etmeyelim. Bunun bir önemi yok. Çünkü yol belli, biz belliyiz, kurallar belli, ilkeler belli. Bu yolda gidiyorsak iyi. Ha gitmiyorsak, başka yerlere işaret ediliyorsa, içimizden bir his olabilir, biri gelir sevdiğimizle bize yaklaşabilir filan. Bundan önemi yok. Yani yöntemlerin çok fazla önemi yok. Bunlara takılmamak lazım. Çünkü yöntemin arkasında bir şey var. O bizi yoldan çıkartma melekesi. O yüzden mutlaka sırat-ı müstakim üzere gitmekte ısrar etmek lazım. Her kim, en yakınımız da olabilir, en uzağımız da olabilir, sırat-ı müstakimden bizi uzaklaştırmak için uğraşıyorsa o Rahmani değildir. Fakat burada ince bir nokta var. Birazdan oraya gelecek ayet ama şeytanın sağ taraftan yaklaşması diye. Bazen de insanlar kendisini sırat-ı müstakimde zannederler. Bu da şeytanın bir aldatmasıdır. Yani şeriat üzere gidiyorum, doğru üzere gidiyorum zannederler. Halbuki şeytanın yolunda gidiyordur da farkında değildir. Bunun en güzel ispatı ilimsizliktir sevgili dostlar. Bir insan bir yolla Allah'a gideceğine inanıyorsa, hele de güzel bir mürşit edindiğine inanıyorsa ya da güzel bir hoca, güzel bir alim, güzel bir veli, kimse artık, önümüzde kim varsa o. Fakat o zattan Allah'ın razı olmadığı, Resul Efendimizin yapmadığı, sahabenin hayatında olmayan şeyler görüyor isek ve bunları da İslam adına yapıyorsa o kişi kesinlikle sırat-ı müstakimde değildir. Dikkat! Hak tarafından görülebilir şeytan, sağ taraftan yaklaşabilir. Biz zannederiz ki o zat bizi Allah'a taşıyor. Allah'a taşıyorsa Allah'ın razı olmadığı şeyler niye var onda? Eğer bizim hocamızda, mürşidimizde, sevdiğimiz insanda, her kimse o, abimiz de olabilir, cemaatimizin önünde giden insan da olabilir, sırat-ı müstakimin dışında, Allah'ın, Resul'ün ve şeriatın dışında her ne istiyor ise o kişi şeytanın tesirinde kalmıştır. İster fark etsin, ister fark etmesin. Birileri fark edip uyardığında da o kişilere tepki göstermesinler. Çünkü İslam haktır, şeriat açıktır, din açıktır. Allah'ın razı olmadığı, İslam'ın razı olmadığı bir şeyi, isterse saçı sakalı çok ağırmış ya da isterse birçok şeyi bilen insan olsun, Allah'ın ve Resulünün razı olmadığı şeyi kim istiyorsa Allah-u Teala'nın emretmediği ve Resulü'nün asla yapmadığı bir şeyi kim yaptırtıyorsa oradan uzak durmak lazım. Orası batıldır. Yani şeriatın dışında, ilmin dışında, hakikatin dışında her ne varsa orası batıldır. Bizi Allah'a taşıyacak tertemiz yolun içinde temiz olmayan ne varsa oradan uzaklaşmak lazım. Şeytan bazen insana sağdan yaklaşır. Şeytan sizi Allah ile aldatmasın diyor Allah-u Teala. Demek ki bazen bizi Allah ile de aldatabilirmiş. Yani Allah'ı bir görünüm ortaya koyarak o şekilde de şeytan bizi aldatabilir. Bunu nasıl anlayacağız? Bunu ilimle anlayacağız. İlmin olmadığı yerde batıllık vardır sevgili dostlar. Her nerede ilim yoksa, her nerede ilimden bahsedilmiyorsa orada batıllık vardır. Hakikat yoktur. Ama öyle ama böyle. Ama bunlar Müslümanlar diyebiliriz. Ama ilimsiz Müslümanlar, batıl Müslümanlardır demektir o. Dikkat etmemiz lazım. İlim yoksa orada batıllık vardır. Uzak durmak lazım. Çünkü şeytan insanı birçok kez sağdan yakalar. Hak üzere gittiğimizi zannederiz. Bir de bakarız o hak değilmiş. O zaman ilme sarılacağız. Kur'an'a sarılacağız. Kur'an'a ters, Peygamber Efendimiz'in hayatına ters, sünnete ne ters varsa ondan uzak durmak lazım. Eğer ondan uzak durmazsak Allah bizden uzak durur. Bunu unutmayalım. Her kim ilimden uzak durursa aslında o Allah'tan uzak durur. Her kim vahiyden uzak durursa aslında o Allah'tan uzak durur. Dolayısıyla yarın ya biz bunların peşinden gidiyorduk deyip de özür dilemenin hiçbir anlamı yoktur. O peşinden gittiği insanlar gerçekten ilmin peşinden gidiyor mu? Vahyin peşinden gidiyor mu? Şeriatın peşinden gidiyor mu? Peygamber Efendimizin izinden gidiyor mu? Yoksa Peygamber Efendimizin örtüsünü üstüne almış başka yerlere mi insanları götürüyor? Buna dikkat etmek lazım. Çünkü şeytan insana bazen sağdan yaklaşır. Hatta müminlere çoğu kez sağdan yaklaşır. Çünkü soldan yaklaşsa ona karşı doğal bir refleksimiz olduğunu bildiği için, savunmalar ürettiğimiz için oradan giriş yapması zordur. Ama çok sevdiğimiz insanlar tarafından yaklaşarak özellikle ilimsiz insanların vesilesiyle bizi çok rahat kandırabilir. Buna dikkat etmek lazım. Bir yerde ilim yoksa oradan kesinlikle uzak durmak lazım. Neresi olursa olsun. İlimsiz her yer bizi batıla götürecektir ve şeytanın yanına götürecektir. Çünkü şeytan ilimden hoşlanmaz. Bilgiden hoşlanmaz. Kur'an'dan hoşlanmaz. Hakikatten hoşlanmaz. İlmin konuşulduğu yerden de hoşlanmaz. Bunlar bizim için çok önemli şeylerdir. Seni gözetleyip artık ertelenlerdensin diye Allah-u Teala iblise müsaade etmişti. Madem öyle, 16. ayette kalmıştık. Madem öyle, beni azdırmandan dolayı mutlaka senin dosdoğru yoluna oturacağım. İnsanları saptıracağım. Sonra muhakkak onların önlerinden, 17. ayeti okuyoruz. Sonra muhakkak onların önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından size, yani onlara sokulacağım diyor. Yani bize sokulacak şeytan, bizi kandırmak için. Ve onların çoğunu da şükredici bulamayacaksın. Gerçekten de insanoğlunun büyük bir kısmı Allah'a şükretmiyor. Başka bir ayet-i kerimede Rahman diyor ki şeytan bu sözünde ne yazık ki haklı çıktı. Yani bu sözünü doğruladı diyor. Tam Türkçesi o şekilde de. Sözünü doğruladı. Yani bir ahdi vardı ya insanları saptıracağım diye. Büyük bir kısmını saptırdı. Ama herkesi saptıramaz. Sat suresinden de biliyoruz. Samimi olanları, saf olanları saptıramaz şeytan. İçinde doğru bilgi olanları saptıramaz. Doğru bilgi yoksa, ilim yoksa tabii ki insanları rahatlıkla saptırır. Allah dedi ki, kınanım, yani kınanmış olarak ve alçaltılmış olarak, kovulmuş olarak oradan çık. Kınanmış, alçaltılmış ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun onlardan kim seni izlerse. Hani şeytanın adımlarını izlemeyin diyordu ya ayet-i kerimede. Yani senin adımlarını izlerse, kim senin aklınla hareket ederse, kim senin batıl yoluna uyarsa anlamına gelir. Cehennemleri mutlaka, cehennemi mutlaka sizlerle beraber dolduracağım diyor Allah. Şeytanın peşinden giden herkes aslında cehenneme gider. Biraz önce işte onu söylemeye getiriyorduk. Ve şeytan mutlaka insana ilimsizlikle yaklaşır. Dolayısıyla hep sağ taraftan yaklaşır çoğunlukla. Başka taraflardan da yaklaşır. Önlerinden gelir, arkadan gelir. Aslında bunların detaylarına girsek belki bir program daha alacak ama ileride yine şeytan konuları geleceği için biraz da oraya saklayalım. Bütün her şeyi bir anda verirsek insanların canını şu andaki olduğundan daha fazla sıkabiliriz. Çünkü biliyorum, bazı konular insanlar için zordur. Hakikat de zordur. Birçok arkadaş biliyorum yıllarca batıl içerisinde yürümüş. Daha sonra oradan hakikate geldiğinde nasıl oldu da ben bu kadar yıl bunu fark edemedim diyor. İnsana zor geliyor. Bazen fark etse de zor geliyor. Hani ayet-i kerimede geçtiği gibi. Hazreti İbrahim putları yıktıktan sonra o kavmin ileri gelenleri Hazreti İbrahim'i suçlayarak köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlardı. Daha sonra Hazreti İbrahim'in aldıkları cevaplarla kendi başlarıyla, ayet-i kerimede kendi nefisleriyle diyor, baş başa kaldıklarında gerçeği anladılar. Ama sonra gene döndüler diyor. İşte biz de bunu yapıyoruz birçok kez. Bazı şeyleri anlıyoruz, o anda fark ediyoruz ama bir şeye girmişiz bir kere. Bir yola girmişiz. O yoldan çıkmak çok zor geliyor. Ama o yol Allah'a gitmiyor ki. Yani cennete giden bir yol değil ki. O yol ateşe giden bir yol. Ateşe giden bir yolun üzerine gitmenin anlamı var mı? Bir yol batılsa oradan çıkmak lazım. Anında hem de. Dolayısıyla çok akıllı olmaya, çok dikkatli olmaya, çok okuyup araştırmaya ihtiyacımız var. Kulaktan dolma bilgilerle, başkalarının kanaatleriyle, başkalarının sadece doğru yanlış, eğri bilir bilmez söylediği şeylerle yolumuza devam edersek, şeytan bizi kandırmayacak da kimi kandıracak? Bizim bütün geleceğimizi ipotek altına almayacak da kime bunu yapacak? Bizim aklımızı karıştırmayacak da kime yapacak? Şeytan kendisinin farkında olmayan insanları çok sever sevgili dostlar. Bunu unutmayalım. Şeytan kendisinin farkında olmayan insanları çok sever. Yavaş yavaş programı toparlayalım. Şimdi 19. ayette biraz farklı bir konuya gelecek. Onu isterseniz okuyup önümüzdeki haftaya bırakalım. Ve ey Adem diye devam ediyor 19. ayet. Sen ve eşin cennette yerleşin. İkiniz dilediğiniz yerden yiyin, için. Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. Şeytanın insanı nasıl kandırdığı yöntemlerine önümüzdeki hafta isterseniz devam edelim. Burada Hazreti Adem ve eşinin bir şeyden nehyedilmesi, engellenmesi ama şeytanın nasıl yaklaşıp onları ikna ettiği yöntemlerine önümüzdeki hafta girelim. Çünkü bu çok önemli bir konu. Buradan kendimize çıkaracağımız çok dersler var. Bunlara dikkat ederek şeytanın bu şekilde bizi kandırmasına engel olabiliriz. Öyle bir şey olmasaydı Allah bunları anlatmazdı. Mesela cennetin boyundan posundan Hazreti Adem'le eşinin kaç yıl cennette kaldığından, ne yapıp ne edip ne içtiklerinden bahsetmez. Çünkü bunların bir önemi yok. Allah Teala bir şeyden bahsediyorsa orada bize hikmetler vardır, dersler vardır. İşte biz de bunları çıkartmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla sevgili dostlar, dolayısıyla Hazreti Adem ve eşini nasıl kandırdığını didik didik etmemiz lazım. Bunu yapabilirsek şeytanın bu şekilde bizi kandırmasına Allah'ın izniyle büyük ölçüde, dikkatli bir şekilde olduğumuz şartıyla büyük ölçüde engel olabiliriz. Burada noktalayalım. Haftaya devam etmek üzere inşallah. Yolunuz açık olsun ve Rahman'a her zaman emanet olunuz. Onu unutmayınız. Selamünaleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.

ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın.

ve sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış.

0: Özel FM her yerde sizlerle. Android cihazlarınızdan Google Play Store'a girerek Özel FM uygulamasını indirebilir, istediğiniz yerde, istediğiniz zaman radyomuzu dinleyebilirsiniz. Ayrıca Özel FM'in sosyal medya hesaplarından programlarımız hakkında en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
1: Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
0: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
5: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 15 65.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM.
11: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Gayri İslami bütün mahkeme ve hükümlerden, İslami fikrinle çatışan kulüp, gazete, okul ve kuruluşlardan tamamen ilişkini kes. Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Musab bizdendir, Uhud'da kefensiz gömülen. Hüseyin bizdendir, ceddinin dini uğruna parça parça edilen. Ali ve Ömer de bizdendir. Yüzlerini Rabbe, sırtlarını insanlara döndükleri halde arkadan hançerlenen. Şeytanın aramıza ektiği her bir tohumu filiz vermeden kuruttuk. Yalnızlığın boynunu vurduk bu yolda kardeşlerimizle birlikte.

için olanların sözleri hala zihnimizde. Hani dar ağaçları kurulmuştu ya bundan yıllar önce ve şahitlik etmişti zaman, korkmayız idamiden, berdariden diyenlere. Öyleyse

0: katlanmayı denesin. Sancakları göğe doğru kaldırdığımız o gün kılıçlarımızın parıltısı onu kıskandırmış ve bütün gözler bize yönelmiş olacak. Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Kanat çırparız doruklara. Kanat çırparız doruklara.
1: Özel FM. Nokta 2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim göster bana zatını, göreyim seni dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kayser FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı mahmuda yükselt.

0: ZFM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
3: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
4: Gülben Ek Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
3: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 1264.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
3: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2.
1: Fıkhi meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Amma bat. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkhi Meseleler isimli eserinden aile ile ilgili 4. kitabını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Duamız odur ki Rabbimizden anlatılanları anlamayı ve anladıklarımızla da amel etmeyi bizlere Rabbim nasip eylesin inşallah. Hocamıza gelen 341. mektubun konusu kadın hakları ve hukukun kaynağı. Sorusu ise Türkiye'de resmi ideolojiyi savunan aydınlar medeni hukukun önemini ifade etme bahanesiyle İslam fıkhını tahkir etme törenleri düzenlemektedirler. Sıkıştıkları zaman biz de Müslümanız demeyi ihmal etmeyen bu aydınların iddialarına göre manzara şudur. İslam fıkhında kadınlara değer verilmemiştir. Onların hakları değil, bitmez tükenmez vazifeleri vardır. Kadınların bir araya gelmeleri, hak ve hürriyetlerini talep etmeleri mümkün değildir. Laiklik sayesinde kadınlar haklarını talep etmek için sivil toplum örgütlerini kurabilmişlerdir. Laikliğin keyfiyeti nedir ve kadın hakları meselesiyle bir ilgisi var mıdır? Hukukun kaynağı nedir? İslam toplumunda kadınların bir araya gelmeleri ve haklarını talep etmeleri mümkün değil midir diyorsunuz?
3: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Modern siyaset literatüründe devlet kurumu bütün vatandaşların çok yönlü ve çok amaçlı bir örgütüdür. Manevi şahsiyeti, tüzel kişiliği olduğu farz edilen bu örgüte başta kuvvet kullanma imtiyazı olmak üzere insanların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen kanunları vaaz etme hakkı tanınmıştır. Devletin temel hedefini insanların ortak ihtiyaçlarını karşılamak ve insanlığa hizmet etmek şeklinde ifade eden siyaset uzmanları vardır. Bu temel hedefin gerçekleştirilmesini sağlayacak kadroların tespiti ve tayini siyasi rejim ile ilgili bir meseledir. Devlet adamlarına ve politikacılara insanlar arasındaki ilişkileri düzenlerken aklın ve bilimsel verilerin esas alınmasını tavsiye eden ideolojiye laiklik denilir. Bu ideoloji önce Yahudi Sadukim mezhebi tarafından gündeme getirilmiş, daha sonra Nikol Machiavelli'nin El Prensip, Hükümdar isimli eseriyle temel esaslarına kavuşmuştur. Nikol Machiavelli'ye göre devlet gücünü dinden değil ulustan almak mecburiyetindedir. Ayrıca bu filozof politik bir amaca ulaşmak için her türlü hileye ve şiddete başvurulabileceğini iddia ettiği için şeytani tavsiyelerde bulunmakla suçlanmıştır. Mektubunuzda ifade ettiğiniz gibi Türkiye'de resmi ideolojiyi din haline getiren aydınlar medeni hukuku savunma bahanesiyle İslam fıkhını tahkir etme törenleri düzenlemektedirler. Bu tespitten sonra hak ve hukuk kavramları üzerinde kısaca durmakta fayda vardır. Önce hukukun kaynağını hem İslam fıkhı hem laiklik ideolojisi açısından izaha gayret edelim. Bilindiği gibi fıkıh ilminin konusu insan haklarıdır. Nitekim İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimallahu aleyh, fıkıh insanın lehinde ve aleyhinde olan haklarını bilmesidir şeklinde tarif etmiştir. İnsanlar yeryüzünde mukaddes emaneti yüklendikleri için yeryüzünün halifesi imtiyazına haizdirler. Emanet hem hakları hem vazifeleri beraberinde getirir. insanın lehinde ve aleyhinde olan haklarına sahip olabilmesine de ehliyet denilmiştir. Allah'ın teklifleri bu ehliyete dayanır. Tarih boyunca şu sual insanların zihnini meşgul etmiştir. İnsan haklarının tespitinde ölçü nedir ve bunları kim tespit edecektir? İslam fıkhında hakimi mutlak olan Allah'ın indirdiği hükümler hakkın ve hukukun kaynağıdır. Taabbudi ve tahakkümi hükümlerin muhatabı olan insanoğlu hem bu dünyada hem ahirette işlediği amellerin hesabını verecektir. Kelime-i şehadeti tasdik ve ikrar etmenin zaruri sonucu budur. Sahte ilahları ve taguti güçleri reddetmeden Allah'a iman edip ona teslim olmak mümkün değildir. Dolayısıyla insan haklarının tayini ve tespiti teşri açısından muhkem naslarla olur ve kimse tarafından değiştirilemez. Bir anlamda kula kulluk söz konusu değildir. Usul uleması şer'i şerifte her bakımdan ve şüphesiz bir mahiyette mevcut olana hak denir tarifini esas almıştır. İbn Abidin hukuk kelimesi hak kelimesinin çoğuludur. Hak lügatta batılın zıddıdır. Mevcut olan demektir diyerek bu inceliğe işaret etmiştir. Muhkem naslar söz konusu olduğu için insanların lehindeki ve aleyhindeki haklarını iktidar sahiplerinin iptal etmesi veya değiştirmesi mümkün değildir. Buna mukabil laiklik Allah tarafından indirilen hükümlerin, nasların değil, aklın esas alınmasını teklif eden bir ideolojidir. Laikliği esas alan demokratik toplumlarda milletvekilleri bilimi, çevre şartlarını ve insanların ihtiyaçlarını dikkate alarak kanun çıkarırlar. Aydınlanma felsefesini savunan siyaset uzmanları, insanın dışında insanı aşan herhangi bir hakikat yoktur ilkesini esas aldıkları için, insan haklarını iktidar sahibi durumunda olan kimselerin tespit etmesini peşinen kabul etmişlerdir. Türkiye'de cari olan medeni hukuk ile çağdaş Batı uygarlığını birbirinden ayırmak da kolay değildir. Batı medeniyetinin temelinde Rönesans ve Reform hareketi ile birlikte Helenist kültürün önemli bir yeri vardır. Henry Dawson'ın Helenizmi bir yana bırakacak olursak ne Batı medeniyeti ne Avrupa insanı düşüncesinin doğması mümkün değildir şeklindeki tespiti oldukça önemlidir. Klasik Helenizm M.Ö. 4 ve 5. yüzyıllarda eski Yunan şehirlerinde gelişen kültüre verilen isimdir. Bu kültürde nitelikleri, yetkileri ve hünerleriyle tıpatıp insana benzeyen binlerce ilah mevcuttur. Bir Yunan tarihçisi bu insan özellikleri taşıyan ilahları Homeros'la Hesiodos yaratmıştır diyerek medeni vahşetin kaynağını ortaya koymuştur. İnsanın kendi hevasını ve iktidar sahiplerini devlet adamlarını ilah edinmesi Helenist kültürün temel özelliklerindendir. Farklı hukuk anlayışlarının kaynağını bu şekilde izah ettikten sonra sosyal sistem ve aile hukuku açısından meseleyi tahlil edelim. İnsanların toplum içerisindeki davranışlarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini meşru bir temele dayandırmaları zaruridir. Her devletin veya cemiyetin bir sosyal sistemi vardır. Sosyal sistemi şu şekilde tarif edebiliriz. İki veya daha fazla insanın birbiriyle doğrudan veya vasıtalı olarak meydana getirdikleri, zaman içerisinde devamlılık kazanan, sınırları belli münasebetler zincirine sosyal sistem denilir. İslam toplumunun sosyal sistemi ve aile hukukunun hedefi hem nesil emniyetinin sağlanması hem aile saadetinin elde edilmesidir. Nikah aynı zamanda imana dayanan bir muameledir. Evlenen insanlar müminlerin birbirlerinin velisi olduğuna inanırlar. İnsanlara iyilikleri emretmek ve onları kötülüklerden alıkoymak mümin erkeklerin ve mümin kadınların en önemli vazifeleridir. İslam dini kadın ile erkek arasında sırf cinsiyete dayanan herhangi bir mücadeleyi kabul etmemiştir. Aksine meşru hudutlar içerisinde yardımlaşmalarını ve İslam'ın temel hedeflerine hizmet etmelerini esas almıştır. Kur'an-ı Kerim'de mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Bunlar insanlığa iyiliği emreder, onları kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar. namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. Hükmü beyan buyurulmuştur Tevbe suresinin 71. ayeti kerimesinde. Kendilerine aydın vasfını layık gören çevrelerin şeriat hukukunda kadınlara değer verilmemiştir. Onların hakları değil, bitmez tükenmez vazifeleri vardır. Kadınların bir araya gelmeleri, hak ve hürriyetlerini talep etmeleri mümkün değildir şeklindeki iftiralarına gelince, İslam uleması muhkem nasları esas alarak kadınları hafif ve hakir görmenin haram olduğu hükmünde ittifak etmiştir. Nitekim Alaaddin el-Haskafi, Durril Muhtar isimli eserinde Mushaf-ı Şerif fıkıh kitapları, hadis kitapları ve kadın gibi kendilerine tazim etmek vacip, hafif ve hakir görmek haram olan şeylerle cihada çıkmak yasak edilmiştir. Esah olan kavle göre yaralıları tedavi için bile olsa yaşlı kadınların ve cariyelerin çıkarılmaları yasaktır diyerek bir inceliğe işaret etmiştir. İslam toplumunda kadınların bir araya gelmeleri, hak ve hürriyetlerini talep etmeleri her zaman mümkündür. Şimdi Hulefai Raşid'in döneminde yaşanan bir hadiseyi nakledelim. Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde mihir alabildiğine yükselmiş ve bunun üzerine halife bir hutbesinde "Kadınların mihirlerini ne kadar da çok arttırdınız. Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayattayken mihir 400 dirhemi geçmezdi. Eğer fazla mihir vermek Allah indinde bir takva sebebi ve üstünlük olsaydı siz mihir hususunda onlara asla geçemezdiniz. Ben iyi biliyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bir erkek 400 dirhemden fazla mihir vermezdi. Mihri bununla sınırlıyorum." buyurmuştur. Bunun üzerine cemaatte bulunan Kureyşli bir kadın, "Ey müminlerin emiri, Allah'ın onlara yani kadınlara kantarlarla yüklerle mihir vermiş olsanız da buyurduğunu işitmediniz mi? Mihre nasıl sınır koyabilirsiniz?" diye itirazda bulunmuştur. Bu itiraz üzerine Hazreti Ömer yeniden minbere çıkarak, "Ey insanlar, mihri sınırlamaktan vazgeçtim. Artık dileyen dilediği kadar mihir verebilir." hükmünü zikreder. Dikkat edilirse bu hadise Cuma camisi gibi her mümine açık olan bir mekanda yaşanmıştır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Resmi ideolojiyi savunan aydınların kadın hakları konusunda hiç konuşmamaları gerekir. Zira savundukları ideolojiyi devlet adına insanlara dayatan zorbaların resmen genel evi çalıştırdıkları ve fuhuştan vergi aldıklarını gizlemeleri mümkün değildir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
2: Hocamıza gelen 342. mektubun konusu İslam fıkhında hak kavramı ve kul hukuku. Sorusu ise, günümüzde farklı ideolojileri savunan fakat modern ulus devlet paradigmasını benimseyen ülkelerin aydınları, soğuk savaşın tarafı olan devletleri insan haklarını ihlal etmekle suçlamaktadırlar. Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinde dünyadaki insan haklarını ihlallerini araştıran kuruluşlar vardır. Türkiye'de insan hakları ve hukuk devleti meselesi farklı ideolojileri savunan kimseler tarafından istismar edilmektedir. Üniversite öğrencileri arasında insan hakları, hukuk devleti, eşitlik ve özgürlük gibi meselelerin etrafında kıran kırana bir mücadele yaşandığına şahit oluyoruz. Görünen odur ki değişik ideolojileri savunan kimselerin insan hakları ve hukuk anlayışı birbirinden farklıdır. Bazı arkadaşlarımız Osmanlı Devleti'nde insan hakları değil kul hukuku anlayışının yaygın olduğu ileri sürülmektedir. İnsan hakları ile kul hukuku arasında ifade şekli müstesna önemli bir fark var mıdır? Kur'an-ı Kerim'de hak kavramı hangi manalarda kullanılmıştır? İslam alimleri hakkı ve hukuku nasıl tarif etmişlerdir? Fıkıh ilminin konusunu kul hukuku ile sınırlandırmak doğru mudur diyorsunuz?
3: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Mukaddes emaneti yüklenen insanoğlu, yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Bu hilafet, adalete riayet etmeyi, marufun, iyiliklerin yayılmasını ve münkerin, kötülüklerin önlenmesini beraberinde getiren bir emanettir. Tarih boyunca insanlar adalet, hak ve hukuk kavramlarını daima kullanmış ve bunlara müstesna bir değer vermişlerdir. Hazreti Ömer'in dediği gibi, adalet mülkün temelidir. İçinde yaşadığımız toplumda istisnasız her vatandaş hak ve hukuk kavramlarını kullanmaktadır. Hatta insan hakları, işçi hakları veya kadın hakları gibi kavramlar siyasetle meşgul olan kimselerin gündemindedir. Dolayısıyla önce hak nedir sualine cevap vermemiz gerekir. Hak kelimesi Arapça olup lügatlarda yakin, sabit, hakkında şüphe bulunmayan şey, hisse ve fasıl gibi manalara gelir. Bazı hukukçular her bakımdan sabit ve şüphesiz bir mahiyette mevcut olana hak denir tarifini esas almışlardır. Hakkın iki unsuru vardır. Birincisi kesin olarak sabit olmaktır, sübut. İkincisi gerekli olduğunun, yani vacip olduğunun bilinmesidir. Reddül Muhtar'da hukuk kelimesi hak kelimesinin çoğuludur. Hak lügatta batılın zıddıdır, hükmü kayıtlıdır. Bu tespitten sonra Kur'an-ı Kerim'de hak kavramı hangi manalarda kullanılmıştır sualinize geçebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de hak kelimesi ve türevleri 285 ayette yer almıştır. Usulü tefsir uleması el-vücuh ve nezair meselesini açıklarken hak kelimesi üzerinde durmuştur. Fıkıh ilminin konusu mükellef olan kimsenin lehindeki ve aleyhindeki haklarıdır. Hedefi de insanın dünyevi ve uhrevi saadetine vesile olmaktır. İnsanın lehinde ve aleyhinde olan haklarına sahip olmasına ehliyet denilmiştir. Teklifler bu ehliyete dayanır. Bazı İslam alimleri Allah'ın hakları hukukullah, insanların hakları hukukul ibad ve müşterek keyfiyete haiz olan hukuk olmak üzere üçlü tasnife tabi tutmuşlardır. Osmanlı döneminde kullanılan kul hukuku kavramı ile günümüzde kullanılan insan hakları kavramı arasında bazı farklar vardır. En önemli fark şudur: kul hukukunda Allah'ın varlığına iman ve insanların onun kulu olduğu hakikatine teslimiyet söz konusudur. Farklı ideolojileri savunan kimseler Allah'ın indirdiği hükümlerden kendilerini müstani sayan ve profan vatandaş kimliğini esas almaktadırlar. Modernizmi esas alan siyasi hareketlerin insanın dışında insanı aşan herhangi bir hakikat yoktur İlkesini esas aldıkları malumdur. Dolayısıyla insan haklarını iktidar sahipleriyle vatandaş kimliğini benimseyen kalabalıkların birbirleriyle yaptıkları mücadele neticesinde tespit ederler. Bu mücadele esnasında hesap günü dikkate alınmadığı için Allah'ın hakları hukukullah üzerinde hiç durulmadığı görülmektedir. Son yıllarda hakkın ve hukukun izafi bir değer olarak görülmesinin kaynağında aydınlanma felsefesi neticesinde bütün dünyaya yayılan relativizm teorisi vardır. Batı'da dini, daha doğrusu kiliseyi reddeden filozoflar relativizm teorisine sarılmışlardır. Bu felsefi teorinin bütün bilgilerimizin bize, ölçülerimize ve duygularımıza göre izafi olduğunu, mutlak hakikate ulaşılamayacağı tezine dayandığı malumdur. Bu teoriyi savunanlar sadece bilgiyi değil, eşitliği, özgürlüğü, insan haklarını ve hukuku izafi değer haline getirmişlerdir. Günümüzde bazı politikacıların fuhşu ve eşcinselliği savundukları, ayrıca bunları insanların cinsi tercihleri, hakları olarak ifade ettikleri malumdur. Teşri açısından insanların hevalarının esas alındığı sistemlerde kanunların sürekli değişime uğradığını gizlemek mümkün değildir. Günümüzde değişik kesimlerin katıldığı insan hakları, eşitlik, özgürlük ve hukuk devleti gibi kavramların etrafında yaşanan tartışmalar bunun en güzel misalidir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
2: Hocamıza gelen 343. mektubun konusu tarikata girme şartına bağlı olan yemin. Sorusu ise evlendiğim dönemde 5 vakit namazımı eda etmeye gayret ediyordum. Fakat şeriatın ve tarikatın ne manaya geldiğini dahi bilmiyordum. Hanımım da 5 vakit namazını kılıyordu. Bir hoca efendinin tavsiyesine uydum ve tarikata intisap ettim. Teheccüd namazını kılmaya ve verilen dersleri yapmaya başladım. Fakat hanımım ile aramız açıldı. Tarikat ehline dil uzatıyordu. Bazen senin hiçbir kerametini göremedim diye benimle alay ediyordu. İstanbul'daki tarikat skandalından sonra diline geldiği gibi konuşmaya başladı. Bir gün sinirlerime hakim olamadım ve "Vallahi tarikata girmezsen seni boşarım" dedim. Sonra pişman oldum. Tarikatı reddeden hanımımı boşasam ahirette mesul olur muyum diyorsunuz.
3: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Bütün müminler Allah-u Teala'nın emirlerini edaya gayret ederler. Ancak hakkı ile ibadet edemediklerini itiraf etmekten de çekinmezler. Bu itirafın getirdiği endişe hayra vesile olan güzel bir duygudur. Bu duygu hayatlarını beynel havf ve reca, korku ile ümit arasındaki bir hal esasına göre tanzim etmelerini kolaylaştırır. Tarikat ehli olan müminler gerek sözlerinde gerek amellerinde adil olmalıdırlar. İfrat ve tefrit hali bazı musibetlere vesile olabilir. Hazreti Enes bin Malik'in rivayetine göre 3 sahabe müminlerin annelerine müracaat ederek Resul-i Ekrem'in gizlice yaptığı ibadetleri sormuşlardır. Aldıkları cevap üzerine bunu azımsayarak kendi aralarında "Biz nerede? Resul-i Ekrem nerede? Allah onun gelmiş geçmiş bütün günahlarını affetmiştir" diye konuşurlar. Bu 3 kişiden biri "Ben geceleri hep namaz kılacağım." Diğeri "Ben hayatım boyunca fasılasız oruç tutacağım." Öbürü de "Ben de evlenmeyeceğim, nevafile devam edeceğim" taahhüdünde bulunmuştur. Bunu haber alan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam onlara "Şöyle şöyle diyenler siz misiniz?" demiş ve "Vallahi şunu iyi biliniz ki ben sizin Allah-u Teala'dan en çok korkan ve sakınanınızım. Fakat bazen oruç tutar, bazen tutmam. Bazen namaz kılar, bazen uyurum. Ben evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir" buyurmuştur. Muhaddis Abdurrezzak Said bin Müseyyep'ten gelen mürsel rivayeti esas almış ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ibadet hayatını öğrenmeye gelen sahabilerin Hazreti Ali bin Ebi Talip, Hazreti Abdullah bin Amr bin As ve Hazreti Osman bin Maz'un hazretleri olduğunu belirtmiştir. Bu hadisi şerif sünnete göre amel etmenin önemine işaret etmektedir. İbadetlerde aşırılığın değil, itidalin ve orta yolun meşru olduğu sabittir. İmam-ı Teberani'nin İkrime'den rivayet ettiğine göre ashab-ı kiramdan bazıları cinsi duygularını köreltmek, bazıları et yememek, bazıları da şükrünü eda edemeyecekleri nimetlerden uzak durmak gibi duygulara kapılırlar. Bunun üzerine "Ey iman edenler, Allah'ın size helal ettiği şeyleri haram kılmayın, hududu da aşmayın. Doğrusu Allah aşırı gidenleri sevmez" mealindeki ayet nazil olmuştur. Yani aşırı gidip ne helali haram ne de haramı helal sayın denilmektedir. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'de sonu "Allah aşırı gidenleri sevmez" şeklinde biten 3 ayetten birisidir. İslam dini mu'tedil, ifrat ve tefritten uzak bir hayatı tavsiye etmektedir. Peygamberimiz Efendimizin "aşırı gidenler helak olmuştur" buyurduğu ve bu cümleyi 3 kere tekrar ettiği sabittir. İtidali tavsiye eden, aşırılığı ve ölçüsüzlüğü yeren birçok hadisi şerif vardır. Hayatımızda takip etmemiz gereken usulü Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam şöyle açıklamıştır. Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Allah katında amellerin en makbulü sahibinin az da olsa devam üzere işlediği ameldir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sahabe-i kiramdan Hazreti Abdullah ibn Amr bin As'a nafile namaz, oruç ve Kur'an tilavetiyle ilgili tavsiyelerde bulunmuş, daha sonra hanımının senin üzerinde hakkı vardır, misafirlerinin de senin üzerinde hakkı vardır, bedeninin senin üzerinde hakkı vardır, her hak sahibine hakkını ver diyerek onu irşad etmiştir. Farz olan ibadetlerini eda eden hanımınız sizin tarikatınıza bağlanmaya mecbur değildir. Tarikat meselesini ve yemininizi bahane ederek hanımınızı boşarsanız şer'an mesul olursunuz. Zira talak, boşama için meşru bir sebebiniz yoktur. Yemininizi bozmanız ve kefaretini vermeniz gerekir. Aile hukukunu korumak her Müslümanın üzerine farzdır. Hanımınızın ve çocuklarınızın haklarına riayet ediniz. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
2: Hocamıza gelen 344. mektubun konusu İslami nikah ve resmi evlilik meselesi. Sorusu ise son yıllarda resmi ve dini nikah konusunda değişik görüşler ortaya atılmaktadır. Nikahın sadece muamelat olduğunu söyleyenler, iki şahit ve tarafların rızasını dikkate alarak İslami nikah ile resmi muamelenin farklı olmadığını iddia ediyorlar. İslam'da nikahın sahih olması için gereken şartlar nelerdir? İslam fıkhındaki nikah ile belediyede yapılan resmi nikah birbirinden farklı mıdır? Nikah memurunun sualleri, tarafların cevapları ve iki şahit dikkate alınırsa nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Günümüzde kıyılan resmi nikahtan sonra dini nikah yapmak serbesttir. Fakat resmi nikahtan önce kıyılan imam nikahı suç kabul ediliyor. Bunun sebebi nedir diyorsunuz?
3: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Muteber kaynaklardan Durril Muhtar isimli eserde bizim için hiçbir ibadet yoktur ki Hazreti Adem devrinden bugüne kadar meşru olsun da cennette de devam etsin. Bundan yalnız iman ile nikah müstesnadır, hükmü kayıtlıdır. İbn Abidin bu metni şerh ederken, çünkü nikah bir vecihle ibadet, bir vecihle muameledir. Nikahla cihadın her ikisi Müslümanın ve İslam'ın vücut bulmasına sebep olmakta müşterek iseler de musannıf nikahı evvel zikretmiştir. Çünkü Müslüman fertlerin nikah ile çoğalması cihad ile çoğalmasından kat kat fazladır diyerek önemli bir inceliği gündeme getirmiştir. İslam'ın temel hedeflerinden birisi de nesil emniyetini sağlamaktır. Bu sebeple nikah hem imana dayanır hem ibadet hükmündedir. Bu girişten sonra suallerinize geçebiliriz. İslam fıkhında nikahın sahih olması için rükünlerinin ve şartlarının bulunması gerekir. Fetevai Hindiye'de nikahın rüknü icap ve kabulden ibarettir. Kafi'de de böyledir. İcap hangi taraftan olursa olsun önce taraflardan birisinin aldım veya vardım diye bir söz söylemesidir. Kabul ise bu sözün müsbet olan cevabıdır. İnayede de böyledir. Hükmü kayıtlıdır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın nikah ancak şahitlerle olur buyurduğu sabittir. Dolayısıyla icap ve kabul sırasında şahitlerin hazır bulunması da gerekir. Ayrıca bu şahitlerin tarafların rızasını ifade eden sözleri, icap ve kabulü duymaları da zaruri bir şarttır. Dolayısıyla nikahın münakit olabilmesi için gerekli unsurları ve şartları şu şekilde ifade edebiliriz. Evlenmelerine herhangi bir mani bulunmayan kadın ile erkeğin iki adil şahit huzurunda ve şartlarına uygun olarak icap ve kabulleri ile nikah münakit olur. İslam fıkhında nikah ile imanın da zaruri münasebeti vardır. Kur'an-ı Kerim'de müşrik kadınlarla onlar iman edinceye kadar evlenmeyin. İman eden bir cariye müşrik bir hür kadından bu sizin hoşunuza gitmese de elbette daha hayırlıdır. Müşrik erkeklere de onlar iman edinceye kadar mümin kadınları nikahlamayın. Mümin bir kul müşrikten elbette daha hayırlıdır. Onlar, müşrikler sizi cehenneme çağırırlar. Allah ise kendi iradesiyle cennete ve mağfirete çağırır. Allah insanlara ayetlerini apaçık söyler. Ta ki iyice düşünüp ibret alsınlar. Hükmü beyan buyurulmuştur Bakara suresinin 221. ayeti kerimesinde. Dolayısıyla şirk sebebiyle nikahlanmaları haram kılınan kadın ve erkekler de vardır. Laik hukuka dayanan ve belediye tarafından gerçekleştirilen evlenme akdiyle İslam fıkhına dayanan nikah birbirinden farklıdır. Bu farkları kısaca izaha gayret edelim. A. İslami nikah hem muamelat hem ibadet açısından önemlidir. Mümin bir erkek müşrik bir kadınla evlenemez. Mümin bir kadının putperest veya ehli kitap bir erkekle nikahlanması caiz değildir. Laik medeni kanuna göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan erkekler ve kadınlar inançları her ne olursa olsun birbirleriyle evlenebilirler. Müslüman kimliği değil, vatandaşlık kimliği esastır. B. İslam fıkhına göre kıyılan nikahın hükümlerinden birisi erkeğin kadına mihir vermesinin vacip olmasıdır. Kadının hakkı olan mihir kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Belediye evlenme akdinde mihir söz konusu değildir. C. İslami nikahta şahitlerde aranan adalet vasfı önemlidir. Belediye evlenme akdinde ise şahitlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması kafidir. Vatandaşlığın dışında herhangi bir vasıf aranmaz. Belediye reisi kendisine müracaat eden iki süt kardeşi evlendirebilir. Kanunen serbesttir. İslam fıkhında ise süt kardeşlerin birbirleriyle evlenmeleri haramdır. Medeni kanun batıdan tercüme yoluyla aktarıldığı için süt kardeşliği konusu üzerinde hiç durulmamıştır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. İslam fıkhındaki nikah ile belediyede yapılan resmi muamele birbirinden farklıdır. Dolayısıyla belediye evlenme akdi modern seküler laik hukuka dayanan bir akittir. Bin dereden su getirip şöyle veya böyle gibi demagojiye dayanan laflarla tevil edip bunu İslami nikah gibi değerlendirmek caiz değildir. Resmi evlenme muamelesinden önce kıyılan İslami nikahın suç kabul edilmesi bu farklılaşmaya dayanır. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
2: Hocamıza gelen 345. mektubun konusu İmam nikahı şart değil midir? Sorusu ise haftalık çıkan bir dergide televizyona reklam veriyor ve Diyanet İşleri Başkanı'nın imam nikahı şart değildir dediğini de ileri sürüyordu. Merak ettim ve bu dergiyi aldım. Diyanet İşleri Başkanı nikahla ilgili olarak şunları söylüyor. Şimdi şeriat isteyen insan zannediyor ki belediyede kıyılan nikahlar geçerli değil, dine uygun değil. Öbürü de öyle zannediyor ki müftü yahut imam nikah kıyarsa laiklik elden gider. Ve ikisi de yanlış yoldadır bunların. Nikah dediğiniz bir tescilden ibarettir. İmam nikahına gerek yok tabii. İmam ne yapar? Oturur, bir tevbe ettirir. Daha sonra bir gazetede de sözlerinin yanlış anlaşıldığını ileri sürerek gönderdiği tavzih yazısı dikkatimi çekti. Burada nikahın imana dayanmadığını iddia ediyor. Bu meseleyi izah ederseniz sevinirim diyorsunuz.
3: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Önce bir hususa işaret edelim. Hak ile batılı birbirine karıştıran ve hakkı gizleyen kimseler ya cahildirler ya haindirler. Yön dergisinin muhabirine Bir daha Türkiye'ye şeriat gelemez diyen Diyanet İşleri Başkanı derhal görevinden istifa etmelidir. Zira sadece Türkiye'de değil bütün dünyada Allah'ın şeriatı, diğer bir ifadeyle fıtratullah, adetullah ve sünnetullah kavramlarıyla ifade edilen takdiri dimdik ayaktadır. İnsanların tuğyan ederek heva ve heveslerini ilahlaştırmaları dahi İslam şeriatine hiçbir zarar veremez. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de o halde Habibim sen yüzünü bir muvahhid olarak Allah'ın o fıtratına çevir ki o insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışına hiçbir şey bedel olamaz. Bu dimdik ayakta duran bir dindir, bir şeriattir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Hükmü beyan buyurulmuştur. Bu girişten sonra meseleye geçebiliriz. Hazreti Adem'den itibaren şer'i nikahın ve aile müessesesinin meşru olmadığı bir dönem yoktur. Dürr-ül Muhtar'da bizim için hiçbir ibadet yoktur ki Hazreti Adem devrinden bugüne kadar meşru olsun da cennette de devam etsin. Bundan yalnız nikah ile iman müstesnadır, hükmü kayıtlıdır. Nikah hem imana dayanır hem ibadet hükmündedir. Ayrıca muamelat olarak da değerlendirilebilir. Nikah bütün bu vasıflara haizdir. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz tavzih yazısında olduğu gibi sözlerim yanlış anlaşıldı. Ben nikahsız yaşamayı değil nikahı savundum. İmam nikahı şart değildir derken belediyede yapılan evlenme tescilinin geçerli olduğunu söyledim diyebilir. Kastının da bu olduğu doğrudur. Ancak belediye başkanlığına süt kardeş olan bir erkekle bir kadın evlenmek için müracaat etseler bu müracaatları tescil edilir. Zira Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu'nda bunu yasaklayan bir hüküm yoktur. Fakat İslam fıkhına göre süt kardeş olan bu kimseler birbirleriyle nikahlanamazlar. Ayrıca teşri kaynağı açısından değerlendirdiğimiz zaman belediye tescilinin nikah olmadığı anlaşılır. Sebebine gelince Arapça olan nikah kelimesi lügatta evlenmek ve bir araya getirmek manasınadır. Şer'i ıstılahta kadın ve erkeğin birbirinden istifade etmelerini helal kılan şer'i akde nikah denir şeklinde tarif edilmiştir. Zira nikahın hükümlerinden biri her iki tarafın karı ve kocanın birbirinden istifade etmesinin helal olmasıdır. Allah-u Teala'nın izni ve Resul-i Ekrem'in sünneti olarak akdedilen nikah laik iktidarlar tarafından inkar olunmuş, onun yerine geçmek üzere yeni bir sistem getirilmiştir. Biz bu yeni sisteme bazılarının dediği gibi belediye nikahı unvanını da veremeyiz. Ancak belediye kayıt sistemi veya belediye reisi adına yapılan cinsi münasebet anlaşması demek mümkündür. Zira nikah İslami bir ıstılahtır. İslam dininin evlenecek kimselerde aradığı şartlar ile belediyenin aradığı şartlar birbirinden çok farklıdır. Misalleri daha da çoğaltmak mümkündür. Ancak firaset sahibi insanlar için bu kadarı kafidir. Diğer meseleye gelince, İslami nikahın şartlarından birisi de imandır. Bir mümin kadın gayrimüslim bir erkekle katiyen evlenemez. Çünkü nikahta aranan şartlarından birisi yoktur. Mümin bir erkek de müşrik bir kadınla evlenemez. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz Efendi, Allah-u Teala'nın iman etmedikleri müddetçe müşrik kadınlarla evlenmeyiniz. Hoşunuza gitse bile müşrik bir kadından imanlı bir cariye kesinlikle daha hayırlıdır. İman etmedikleri müddetçe müşrik erkeklere de mümin kızlarınızı nikahlamayınız. Mümin bir kul müşrikten elbette hayırlıdır. Onlar, müşrikler sizi cehenneme çağırırlar. Allah ise izni ve yardımı ile cennet ve mağfirete davet eder. Allah düşünüp anlasınlar diye ayetlerini insanlara böylece açıklar. Hükmünü hiç duymamış mıdır? Yoksa müşriklerin çağırdığı mekanı mı özlemektedir? Meselenin özü budur. Allah-u Teala cümlemizi hak ile batılı birbirine karıştıranların şerrinden muhafaza buyursun. Birbirimize dua edelim.
2: Bize ayrılan sürenin sonuna gelindiğinden dolayı Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkıh Meseleler isimli eserini bir sonraki programımızda Allah nasip ederse okumaya devam edeceğiz inşallah. Bir sonraki programımıza kadar alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
1: Fıkhi Meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
4: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: İbn Mesud radıyallahu anhu rivayet ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et.
1: Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın.
0: Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Etrafınızdaki nimetlerin farkında mısınız? Sahip olduğunuz bedensel özelliklerinizi düşünün. Görebiliyor, duyabiliyor, konuşabiliyorsunuz. Allah tüm bunları yapabilmeniz için gözünüzü, kulağınızı ve dilinizi yaratmıştır. Aynı zamanda verdiği düşünme kabiliyetiyle sizi yeryüzündeki tüm canlılardan üstün kılmıştır. Peki size bunları verdiği için Allah'a şükrediyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kahve, çay ve benzeri uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş. Zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

Sahabe, sahibe fiilinden mastar olarak dostluk etmek, arkadaş olmak manalarına gelir. Sahip, yani arkadaş kelimesinin çoğulu olarak ashab gelir. Sahabi de sohbet eden, arkadaşlık eden kişi demektir. Hadis ıstılahında ise sahabi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle peygamberliğinden sonra mümin olarak görüşen ve araya irtidat devri girse de mümin olarak vefat eden kimseye denir. Bu tariften anlaşıldığı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle her görüşen sahabi değildir. Sahabi olabilmek için mümin olarak görüşmek ve mümin olarak vefat etme şartı vardır. Sahabe Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği son peygambere, ona indirdiği Kur'an'a ve din olarak da bütünüyle İslam'a inanan ilk nesildir. Bu iman ve inançları sebebiyle onlar Allah'ı kendilerine yegane Rab, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi de kendilerine eşsiz bir örnek ve önder olarak kabul etmişlerdir. İlk Müslüman nesil olma şerefine nail olan sahabe, Allah Celle Celaluhu'yu ve Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme itaatin, Kur'an ve sünnete uymaktan geçeceğinin bilincindeydiler. Gerçekten de sahabe, gerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında ve gerekse vefatından sonra ona uymayı, sünnetini yaşamayı kendilerine en büyük şiar edinmişlerdir. Hatta en önemsiz işlerde bile ona uymada gereken titizliği göstermişlerdir. Bundan dolayıdır ki sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendisine uyulması gereken en güzel örnek ve model kabul etmişlerdir. Böylelikle sahabe, yüce Allah'ın, şüphesiz Allah'ın Resulünde sizin için en güzel örnek vardır şeklindeki fermanına uyup, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rehberliğinde hayatlarını idame etmişlerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ yanında Allah Celle Celaluh'ten gelen Kur'an'ı insanlara beyan etmekle de vazifeliydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önce Allah Celle Celaluh'ten gelenleri tebliğ ediyor, daha sonra da ayetleri açıklıyordu. Bu duruma göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşayan bir Kur'an, canlı bir İslam, aynen uyulması gereken en güzel bir örnek konumundaydı.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en güzel örnek yani usve-i hasene vasfı özellikle ibadetler bazında bizzat kendisi tarafından belirtilmiştir. Beni namaz kılarken nasıl görüyorsanız siz de öyle namaz kılınız. Hac menasikinizi benden alınız.

sahabe Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ibadet olarak ne gördüyse aynen almış ve tıpkı onun gibi yapmaya çalışmışlardır. Hatta sahabenin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uyması o dereceye varmıştı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığını neyin adab, neyin rükûn olduğunu öğrenmeksizin, sebep, illet ve hikmetini bilmeksizin sormaksızın onlar da yapmışlar, aynı şekilde onun terk ettiğini onlar da terk ederek Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa sakının ilahi fermanına layıkıyla uymuşlardır.

0: Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına namaz kıldırıyordu. Ansızın nalinlerini çıkartıp sol tarafına koydu. Sahabe bunu görünce onlar da nalinlerini çıkartıp koydular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince "Sizi nalinlerinizi çıkarmaya sevk eden nedir?" diye sordu. Onlar "Senin nalinlerini çıkardığını görünce derhal bizler de çıkardık" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bana Cebrail aleyhisselam geldi ve nalinlerimde pislik olduğunu haber verdiği için onları çıkardım" buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altından bir yüzük edinmişti. Bunun üzerine insanlar da altın yüzük edindiler. Bir müddet sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Ben altından bir yüzük edinmiştim. Artık onu asla takmayacağım" buyurdu ve yüzüğü çıkarıp attı. Bunun üzerine insanlar da yüzüklerini çıkarıp attılar. Daha sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gümüşten bir yüzük edindi, insanlar da gümüş yüzük taktılar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü minbere çıkınca cemaate "Oturun" buyurdu. Henüz mescide yaklaşan İbni Mes'ud bunu duyunca hemen mescidin kapısında olduğu yere oturdu. Bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Abdullah bin Mes'ud, gel" buyurdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken daha mescidin dışında onun "Oturun" dediğini işiten Abdullah bin Revaha bunu duyar duymaz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbesini bitirinceye kadar mescidin dışında oturdu. Hazreti Peygamber onun bu hareketini öğrenince şöyle dua etti: "Allah Celle Celaluhu senin Allah'a ve Resulüne itaatteki azmini arttırsın." Bazı hanımları Nebi sallallahu aleyhi ve selleme vefatından sonra en önce kavuşacak olan hangimizdir deyince "O kolu en uzun olanınızdır" diye buyurdular. Hazreti Ayşe radıyallahu anh diyor ki bu söz üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diğer eşleri hangisinin kolunun daha uzun olduğunu tespit için kollarını ölçmeye başladılar. Halbuki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin muradına göre bizim kolu en uzun olanımız Hazreti Zeynep idi. Çünkü o eliyle çeşitli işler yapıyor ve kazancını sadaka olarak dağıtıyordu.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net. Subhanallazi asra bi 'abdihi leylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

iyiliği emredip kötülüğü önleme görevimiz. Müslümanların son yıllarda ihmal ettikleri en önemli görevlerden biri emri bil maruf ve nehyanil münkerdir. Oysa marufu İslam'ın emrettiği, iyi dediği her şeyi emretmek, sevdirmek, yaymak ve münkeri İslam'ın yasakladığı kötü ve günah dediği her şeyi yasaklamak, önlemek, engellemek dinin temel ilkelerindendir. Bazı alimler bu görevi 32 farz içine dahil etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim, inkarcı münafıklarla müminlerin öncelikli görevlerini karşılıklı olarak şöyle verir. Münafık erkekler ve kadınlar birbirlerindendir. Kötülüğü emreder, iyiliği engellerler. Tövbe 67. Mümin erkek ve kadınlar birbirlerinin velileridir. İyiliği emreder, kötülüğü önlerler. Tövbe 71. Yüce Rabbimiz müminleri marufu emretmek ve münkeri önlemekle sorumlu tutar. Siz hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü engelleyen bir topluluk olun. Ali İmran 104. Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülüğü önlersiniz. Ali İmran 110. Ve Rabbimiz kutlu Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden bize davetin güzel ilkelerini gösterir. Sen af ve kolaylık yolunu tut. İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Araf 199. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Nahl 125. Kötülükleri önlemeyip tebliğ görevini terk edenlerin akıbetleri ise korkunç olacaktır. Araf 163-165'te deniz kıyısındaki bir kentte cumartesi yasaklarına uymayıp o gün sürüyle gelen balıkları avlayarak yoldan çıkan bir grubun da bulunduğu bir toplumdan söz edilir. Onlardan bir grup, Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir şekilde azap edeceği bir topluluğa ne diye öğüt veriyorsunuz? Der. Öğüt verenler derler ki, Rabbinize mazeret beyan edelim diye bir de belki sakınırlar ümidiyle öğüt veriyoruz. Ayetler şöyle biter. Biz fenalığı önleyenleri kurtardık, zalimleri de yaptıkları bozgunculuklar sebebiyle şiddetli azaba uğrattık. Müfessirler sadece fenalığı önleyenlerin kurtulduğu beyanını vurgularlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İsrailoğulları arasında dinden sapma ilk defa şöyle başlamıştır. Bir adam bir başka adama rastlar ve ''Bana baksana, Allah'tan kork ve yapmakta olduğun şeyi terk et, çünkü bu sana helal değildir.'' derdi. Ertesi gün aynı işi yaparken o adamla tekrar karşılaşır ve onu yaptığı kötü işten alıkoymadığı gibi onunla yiyip içmekten ve birlikte olmaktan da çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah kalplerini birbirine benzetti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okudu. İsrailoğullarından kafir olanlar Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi baş kaldırmaları ve aşırı gitmeleriydi. Birbirlerinin yaptıkları fenalıklara engel olmuyorlardı. Yaptıkları ne kötüydü. Onlardan çoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Maide 77 ve 81. ayetler arası. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri okuduktan sonra şöyle buyurdu. Hayır, Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder, kötülüğü önler, zalimin elini tutup zulmüne mani olur, onu hakka döndürür ve hak üzerinde tutarsınız... Ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra da İsrailoğullarına lanet ettiği gibi size de lanet eder. Ebu Davud, Tirmizi. Oysa alimlerin kötülükleri engellemek için ellerinden geleni yapmaları gerekirdi. Sizden kim bir münker görürse seyirci kalmayıp onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse lisanıyla düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin.
Bu kadarı imanın en zayıf mertebesidir. Müslim, İman 78. Bu görevi yapmayan, yapıyor görünüp de tersini yapanların sonuysa dehşet vericidir. Kıyamet günü bir adam getirilir, cehennem ateşine atılır. Bağırsakları karnından dışarı çıkar ve onlarla birlikte değirmen döndüren merkep gibi döner durur. Cehennem halkı onun yanında toplanırlar ve derler ki, ''Ey filan, sana ne oldu? Sen iyiliği emredip kötülüğü yasaklamaz mıydın?'' O kişi de, ''Evet, iyiliği emrederdim fakat kendim yapmazdım. Kötülüğü yasaklardım fakat kendim yapardım.'' der. Buhari, Müslim. İmdi hadis-i şerifte vurgulandığı üzere, mümin kalplerin günahkar kalplere benzemesi tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu durumda zaten uyarı gereksiz görülür ve bu en önemli görev terk edilir. Böylece Allah muhafaza etsin, lanetlenme ve topyekün azap kaçınılmaz olur. Kurtulanlardan olmanın tek yoluysa, iman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiyedir. Asr Suresi. Abdullah Yıldız, Yeni Akit Gazetesi.

Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi orta düzey derslerde programımızın bu bölümünde ders kitabınızın 129. sayfası ve devamı üzerinde duracağız. Efendim bu sayfada, sayfa 129'da 4. alıştırmanın teemmel ma yeli, aşağıdakileri incele anlamında bir talimatı, bir başlığı var. Bu başlık altında elif maddesi başlığı altında şu cümleler kaydedilmiş. Bunları okuyalım şimdi. Huve yezhebu, o gidiyor gider anlamında bir cümle. Onun altında yer alan cümle hiye tezhebu, bayan için o gidiyor gider. Sonra ente tezhebu cümlesini görüyoruz. Sen gidiyorsun, gidersin anlamında. Bu cümlelerin hemen sol taraflarında, sol sütunda huve yuridu en yezhebe, hiye turidu en tezhebe ve ente turidu en tezhebe cümlelerini görüyoruz. Huve yuridu en yezhebe, o gitmek istiyor. Hiye turidu en tezhebe, yine o gitmek istiyor anlamında cümleler. Bunlardan ilki müfret gaib siga, yani bir erkeğin gitmek istediğinden bahseden. İkincisi de müfret gaibe siga, bir bayanın gitmek istediğinden bahseden bir cümle. Ente turidu en tezhebe, sen gitmek istiyorsun anlamını taşıyan bir cümle. Bu cümlede yer alan ente zamirinin müfret muhatap zamir olduğundan hareketle söz konusu sen gitmek istiyorsun anlamındaki cümlede kendisine sen diye hitap ettiğimiz şahsın bir erkek şahıs olduğu anlaşılıyor diye düşünüyorum. Bir sonraki sayfada, sayfa 130'da ene ezhebu, ben gidiyorum giderim ve bunun altında da nahnu nezhebu, İkimiz gidiyoruz gideriz yahut biz gidiyoruz gideriz anlamında cümleleri görüyoruz. Bu cümlelerin hemen solunda ene uridu en ezhebe, ben gitmek istiyorum anlamında bir cümleyi. Bunun altında da nahnu nuridu en nezhebe, ikimiz gitmek istiyoruz yahut biz gitmek istiyoruz, gitmek isteriz anlamında bir cümle olduğunu görüyoruz. Bu cümlelerde söz konusu yezhebu, tezhebu, ezhebu, nezhebu şeklinde sıralayabileceğimiz bu muzari fiillerin başına nasb edatlarından olan enin gelmesi durumunda söz konusu muzari fiilin sonundaki dammenin, damme harekesinin fethaya dönüştüğünü görüyoruz. O halde başında herhangi bir nasb edatı yahut ileride göreceğimiz biçimde cezm edatı diye adlandıracağımız edatlardan birisi bulunmayan muzariyi merfu muzari diye adlandırırız. Bir muzari fiilin başında onun sonunu etkileyecek, sonuna tesir edecek herhangi bir edat bulunmuyorsa, ki bu edatları nasb edatları ve cezm edatları şeklinde tasnif edebiliriz, sınıflandırabiliriz. Bu iki şekilde sınıflandıracağımız edatlardan ilkini şu an görmekteyiz. Nasb edatlarından en nasb edatını görmekteyiz, tanımaktayız. Nasb edatları tabi sadece en ile sınırlı değil. Bunun dışında derslerimizde ilerleyen bölümlerde karşımıza çıkacak olan len, key ve izen şeklinde muzari fiilin başına gelip şekil bakımından en nasb edatının yaptığı tesirin aynısını yapacak, aynı şekilde muzariye tesir edecek olan edatları göreceğiz. Ve yine kendilerini lem, lemma, li ve la şeklinde sıralayacağımız bu şekilde efendim bir grup halinde kendilerini tanıyacağımız edatlara da cezm edatı diyeceğiz. Ve bunların da başına geldiği muzari fiilin sonunu cezimli okuttuklarını konuşacağız. Ama şu an değil. Ben şimdi muzari fiilin irab bakımından 3 durumunun bulunduğunu, başında nasb edatı yahut cezm edatı bulunmayan muzariyi merfu muzari, başında nasb edatı bulunan muzariyi mansup muzari, cezm edatı bulunan muzariyi ise meczum muzari şeklinde adlandıracağımızı, bu şekilde tanımlayacağımızı sizinle paylaşmak istiyorum. Efendim, ene ezhebu cümlesini örnek olarak alacak olursak, ezhebu zehebe fiilinin muzarisi olan yezhebunun müfret mütekellim sigasıdır. Ben gidiyorum, giderim anlamında. Söz konusu bu fiilin son harfi görüldüğü gibi damme ile harekelenmiştir. Ancak bunun başına nasb edatlarından en geldiği zaman şekil bakımından bunun sonunu fethalı okutacaktır. En nasb edatının ve bunun benzeri olan ileride karşımıza çıkacak olan len, key ve izen diye sıralayacağımız nasb edatlarının muzari fiile şekil bakımından tesiri aynıdır. Şöyle ki en nasb edatı muzari fiilin bütün sigalarının başına gelir ve sonu nunla bitmeyen, yani sonu nunsuz olan sigaların sonunu şekil bakımından fethalı okutur. Fethalı okumamızı sağlar. Mesela yezhebunun başına en getirdiğimizde en yezhebe şeklinde okuruz. Tezhebu sigasının başına en getirdiğimizde en tezhebe şeklinde okuruz. Ezhebunun başına en getirdiğimizde en ezhebe şeklinde ve burada sayfa 130'un hemen başında görüldüğü üzere nezhebu müsenna mütekellim yahut cem mütekellim sıganın başına en nasb edatı getirildiğinde en nezhebe şeklinde okuruz. Bu demek oluyor ki sonu nun harfiyle nunla bitmeyen kiplerin nunsuz sigaların sonuna en nasb edatının tesiri şudur. Başına geldiği muzari fiilin sonunu fethalı okutur.

يريد أن يذهب cümlesini o gitmek istiyor şeklinde bir anlamla tercüme ederiz. Veya ente tezhebu cümlesini sen gidiyorsun gidersin anlamıyla tercüme ederken ente turidu en tezhebe cümlesini sen gitmek istiyorsun anlamıyla tercüme ederiz. Bu iki örneğin dışında şu iki örneği de vereyim ki iyice anlaşılsın. Söz konusu uygulamanın ba ve cim maddelerinde örnek olarak verilen sigalarına geçtiğimiz zaman bunları tekrar etmeye ihtiyacı doğmasın. Ene ezhebu cümlesini ben gidiyorum giderim anlamında tercüme ederken ene uridu en ezhebe cümlesini ben gitmek istiyorum. Nahnu nezhebu cümlesini ikimiz gidiyoruz gideriz anlamında yahut biz gidiyoruz gideriz anlamında tercüme ederken nahnu nuridu en nezhebe cümlesini ikimiz gidiyoruz yahut biz gidiyoruz ikimiz gideriz yahut biz gideriz anlamlarıyla tercüme ederiz. Söz konusu bu nasbedatı diye tanımladığımız en gramer kitaplarında dil bilgisi kitaplarında eni mastariye diye adlandırılır. Yani mastar yapma eni. Eni mastariye. Ne demek efendim eni mastariye? Başına geldiği muzari fiile mastar anlamı katar. Mesela zehebe fiilinin sözlükte yer alan mastar biçimi zehabundur. Zehabun gitmek demektir. Zehebe gitti anlamında mazi siga. Yezhebu gidiyor gider yahut yerine göre gidecek anlamında muzari siga. Ve gitmek anlamında zehab mastardır. Ancak herhangi bir fiilin sözlükte yer alan mastarını kullanmak yerine muzari fiil sigalarının başına en getirerek ki adının eni mastariye olduğunu ifade ettim. En getirerek mastar anlamı elde edilebilir. Huve yuridu en yezhebe o gitmek istiyor anlamındaki cümlede yezhebunun başına gelen en şekil bakımından onun sonunu fethalı okuturken anlam bakımından da gitmek şeklinde mastarlaştırmıştır. Efendim, izah ettiğim hususun anlaşıldığı umudundan hareketle sayfa 130'daki ba maddesine geçmek istiyorum müsaadelerinizle. Hum yezhebune cümlesini onlar gidiyorlar giderler anlamıyla tercüme ederken bu cümlenin hemen solunda yer alan hum yuridune en yezhebu cümlesini onlar gitmek istiyorlar anlamıyla tercüme ederiz. Entum tezhebune cümlesini siz gidiyorsunuz gidersiniz anlamıyla tercüme ederken bu cümlenin hemen solunda yer alan entum turidune en tezhebu cümlesini siz gitmek istiyorsunuz anlamıyla tercüme ederiz. Ve son olarak enti tezhebine cümlesini sen gidiyorsun gidersin anlamıyla tercüme ederken enti turidine en tezhebi cümlesini sen gitmek istiyorsun anlamıyla tercüme ederiz. Peki burada ba maddesinde yer alan yezhebune tezhebune ve tezhebine bu sigalarla ilgili yapmamız gereken açıklama da şu değerli öğrencilerim. Muzari fiilin sonu nunla biten sigalarının başına eni mastariye diye mastarlık eni diye adlandırdığımız bu edatın gelmesi durumunda anlam bakımından yine biraz önce elif maddesinde izah ettiğimiz gibi bulunduğu yeri anlam bakımından mastarlaştırırken başına geldiği fiile mastar anlamı katarken şekil bakımındansa daha önceden de programımızın bir önceki bölümünde de üzerinde durduğumuz gibi şekil bakımından da sonunda nun bulunan sıganın nununu düşürür.

O halde hum yezhebune, onlar gidiyorlar, giderler anlamındaki bu cümle, hum yuridune en yezhebu cümlesinde, onlar gitmek istiyorlar anlamındaki bu cümlede, yezhebune'nin başına getirilen eni masdariyenin şekil bakımından yezhebune'ye olan tesirinin sonunda bulunan nunu düşürmek olduğu görülmektedir. Daha önceden de ifade ettim, programımızın bir önceki bölümünde dikkatlerinizi çektim hatırlarsanız sevgili öğrencilerim. Sonunda nun bulunan bir sıganın, bir muzari fiil sıgasının başına eni masdariye geldikten sonra sonunda bulunan nunun düşürülmesini müteakiben geriye kalacak olan harfin sonrasına veya sizin anlayacağınız şekliyle düşürülen nunun yerine bir elif harfi yazılır dedik. Bu elif harfinin anlama herhangi bir katkısı bulunmaz. Sadece yazıyla ilgili bir uygulamadır bu. Aynı durum enti tezhebine, sen gidiyorsun gidersin anlamındaki bu cümlede müfret muhatabe siga olan tezhebine'nin başına eni masdariye geldikten sonra bu siganın sonunda yer alan nun harfinin düşürülmesini müteakiben efendim herhangi bir elif harfi ilavesi söz konusu olmaz. Burada da zaten ba maddesinin yukarıdan aşağıya 3. satırında verildiği şekliyle sol sütunda enti turidine en tezhebi cümlesinde görüldüğü üzere sadece nunun düşürülmesiyle iktifa edilir, yetinilir. Herhangi bir elif harfinin yazılması bu siga için söz konusu değildir. Öyleyse nun harfi düşürüldükten sonra yazıda söz konusu siganın son harfi diyebileceğimiz vav harfinden sonra bir elifin yazılması cem gaib ve cem muhatap sigalar için geçerlidir. Cem gaib siga hum yezhebune cümlesindeki yezhebune ve cem muhatap siga ise entum tezhebune cümlesindeki tezhebune sigasıdır. Efendim cim maddesine geçelim. Hunne yezhebne, onlar gidiyorlar giderler anlamında bir cümle. Bu cümlenin hemen solunda hunne yuridne en yezhebne cümlesini görüyoruz. Onlar gitmek istiyorlar anlamında bir cümle. Hunne yezhebne cümlesinin altında entunne tezhebne, siz gidiyorsunuz, giderseniz yerine göre gideceksiniz anlamındaki bu cümlenin hemen solunda verilen entunne turidne en tezhebne cümlesine bakacak olursak, bu cümlede ve bunun hemen üzerinde yer alan cümlede söz konusu yezhebne ve tezhebne sigalarının başına eni masdariye gelmesine rağmen sonunda yer alan nun harfi düşürülmemiştir. Öyleyse sigaları adlandıracak olursak hunne yezhebne cem gaibe siga, entunne tezhebne ise cem muhatabe sigadır. Muzari fiilin başına eni masdariye getirilmesi durumunda nunsuz sigaların sonunu şekil bakımından fethalı okutur, sonu nunla biten sigaların ise sonundaki nunları düşürür kaidesinin burada bir istisnasını görüyoruz sevgili öğrencilerim. Şöyle ki hunne yezhebne cümlesinde bu siganın sonunda nun harfi yer almakta ve fakat başına eni masdariye gelmekle birlikte veya gelmesine rağmen diyelim, başına eni masdariye gelmesine rağmen sonundaki nun düşürülmemektedir. Aynı durum entunne tezhebne için de geçerlidir. Entunne tezhebne bu siganın başına, yani tezhebnenin başına eni masdariye gelmesine, getirilmesine rağmen
sonundaki nun düşmemekte, düşürülmemekte, nun muhafaza edilmektedir. Öyleyse cem gaibe ve cem muhatabe sigaların sonunda yer alan nunların başına nasb edatı gelmesi durumunda bile düşürülmeyeceği, düşürülmemesi gerektiği mutlaka not edilmelidir. O halde toparlayacak olursak, bir nasb edatı olan enmastariyenin muzari fiilin bütün sigalarının başına gelmesi ve şekil bakımından ve anlam bakımından olmak üzere iki şekilde, iki açıdan muzari fiili etkilemesi söz konusudur. Anlam bakımından bütün sigaları mastarlaştırırken, mastarlık anlamı kazandırırken, şekil bakımındansa sonu nunla bitmeyen, yani sonu nunsuz sigaların sonunu fethalı okutmakta, sonununla biten sigalarınsa cem gaibe ve cem muhatabe sigaları hariç olmak üzere, yani iki cem siga, cem gaibe ve cem muhatabe siga hariç olmak üzere, sonlarında nun bulunan sigalarınsa nunlarını düşürmektedir. Başında herhangi bir nasb edatı ya da ileride göreceğimiz gibi cezm edatı bulunmayan muzariye merfu muzari, başında en gibi herhangi bir nasb edatı bulunan muzariye mansup muzari ve ileride göreceğimiz şekliyle başında herhangi bir cezm edatı bulunan muzariye ise meczum muzari denmektedir. Efendim, bu bilgilerden hareketle bu sayfada, sayfa 130'da verilen 5. alıştırmada sizden isteneni ödev olarak size tevdi etmek istiyorum. Va fil emakinil haliyeti el fi'le yezhebu musneden ila zamairil munasibe. Va fil emakinil haliye, boş yerlere yerleştir, boş yerlere koy, ne yerleştireyim ne koyayım. El fi'le yezhebu, yezhebu fiilini, musneden ila zamairil munasibe, uygun zamirleri ya da uygun zamirlere isnat ederek. Mesela yuridut tullabu en denilip boşluk bırakılmış, illel muthafi gaden, buraya ne getireceğiz? Yezhebu diyeceğiz. Yuridut tullabu en yezhebu ilel muthafi gaden. Bu örnekten hareketle bu alıştırmayı size ödev olarak tevdi ediyorum. Efendim, programımızın bu bölüm için tasarladığımız süreyi tamamladık. Gelecek bölümde görüşmek umut ve duasıyla. Fi emanillah.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol.
1: Her bakımdan dikkatli ve uyanık olun.
0: Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış, üzerinde olanı da eksiksiz iade et. Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: En güzel, en

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar, kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah, hesabı seri bir biçimde görendir.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

De ki, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. Çirkin kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti. Yetimin malına yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın. Biz kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Söylediğiniz zamanda yakınınız da olsa adil olun ve Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Öğüt alıp düşünesiniz diye Allah bunları size emretmiştir.

Özel Efem. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mürselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Her zaman olduğu gibi dersimize Yüce Rabbimize hamd, Resulüne salat ve selam ile başlıyoruz. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her durumda ve her konumda bir takım ölçüler ortaya koymuştur. Gayet tabii bir olaydan bahsedeceğiz. Aksırma veya hapşırma denilen bir olay. Bu olayda Aleyhisselatü Vesselam

0: Efendimizin uyguladığı bir metot var. Önce aksırma nedir? Türk Dil Kurumu sözlüğünden bunun bir tarifini yapalım. Burun zarlarının gıcıklanması ile solunum kaslarının birdenbire kasılması üzerine ağız ve burundan hızlı, gürültülü soluk boşaltma, hapşırma diye tarif ediliyor. Böyle bir durumda günümüzde yaygın bir ifade çok yaşa deniyor. Halbuki hadis-i şeriflere baktığımız zaman bunun yerine aksıran kimsenin elhamdülillah demesi tavsiye ediliyor. Elhamdülillah diyen kimseye de Allah sana rahmetiyle muamele eylesin, yerhamukallah diye cevap verilir. Onun karşılığında yehdina ve yehdikumullah ve yuslihu balekum şeklinde aksıran kimse duaya dua ile mukabele. Müslüman her vesileyle dua etmelidir ve dua almalıdır. Hayır dua almak, hayır dua etmek. Beddua etmemek, bedduaya uğramamak. Bizim ana çizgimiz. Bununla ilgili hadis-i şerifleri okuyacağız. Kale'l müellif el-İmam el-Bukhari rahimahullah. Haddesena Muhammed ibn Kesir, kal haddesena Süfyan, haddesena Süleyman an Enes ibn Malik radıyallahu anhu kal. Atase raculani inden nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin huzurunda iki kişi vardı. İkisi de aksırdılar. Feşemmete ahaddehuma. Efendimiz birine teşmit yaptı. Yani yerhamukallah dedi. Ve lem yüşemmitil ahar. Diğerine yerhamukallah demedi. Fekile lehu. Ona bunun sebebi soruldu. Fekal. Hâzâ hamidallah. Bu kardeşimiz elhamdülillah deyince ben de buna karşılık yerhamukallah dedim. Diğeri elhamdülillah demeyince ben de ona yerhamukallah demedim. Demek ki aksıran kimse elhamdülillah derse ona biz de yerhamukallah diye dua ile karşılık veririz. Demezse hiçbir şey demeyiz. Allah'a hamd edene dua etmek bizim vazifemiz. Aksırma ile ilgili sünnet-i seniyye. Şimdi bu cins hadis-i şeriflerde birileri şöyle diyor. Biliyorsunuz bazı böyle modernist, reformist insanlar var. Benim peygamberim çok yüce diyor. Böyle basit şeylerden söz etmez diyor. Nedir diyor? Camiye girerken sağ ayağınla gireceksin, sol ayağınla çıkacaksın. Yok, lavaboya girerken sol ayağınla gireceksin, sağ ayağınla çıkacaksın. Benim peygamberim böyle şeylerden bahsetmezdi. Halbuki hakikat ayrıntılarda gizlidir. Bunun manası kontrollü yaşamak demektir. Aksırırken de, esnerken de, yemek yerken, su içerken, mescide girerken, lavaboya girerken nasıl davranacağımız, edep çerçevesi içerisinde nasıl oturacağımız, nasıl kalkacağımız anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim bağırma diyor, yüksek sesle konuşma diyor. Konuşma adabını, yürüme adabını öğretiyor kitabımız. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de Kur'an-ı Kerim'deki bu adabı bizlere öğrettiği hadis-i şerifler var. İşte bu hadis-i şeriflerden bir başkası Bab-ı teşmitil atısı İzâ hamidallah. Aksıran kimse elhamdülillah deyince ona karşılık yerhamukallah diye cevap verilmiş. Fihi Ebu Hureyre. Şeyfe, kısa ifadeye bakın. Bu konuda Ebu Hureyre'den nakledilen bir hadis-i şerif vardır diyor. Bunu zikretmiyor. Bir başka hadis-i şerifi zikrediyor müellifimiz. Haddesena Süleyman ibn Harb. Kal haddesena Şu'be anil Eş'at ibn Süleym. Kal semi'tu Muaviye ibn Süveyd ibn Mukarrin anil Bera'i radiyallahu anh. Bera ibn Azib. radıyallahu anh anlatıyor. Kal emaranen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bi seb'in ve nehâne an seb'in. Sevgili peygamberimiz bize 7 şeyi emretti, 7 şeyi yasakladı. Şu maddeleri okuduğumuz zaman toplum hayatında çok ama çok önemli ana kuralları, ana adabı bu hadis-i şerifte görüyoruz. Emerana bi iyadetil merid. Hasta ziyaretinde bulunmayı emretti. Hastalar, öyle diyor bir hasta, ben kimin bana ziyarete geldiğini hatırlamıyorum ama kimin gelmediğini iyi biliyorum. Hassas ve titiz, falanı bekliyorum ama gelmedi. Hasta ziyaretinde çok ağır hasta olmadığı müddetçe, hastaya rahatsızlık verecek bir konum ve durum olmadığı müddetçe hasta ziyareti çok önemli. Hasta ziyaretinde ziyaretçi dua eder. Ziyaretçi kazanır, hasta kazanır. Hasta ziyareti İslam kardeşliğinin gereklerinden. Vettiba'il cenazeti, cenazenin peşinde gitmek. İki şekilde oluyor. Bir, cenaze namazında bulunmak. İki, cenazeyle beraber kabristana kadar gitmek. Cenaze namazında bulunmak bize ne kadar sevap kazandırıyor? Uhud dağı kadar sevap kazandırıyor. Cenazenin peşinde kabristana kadar gidip onun defnedilmesine şahit olmak bir Uhud dağı kadar, ikinci bir Uhud dağı bize sevap kazandırıyor. O teşmitil atısı, aksırıp elhamdülillah diyene yerhamüke Allah diyerek cevap vermek. Ve icabeti da'i, davet eden bir kimsenin davetine icabet etmek. Düğün daveti, iftar daveti, yemek daveti, toplantı daveti, hangi çeşit davet olursa olsun davete icabet etmek İslam kardeşliğinin gereklerindendir. Medeni tavırdan bahsediyor aleyhissalatü vesselam. İslam medeniyetinin temel ahlaki umdeleri anlatılıyor. Vereddis selam, selamı almak. Selam en güzel iletişim vasıtasıdır. Karşılaştığımız kimseye Allah'ın selamı üzerine olsun demek, onun da Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diye cevap vermesi, ilk karşılaşmanın ibadete dönüşmesine vesile oluyor. Selamlaşma medeni bir tavır. İslam medeniyetinin ana esasları, gönüller arasında iletişim kuruluyor. Selam duadır. Allah'ın selamı ne demek? Cenab-ı Hak seni korusun, muhafaza eylesin, himaye etsin demektir. Selamette, huzurda, barış içerisinde bulunasın demektir. Selam çok farklı manalara gelen kapsamlı bir kelime. Ve nasril mazlum. Zulme uğrayan, haksızlık yapan kimseye yardım etmek emredilmiş. Evet, Müslüman mazlumun yanındadır, zalimin karşısındadır. Bir başka hadis-i şerife göre hem zalimin hem mazlumun yardımcısıdır. Zalimin zulmünü engelleyerek mazluma da destek olarak yardımcı olmak durumundayız. Bugün dünyada Müslümanlar eziliyorsa, zulme uğruyorsa, haksızlığa uğruyorsa bizim de bu noktada mutlaka bir görevimiz olmalıdır. Önce dua, sonra yardım, sonra gözyaşı, sonra siyasi, içtimai, iktisadi her türlü destek, medya desteği, sosyal destek, her türlü desteği vermek mecburiyetindeyiz. Çünkü Müslüman, Müslüman kardeşinin yanında olmak durumunda. Ve ibraril muksimi, yemin edenin yeminini yerine getirmesi. Yemininden caymaması, dönmemesi. Yeminde Allah'ın adı kullanılıyor. Vallahi ifadesini kullanan kimse yemininden caymayacak. Ancak yemin sıla-i rahime engelse, İslam kardeşliğine engelse, böyle bir yemini terk etmek ve kefaretini vermek gerekmektedir. Ben annemle konuşmayacağım diye yemin ettiniz. Peki yapacağınız nedir? Yeminden dönüp o noktada kefaretini vermektir. Hani bir hadis-i şerifte, vallahi la ükellimuke ebeda, yemin ederim ki seninle ebediyen konuşmayacağım diyen sahabi, bu yapılan tavrın doğru olmadığına işaret etmek için bunu söylemiştir. Ama kardeşiyle, yeğeniyle yeminini bozup konuşacaktır. Çünkü Müslüman, Müslüman kardeşin ancak 3 gün küs ve dargın bulunabilir. Evet, 7 ayrı madde, insani görevler diyebiliriz biz bunları. Ahlaki görevler diyebiliriz. Evet, insani, ahlaki, medeni görevlerdir ve İslami görevlerdir. Cenab-ı Peygamber bunları emretmişse bu emirleri yerine getirmek mecburiyetindeyiz. En basit olan nedir? Aksıran kimse elhamdülillah deyince yerhamdülillah demek. Bunu bile duaya dönüştürmek. Ve her konuda dua etmek, duaya dua ile karşılık vermek ve bu manada şükran görevimizi yerine getirmek tavsiye ediyorum. Hadis-i şerifin devamında وَنَهَانَ عَنْ سَبْعِنْ, bize 7 şeyi yasaklamıştır aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bu 7 şey nedir? اَنْ خَاتَمِ الذَّهَبْ, altın yüzük kullanmak, erkeğin altın yüzük kullanması. اَوْكَالَ حَلَقَةِ الذَّهَبْ, altın halka kullanması. وَاَنْ لُبْسِ الْحَر۪يرِ وَالْد۪يبَاجِ وَالْسُنْدُسِ وَالْمَيَاثِرِ. 7 madde ama son maddeler ipek, ipekli elbise giymek, bunları herhangi bir şekilde kullanmak caiz görülmüyor erkekler için. Evet. Burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz 7 maddede emir, 7 maddede nehi ile İslam adabına işarette bulunuyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin farklı konulara aynı hadiste temas etmesinin bir takım incelikleri, hikmetleri vardır. Bunlardan biri aleyhissalatü vesselam Efendimiz cevami'ul kelimdir. Az kelimeyle çok mana ifade etme özelliğine sahiptir. Burada kaç konuya temas ederek aleyhissalatü vesselam Efendimiz İslam adabının temel esaslarına işaret ediyor. Bir konuyu işlediği hadis-i şerifler vardır. 2-3-4 konuyu işlediği hadis-i şerifler vardır. Burada olduğu gibi madde madde zikrettiği hadis-i şerifler vardır. Sahabe-i kiram bu hadis-i şerifi rivayetten Bera İbni Azib, Peygamberimizin sözünü aynen nakletme yerine şunu şunu emretti, şunu şunu yasakladı diyerek o sözleri derleyip toplayıp bize nakletmektedir. Tabi bunları anlatırken Peygamber Efendimiz bir hadisinde bütün bunlara işaret etmektedir. Müslüman İslam'ı yaşarken bütünüyle İslam'ı kuşatmalıdır. Böyle cımbız da çeker gibi bir konuyu alıp diğer konuları ihmal etmek doğru değil. Burada hasta ziyaretinden cenazede bulunmaya, davete icabet etmeden mazluma yardım etmeye, selam vermeden yeminde durmaya ve en son aksıran kimseye yerhamdülillah demeye varıncaya kadar bir takım inceliklere işaret edilmiştir. Aynı konuda bir hadis-i şerif daha okuyalım. Bir önceki bapta hani bu konuda Peygamberimizin bir hadisi vardır derken herhalde bu hadis-i şerife işaret etmiş olmalıdır müellifimiz İmam Buhari. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem innallaha yuhibbul utaz, Allah aksırmayı sever ve yekrehu tesaub, esnemeyi hoş karşılamaz. Aksıran kimse bir rahatlık hisseder ama esneyen kimsede bir gaflet, bir tembellik vardır. uyku hali vardır. Dolayısıyla esneme bu manada, özellikle ibadette esneme, özellikle ilim meclisinde esneme pek hoş karşılanmamıştır. فَاِذَا اَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَحَقٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ اَنْ يُشَمِّتَهُ. Burada teşmitin önemine farklı bir şekilde işaret edilmiş. Bir kimse aksırırsa, hapşırsa, elhamdülillah derse, onu duyan her Müslümanın ona dua etmesi bir borçtur, bir vazifedir. Aksırdınız, elhamdülillah deyince orada bulunanlardan en az biri yerhamükallah demesi gerekir. Hepsinin demesi şart değil. Ama hepsi üzerinde böyle bir, evet, sünnet-i kifaye diyoruz bunlara. Hani bir farz-ı kifaye var ya, cenaze namazı gibi. Bir grup Müslümanın yerine getirdiği takdirde diğer Müslümanların üzerinden düşen bir görev, cenaze namazı. Cenazeye bütün Müslümanların katılması farz değil. Bir grup Müslüman cenazeye katılırsa bu görev yerine getirilmiş olur. Sünnet-i kifaye de böyle. Mesela teravih namazı sünnet-i kifayedir. Bir grup Müslüman teravih namazı kıldığı takdirde diğer Müslümanlar üzerinden düşer. Burada selam da böyledir, aksırma da böyledir. Mesela selam verdiniz, bir gruba selam verdiniz. Gruptan biri selamı alırsa diğerlerinin alması gerekmez. Bütün grup alsa ne olur? O da güzeldir, alabilir. Aksırdınız, elhamdülillah dediniz. Bir kimse yerhamdülillah derse yerine gelmiş olur. وَاَمَّا التَّثَابُ فَاِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ. Esneme şeytandandır. Gaflet, tembellik, bıkkınlık, yılgınlık, bunlar yani şeytanın böyle gözetlediği, fırsat yakaladığı şey. Biraz böyle esniyorsunuz, of, peki ezan okundu, namaza gitmeniz lazım. İşte bu esneme esayide, ya biraz uykum var herhalde falan diyorsunuz, şeytandan oluyor. Fel yaruddehu mestata, gücü yettiği kadar, imkanı olduğu kadar onu reddesin. Yani esneyen kimse ne yapması lazım? Ağzını kapatması lazım. Görünüş de çirkin olmamalı. Fe izâ kâle heh dahike minhu şeytan. Evet. Çünkü şeytan bundan memnun olur. Eğer esneyen kimse elini ağzına kapatmazsa o kimseyi artık yavaş yavaş kendi istikametine doğru almaya başlar. Esnerken bile görevimiz var. Bir Yahudi geldi, dedi ya siz, bu dedi sizin peygamberiniz, her konuda dedi bir takım şeyler söylüyor. Evet dedi Müslüman. Lavaboya gittiğimizde nasıl temizleneceğimizi, nasıl taharet alacağımızı bile gösteriyordu. Her konuda Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin edebi tavsiyeleri var. Sadece o günkü insana değil, bugünkü insana hitap ediyor. Yemek yerken başkasını tiksindirecek davranışlarda bulunmayın. Efendimizin huzurunda üvey evladı vardı. Dedi ki ya gulam, semmillah kül mimma yelik. Evladım, besmele çek, önünden ye. Ben diye bakıyordum böyle et lokması, böyle besmele çek, yemek yeme adabını, toplantı adabını, konuşma adabını gösteriyor. Günümüzde medeni insanlarda bile bu adabı göremiyorsunuz. Arabayı park etmişsiniz, çek arabanı diyor adam. Arabayı çeker misiniz dese. İlk defa da böyle söylüyor. İkinci, üçüncü duymazsanız, dikkate almazsanız belki biraz sesi yükseltebilir ama ilk defa da hiç tanımadığı insana böyle bir üst ifadeyle konuşması uygun değil. Peki karşıdaki muhatap da aynı şekilde konuşursa ne olur? Tartışma başlar. Sonra kavga, gürültü, huzursuzluk. Halbuki seviyeli olmak, halbuki incitmemek, incinmemek, kırmamak, kırılmamak esas budur. İncitmemek güzeldir de incinmemek zor. Kırmamak güzel ama kırılmamak zor. Kırılmayan, incinmeyen kimselerden olabilmek. Evet, burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu şekilde davrandığını görüyoruz. Bizim sünnet-i seniyeyi uygulama görevimiz vardır. Sünnet-i seniyede yerhamükallah diyebilmemiz için onun elhamdülillah demesi gerekir. Önce şöyle başlayalım. Aksıran elhamdülillah diyecek. Allah'a şükredecek. Aksırma çünkü sağlık alametidir. Ama elhamdülillah diyene yerhamükallah diye cevap vermek gerekir. Elhamdülillah demezse yerhamükallah demiyoruz. Yerhamükallah diyen kimseye, aksıran kimse yehdina ve yehdikumullah ve yuslihu balekum. Allah bizi de sizi de hidayete erdirsin. Aklınızı, kalbinizi, gönlünüzü huzur içerisinde yaşatsın ifadesi tavsiye ediliyor. Harun el-Reşid Abbasi halifesi Hasan el-Basri'ye ziyarete geldi. Ziyarete gelince Hasan el-Basri ışığı söndürdü. Yanında veziri vardı. Veziri, halife sana ziyarete geliyor, ışığı söndürüyorsun deyince sus ey Haman dedi. Haman kim? Firavun'un veziri. Bir taşta iki kuş. Firavun ve veziri diye hitap ediyor. O sırada Harun Reşit aksırdı. Ya hem ışığı söndürüyorsun dedi, hem de halife aksırdığı halde ona yerhamükallah demiyorsun. Ona söyle önce elhamdülillah desin, yerhamükallah hak etsin dedi. Halife elhamdülillah deyince yerhamükallah diye cevap verdi. Loş bir ışıkta yarı ışık yarı karanlık nasihate başladı. Evet, eskiden alimler sultanların ayağına gitmez, sultanlar alimlerin ayağına gelirdi. Alimler sadece onların ahiretini kurtaracak nasihatlerde bulunurlardı. Kendi vakfı için, cemaati için, adamları için talepte bulunmaz, ümmetin meseleleri karşısında hassasiyet, duyarlılık aşılarlardı. Hasan el-Basri fıkıh, hadis, tefsir ilimlerinde ve Rabbani ilimlerde söz sahibi bir şahsiyet. Öyle nasihatlerde bulundu ki Harun Reşit de veziri de hüngür hüngür ağlıyordu. Kıyamet sahneleri anlattılar. Kıyamet sahnelerinde halifenin ve vezirin konumu, durumu ne olur onu anlattılar. Evet. Yani her fırsatı ahiret sermayesi olarak değerlendirmemiz gerek. Muhatap halife bile olsa elhamdülillah demiyorsa yerhamükallahı hak etmiyor demektir. Bugün toplumda aksıran kimseleri görüyoruz ama elhamdülillah denmediğine şahit oluyoruz. Demek ki bu konuda bir kusur var. Peki bir defa aksırdı, ikinci, üçüncüyü aksırırsa, üçüncüyü aksırdığı zaman şefakallah deriz. Allah şifa versin. Çünkü üç veya daha fazla aksıran kimse nezdedir demektir. Allah sana şifa versin diye dua ederiz. Bir defa, iki defa havanın sirkülasyonundan dolayı aksırma meydana gelebilir. Ama üç veya daha fazla olduğunda Allah şifa versin diyoruz. O kimse nezde olmuş demektir. Aksıran kimse ya elini kapatacak ya mendil kullanacak, rahatsız etmeyecek, başkasına herhangi bir şekilde incitici bir tavır içerisinde bulunmayacaktır. Evet, son sözümüz edep diyoruz. Edep bir tacimiş nuru hüdadan, giy ol tacı, emin ol her beladan. Edep Allah tarafından, Allah'ın nurundan güzel bir taç. Edep tacınızı başınıza geçirin ki her türlü huzursuzluk ve beladan emin olasınız. Rabbim edebin zirvesinde olan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin adabından, sahabenin adabından, alimlerin adabından, salihlerin adabından ve geçmişte yaşayan Müslüman ecdadımızın adabından
1: istifade etmeyi, edebi, ahlakı, inceliği, güzelliği gelecek nesillere, gençlere en güzel şekilde nakletmeyi nasip eylesin duasıyla bitiriyorum.
2: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim

0: düşünen insanlar için.
1: İyi bir dost, dünya mallarıyla kıyaslanamayacak kadar kıymetlidir. Bazen onların sadece yanımızda olduklarını görmek bile bize huzur verir. İyi dost bulmanın en güzel yolu da iyi bir dost olmaktan geçer. Siz iyi dost olacaksınız ki sizi dost edinen iyi bir dost bulmuş olsun. O iyi bir dost olacak ki siz kendinizde iyi bir dost edinin. Ama önce biz kendimizden başlamak zorundayız. Biz iyi dost olacağız. İyi dostu hak eden dost olacağız. Dolayısıyla iyi dostlar yan yana gelecek. Bu gerçek ve bu düstur asla unutulmamalıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ı İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Davut peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şey

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: getirmiş. Bir annenin sonrası dolmayan boşluklarmış. Bir annenin sonrası dolmayan boşluklarmış.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
3: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin, rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

Şehirler tarumar, her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnediği mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle, bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize. Her gün küfrediyorlar namus ve dinimize. Reddet, reddet batının medeniyetini. 3 asırdır ödüyoruz bu taklidin diyetini. Yeter artık, aydınlansın şu karanlık asır. Kurtulsun Filistin, Arakan, Türkiye, Mısır. Gel kardeşim, bu yükün altına beraberce girelim. Yeryüzünde küfrün defterini dürelim. Kır zincirlerini, sen özgür ve asilsin. Mazlumların umudu, insanlığın umudu, beklenen nesilsin.

0: kardeşim.
1: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Yarın sabah ne sevdiğiniz kişilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz aynı olacaktır. Ne zaman aç kaldımsa kalbimde hikmetten açılmış bir kapı buldum. Çocuklukta yaşanan olaylar geçip gitmez. Mevsimler gibi kendilerini yineler.
0: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله.